ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de

herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiîn aldı, tabiinden tebeüt tabiîn aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: Kasrik bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir, Allah göstermesin, bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi sema ata gitseniz, Allahu Teala'nın

0: kurtulamazsınız. Atlas Okyanusu'na dünyanın neresinden giderseniz gidin Allah-u Teala'nın elinden kurtulamazsınız.
1: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
2: Bu kabzımız ilk bizi çağırdı. Dedi niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet, niyet, niyet. Her şeyden niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ahlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha bu kelimesi var ya, o güzel ahlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine kavzım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
3: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
5: Hatta Hazret Saul Wender abi, işte Hazret vefat etti Saul Wender ama.
4: Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasrik'teydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
5: Tabii biraz gibi zarı İbrahim bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
4: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
5: Lüderi Çansalek'i Usama... Gavs Kadasaralı Aliye. Tabii hem Irşad bu, hem talebe Gavs'e bu.
4: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşat vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
5: Gavs Kadasaralı Aliye. Zaten ki bu savu tabi herkesin kara vasfı bir de egen bir cinci hem ki masid bir cinci yani hem ne karın tam vekili yani.
4: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: hem kelime-i nurani bu, hem şekli-i nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya uyuramış sohbet gir. Tabii
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabii Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Mesela Şeyh-i Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
0: Hatta kısmet ki valla tecuri em hazır bun, daha tane kasri cahil bun, ne zaman bun. Daha tabi ehli ev ki bun jiyi.
1: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Karaköseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur. Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar. Öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
0: Bu mesela fıraki hua kundişun. Fıraki hua kundişun, fıraki hua. Avul bişun, bir sabuni eğer piçteki.
1: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
0: Rojaki Gavs Hazretleri sorular ya. Melmeşt kirad meha Ramazan'ıydı. Gavs
1: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
0: Emeciz Muragut Pişavanda kazabken, ben Pişavanda kaza antikiram.
1: Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O Kuddise Sirruhu teravihi bitirene kadar biz iki gün

0: namaz kılardık. Bana bir gün, sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme dedi. Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
1: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı. Kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
0: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
2: Mesela cezbe on hebu yek halki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
0: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
2: Yani sen haleti cezbe garip zamanı Ağustos'ta. Yekici Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
0: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu, kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Hatta o zamanlar şapka giydirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, İçimde ateş var diyor.
3: Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan. Yan ey gönül yan. Yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi, pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezbavi garibu haleti cezbevi zahru garibu hatta yakabu min vişasidi halki hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı, ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi. Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan Kasra'ya kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
0: Yani bir haleti insanı ko... Ve cezbahay garib ve halati garib ko aşka ki zede nebiya mesela.
1: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
0: Tabi o aşk bir nazara, tabi tef tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i Hudiye, hidayet-i ama... Mürşidci nazara mürşidici.
1: Tabii bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabii Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
0: Kuba hatta sebe millet şu daha da. Millet şu yani müsaade çün dağıt nazirete Gavs kirdi çün.
1: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri Kasra'ya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
0: Nav Kasra, Nav Andara, Nav Ansinca tabi tevcih hişinayı yavsa, ev bu darber bu. İdi kire kire var, yani cezbe var, vici hararati var, cezbe var. Hatta sıbı yani gün ranet zahene zizama.
1: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
0: Onun hatta sebebi dağıtmıştı. Çorba malı Gavs Hazretlerine.
2: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuştur.

0: yapmış olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
1: Tasavvuf evet o sade yani gayri ilahi yani gayri Rabbi alemi ko kalbim rol vesvese dünya içinde ve yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı
2: tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
1: Yani tisa taalluk avan bu kudî vayen ne mali dünyayı vayen. Ne mali dünyayı.
2: Allah dostlarının Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur, tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
1: Yani kuş gayri Allah Azze ve Celle tiştekin nakebena beyna van hudi devamlı taaluka van bu Rabbi alemi baya.
3: Şehadet parmağın levh-i kalemi
1: Mekstiye ber nezara van inşallah hümmete van.
2: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim. Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık. Geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan

0: olan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe, bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Yar Hoca ki bu Gavs-ı Kasrevi, bu inşallah Duhab Şahidi Mruvi.
2: Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti. Ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken 6 kişi gittik. 7. olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'e ruh işçilerine, 7 misafirimiz var, 6'sı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni bize bu şahitliği yaptı.
1: Bu Gavs Şeyh'ine olsa bu Şeşhab Seyyid'in yeci ne seyde? O yeci bu Hazret, bu Seyyid-i Bilvansi.
2: Bir şahidimiz de Hazret'tir. Dedi ki, Bilvani Seyyidlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
3: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin mürşid-i kamile duyduğu muhabbet, mürşid-i kamildeki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Haskına şeyhına tabii evzanı bu. Her evzan bu. Usahaskir
2: Şah-ı Hazne nasıl sevilir? O bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
1: Merfab horadı be, mesela o ve belina be. Kutisa, jibu haskirna şayihizna ku, haskirna on zide bu.
2: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var. Anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
1: İcar duyu avya havalı yüzey ha bun mesela. Dugu javala dürtket, ul diyek şora rudnişta, u icar şhali xora digirya. Hali xora.
2: Gavs Hazretleri ağlayarak, ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik, Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım, bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şah-ı Hazne'ye layık olmadığını,

0: o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi.
1: Diğer bir kasık o hukuk muhabbeti o izledi o teslimatı o izledi o. O tesadüf o en ne layıkı bir toprağı mı? Tesa bzori bir debrana.
2: Abi kasida me lister Şeyh Ahmed'e khazna hati gotun. Hadi meşhur u berekata Resul-i Ekrem bu mahrum neki inşallah taala.
1: İşte müsbet işte şeyhına demek kavsu.
0: Şah-ı Hazne'den sonra nispet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Mesela Mevlana Halid, bir nispet almazın cehendi ani Türkiye'de bir mentika Orta Doğu'da ne bu yani bir mentika Suriye ve Irak ve Türkiye.
0: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafe kajı Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve evvel nüspet daha ebavi mebiye.
0: Yani Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
3: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Ula, şef haber aldı.
0: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda. Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler. Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz. Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüye herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
1: Mekstiye ber nazarawan inşallah metawan. Amji khu ma'lum inşallah qodi majwam. Awknaki amji khu rahma qodi bihinaki inşallah. Amji bija alhamdulillah hayra.
0: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize 3 büyük nimet vermiş.

0: Birincisi, bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü, bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş. Bu üç büyük nimeti bize nasip etmiş, dedi. Biz çok günahkarız, dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük, tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
1: Su, hayatın keşfine refakat eder. Her sufi, hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri, her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu, daha onlar intisap etmeden, kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi, bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi ilahi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, iyiliği ve güzelliği öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ehli beytine nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya'nın bugünkü yeni bölümünde müşriklerin baskı ve işkencelerini, neler yaptıklarını inşallah beraberce öğreneceğiz. Kureyş müşrikleri birbirlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına işkence yapmaya kışkırttıkları zaman her kabile kendi aralarında bulunan Müslümanlara işkence etmeye ve onları dinlerinden döndürmek için zorlamaya başladılar. Ebu Talip Kureyş müşriklerinin bu yaptıklarını görünce Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak onları kendisinin yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya davet etti. Ve bu iki kabile de Ebu Talib'in teklifini hemen kabul ettiler ve onunla birlikte oldular. Ancak Ebu Leheb, Ebu Talib'in teklifini ve davetini kabul etmemişti. Müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaları ve yaptıkları birçok eziyet vardı. Bunların birkaç örneğini gelin birlikte hatırlayalım. Bir gün Kureyş eşrafı Kabe'nin Hicr diye anılan kısmında toplanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki, bizim bu adamın işinde sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabretmemişizdir. O baba ve atalarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, topluluğumuzu bölüp dağıttı, ilahlarımıza hakaret etti. Biz onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeylere hep katlandık durduk dediler. Onlar böyle konuştukları sıradaydı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göründü, yürüyerek geldi. Hacerül Esved'i istilam yani selamladıktan sonra Kabe'yi tavaf ederken yanlarından geçti.

yanlarından geçerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a laf attılar. Müşriklerin bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı yüzünden çok belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavafa devam etti. İkinci kere yanlarından geçtiği sırada onlar yine aynı şekilde laf attılar. Onların bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı

Ey Kureyş cemaati, işitiyor musunuz? Varlığım 7 kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, hakkınızda telakki ettiğim, söylediğim helak haberiyle geldim yanınıza. Buyurunca onlar tutula kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğerek kımıldamadan öylece kala kaldılar. Hatta bundan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onların en şiddetli davrananı, yani Ebu Cehil bile bulabildiği en güzel, en yumuşak sözleri kullandı. Dedi ki, ey Kasım'ın babası, sen git, doğru yolda olduğun halde git. Sen cahil bir kişi değilsin, dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanından ayrıldı. Ertesi gün Kureyş müşrikleri yine Kabe'nin Hicr tarafında toplandılar. Birbirlerine, onun size yaptıklarını ve hakkında size anlatılanları anlıyorsunuz, bunları anlatıyorsunuz. Fakat o karşınıza dikilerek hoşlanmadığınız şeyleri size tekrar tekrar söylediği zaman kendisine hiçbir şey diyemiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz, dediler. Onlar böyle konuştukları sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Hemen oldukları yerden kalkarak Efendimizin çevresini sardılar. İlahları ve dinleri hakkındaki sözlerini anarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle şöyle söyleyen sen misin, dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, bunları söyleyen benim, buyurunca içlerinden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına yapıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hemen kalkıp Efendimizin önünde durdu ve ağlayarak, size yazıklar olsun, siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz, deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrıldılar. Müşrikler Hazreti Ebubekir'i de o gün başının sık ve uzun saçından ve sakalından çekerek yaralamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları işkence farklı farklı yerlerde de devam ediyordu. Nitekim iki kötü komşusundan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eziyet görmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek evi, beyti, iki kötü komşusu olan Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı. Onlar hayvan işkembesini getirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne atarlardı. Efendimiz bu iki komşusunun yaptıklarına üzülür, ''Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl bir komşuluktur?'' diye sitemlenerek pisliklerini kapısının önünden uzaklaştırırdı. Ebu Leheb bir gün getirdiği pisliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Hazreti Hamza onu gördü. Pisliği onun elinden alıp onun başına döktü. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz, kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra-u Sakafi'nin evinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a taş atar dururdu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, ki o da Ebu Sufyan'ın kız kardeşi ve Muaviye bin Ebi Sufyan'ın da halasıydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık etmede çok aşırı gider, küfür noktasında, inkar noktasında ve inadında da kocasına her türlü yardımcı olurdu. Ümmü Cemil her gece pıtrak diye adlandırılan diken bitkilerini, dikenli ağaç dallarını toplar, onları büyük bir demet yapar, boynuna bağlar ve geceleyin Efendimizin ayağına batsın, yaralar açsın diye Efendimizin geçeceği yollara atardı, saçardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onlara, o dikenlere, kum yığınına veyahut da ipek üzerine basar gibi etkilemeksizin basar geçerdi. Allah Teala gerek Ebu Leheb gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu mealen: Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacaktır. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak, şeklinde Tebbet suresi nazil olmuştu. Onların bu ayet

kerimelerle ahiretteki durumları izah edilmişti. Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Tebbet suresinin indiğini işitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'le Kabe mescidinde oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah, bu Ümmü Cemil'dir. Eziyet eden bir kadındır. Sana doğru geliyor. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden, sen burada olmasan bir köşeye çekilsen" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "O beni göremez" buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedi. Allah Teala ona göstermedi. O sadece Hazreti Ebu Bekir'i görebildi. Ve gelip Hazreti Ebu Bekir'in başına dikildi, ona "Arkadaşın nerede?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir "Ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun?" dedi. Ümmü Cemil "Benimle alay etme. Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum. Bana haber verildi ki arkadaşın beni hicvetmiş. Şiir yoluyla beni eleştirmiş" şeklinde söyledi. Ve devamında "O şairse ben de bir şair kadınım. Kocam da şairdir. İşte ben de onu hicvediyorum. Biz o yerilmişe isyan ediyoruz. Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz. Onun dininden hoşlanmıyoruz. Onu bulsaydım şu taşı kendisine vuracaktım, atacaktım" dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh "Hayır, vallahi arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de. Şu beytin Kabe'nin Rabbine and olsun ki o seni şiir yoluyla eleştirmiş de değildir. Ümmü Cemil, muhakkak ki sen benim katımda doğru sözlü birisin. Kureyşiler iyi bilir ki ben onların ulu kişilerinin, ulu kişilerinin kızıyım" diyerek dönüp gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e dönerek "Ya Resulallah, o seni görmedi mi?" diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Beni görmedi. Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi" buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan hoşlanmayan Kureyş müşrikleri Efendimizin övülmüş manasına gelen Muhammed ismini de tersine çevirmeye gayret ettiler. Buna çaba gösterdiler ve ona müzemmem yani yerilmiş şeklinde isim takmaya çalışmışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadiseyi şu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Allah Teala'nın Kureyş müşriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasıl uzaklaştırdığına şaşmaz mısınız? Onlar müzemmem yani yerilmiş diye bana hakaret ettiklerini düşünürler. Bunu zannederler. Beni bu şekilde lanetlemeye çalışırlardı. Halbuki ben Muhammed'im. Yeryüzünde de gökyüzünde de övülmüşümdür buyurmuştu. Kureyş müşrikleri ve özellikle Ebu Leheb ve karısı, çocukları, aile olarak İslamiyet'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun sahabelerini durduramadıkça daha da çok hırslanıyor. Onlara her alanda düşmanlık yapmaya, baskı kurmaya çalışıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Gülsüm'le Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Hazreti Rukiye ile de Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe nişanlanmıştı ve henüz evlenmemiş bulunuyorlardı. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, oğullarına Rukiye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmıştır, onları boşayın ayrılın dedi. Ebu Leheb de oğullarının her ikisini karşılarına alarak Muhammed'in kızını boşamazsanız başım başınıza haram olsun diyerek yemin etmişti. Bunun üzerine Uteybe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek "Ben senin dinini tanımıyorum. Kızından da ayrıldım. Artık ne sen beni sev ne de ben seni severim. Ne sen bana gel ne de ben sana gelirim" dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğini yırtma durumuna gelecek kadar haddini aşmıştı. Uteybe o sırada ticaret maksadıyla

Şam tarafına gitmek üzereydi. Ebu Leheb Uteybe'nin satması için Şam'a elbise yüklemişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Uteybe'nin yapmış olduğu bu hadsizliğe karşı "Dilerim ki Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine salar." diyerek bunu 3 kez tekrarladı. Buna binaen Ebu Leheb korkmaya başladı. "Muhammed'in oğlum aleyhindeki duasından korkuyorum." dedi. Uteybe Kureyşilerden bir ticaret kafilesiyle yola çıktı. Zerka diye anılan bir yerde geceliğin konaklamışlardı. O gece bir aslan gelip çevrelerinde dolaşmaya başlayınca Uteybe korkmaya başladı. Dedi ki, "Muhammed'in dediği gibi bu beni yiyecek. Benim katilim İbni Ebi Kepçe'dir. Kendisi Mekke'de, ben Şam'da olsam bile odur." dedi. Aslan o gece çevrelerinde dolaştıktan sonra dönüp gitti. Arkadaşları Utbe'nin korkmasından dolayı onu aralarına, tam ortalarına alarak uyudular. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde aslan geri geldi. Onların aralarından geçti, yavaş yavaş ve koklaya koklaya Uteybe'nin yanına kadar vardı ve onu parçalamak suretiyle öldürdü. Uteybe son sözlerini söylerken, ölmeden önceki son sözlerinde, "Ben size Muhammed'in insanlar içerisindeki en doğru kişi olduğunu, en doğru sözlü olduğunu söylemedim mi?" diyerek ölüp gitti. Oğlunun aslan tarafından öldürüldüğünü işitince Ebu Leheb de, "Ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim?" demişti. Ukbe bin Ebi Muayt, o da Efendimiz aleyhissalatu vesselama düşmanlıkta ve işkence yapmakta müşriklerin en aşırı gidenlerinden birisiydi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona, "Ey Eba'nın babası, senden gördüğümüz şeyleri, eziyetleri artık bitirmeyecek misin?" diye sorduğunda, "Hayır, sen üzerinde durduğun, yani peygamberliğini bırakıncaya, terk edinceye kadar ben bunu bitirmeyeceğim." dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Vallahi sen ya bu davranışından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar." buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayt, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın komşusuydu. Bir gün bir sepet içerisine doldurduğu insan pisliğini Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kapısının önüne dökmek isterken, Efendimizin halası Erva validemizin oğlu Tuleyb bin Umeyr bu durumu gördü. Hemen o sepetini elinden alarak Ukbe'nin başından aşağı döktü. Ukbe Tuleyb'e yapışarak onu çeke çeke annesi Erva validemizin yanına götürdü ve oğlunu şikayet etti. "Oğlunun Muhammed yüzünden bana şu yaptığını görüyor musun?" deyince Erva validemiz, "Sen ondan başka bir davranış mı beklerdin? O en doğru olanı yapmıştır. Muhammed onun dayısının oğludur. Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna feda olsun." dedi. Kureyş müşriklerinden 7 kişi vardı ki Efendimiz aleyhissalatu vesselama yaptıkları eziyet ve işkencelerde son raddelere kadar varmıştı. Ve bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kureyş müşriklerinden 7 kişi hakkında onların aleyhinde dua etmişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Beytullah'ın yanında durup namaz kılıyordu. Kureyşilerden bir takım kimseler, Ebu Cehil ve arkadaşları, ki onlar kimlerdi? Ebu Cehil bin Hişam, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve daha başka 2 kişiden oluşan 7 kişilik bir topluluktu. Hicr'de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce bir dişi deve boğazlanmıştı ve o dişi devenin işkembe pisliği tersi yakın bir yerde tutuluyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam secdesini uzattı. Müşriklerden birisi, yani Ebu Cehil, dedi ki,
Görmüyor musunuz şu gösteriş gösteren, gösteriş yapan

kişiyi. Hanginiz varıp da filan oğullarının boğazlanan devesinin işkembe içindeki pisliğini getirir de Muhammed'in sırtına iki omuzunun arasına koymaya güç yetirir dedi. Oradakilerin en şakî olanı, en bedbaht olanı Ukbe bin Ebi Muayt. Ben yaparım dedi. Hemen kalkıp gitti, işkembe tersini, pisliğini getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye gitmesini bekledi. Secdeye vardığı zaman onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki omzunun, mübarek omuzlarının arasına koyunca, o pislikleri koyduğu zaman gülmeye başladılar. Katıla katıla sesli bir şekilde gülüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise secdeden ayrılmıyor, başını kaldırmıyordu. Abdullah bin Mesud devamında der ki, ben ise bu durumda hiçbir şey yapamıyor, ayakta dikilip duruyor, sadece ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve bir kabilem yoktu. Ne olurdu o zaman koruyacak bir gücüm ve beni koruyacak bir kişi olsaydı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtından onları hemen kaldırıp atsaydım. Nihayet bir insan gidip Efendimizin kızı Fatıma'ya haber verdi. Fatıma o zaman küçük bir kızdı. Koşarak geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden o pislikleri alıp attı. Ve bunu yapanlara şiddetli bir şekilde çıkıştı. Onlara ağır sözler söyledi. Onlar Fatıma'ya hiçbir karşılık vermediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi secdesini tamamlayıp başını kaldırdığı ve namazı bitirdiği zaman Beytullah'a, Kabe'ye, Allah'ın evine yöneldi, sesini iyice yükseltti. Kureyşilerden içlerinde Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebi Muayt'ın da bulunduğu bu yedi kişi aleyhinde onlara beddua etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kere tekrarlayarak, ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum dedikten sonra Kureyş'ten şu topluluğu diyerek bu yedi kişinin isimlerini teker teker sayarak her birini Allah'ım sana havale ediyorum diyerek onların aleyhlerinde beddua ettiğini işittikleri zaman onlar o zaman gülmelerini, o gülüşmelerini birden kesiverdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların aleyhlerinde onlara beddua etmesi çok ağırlarına gitti. Çünkü kendileri de bu beldede yapılacak bir duanın bu gerek hayırda gerekse beddua olarak da muhakkak kabul olunacağı inancındaydılar. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara beddua etmesinden çok korktular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı indiren, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak dinle peygamber gönderen, canım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlarını saymış olduğu bu kişilerin hemen hepsinin Bedir günü öldürüldüklerini, yerlere serildiklerini, kuyuya atıldıklarını gördüm. Çok sıcak bir gündü. Güneş onları değiştirmiş, kokutmuştu. Sonra onlar çukura, Bedir kuyusuna sürüklendiler, sürüklendirdiler ve atıldılar. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan çıktı. Ebu'l-Bahteri'ye rastları. Ebu'l-Bahteri'nin elinde bir sopa vardı ve o ona yaslanıyordu, ona dayanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu'l-Bahteri'yi görünce onun benzi atmıştı. Renginin çok değişik olduğunu fark etti ve bu hoşuna gitmedi. Kendisini tutarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne olduğunu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ebu'l-Bahteri'nin söyletmedikçe kendisini bırakmayacağını anlayınca Ebu Cehil benim üzerime pislik atılmasını emretti diyerek kendisine yapılanı ona anlattı. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisi istemese bile kolundan tutarak zorla mescide geri götürdü ve Ebu Cehil'e yöneldi. Elindeki sopayı kaldırıp Ebu Cehil'in o anda başına vurdu. Orada bulunan bütün müşrik halkı, Ebu Cehil'in etrafında toplananlar da

Ebu Cehil'in mensup olduğu Mahzum oğullarıyla Ebul Bahteri'nin mensup bulunduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine atıldılar. Ebul Bahteri'nin mensup olduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları Ebul Bahteri'yi savunmaya çalıştılar Ebu Cehil'e karşı. Bunun üzerine onları durdurmak isteyen Ebu Cehil, Muhammed ancak aranıza düşmanlık sokup kendisinin ve ashabının kurtulmasını istiyor diyerek çıkıştı ve onları o şekilde durdurabildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı durdurmaya yönelik ellerinden gelen her şeyi yapmakta olan müşrikler, ki özellikle Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Cehil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye bile kalkışmışlardı. Abdullah bin Amr bin As'ın bizzat görüp rivayetine göre bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Hicr kısmında namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayt arkasından gelip Efendimiz'i boğmak için ridasını boynuna dolamış, şiddetle çekmeye başlamıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yetişerek onu omzundan tutup Efendimizin üzerinden def etmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden bir takım kişilerin güneş battıktan sonra Kabe'nin arkasında toplanarak konuşmak bahanesiyle kendisini çağırıp peygamberlikten vazgeçirtmek için her türlü hakareti, yersiz teklifleri ve ölüm tehditlerinde bulunmaları üzerine meclislerinden kalkıp derin bir üzüntü içinde evine gitti. Ebu Cehil, ey Kureyş cemaati, görüyorsunuz ki Muhammed dininizi ayıplamaktan ve atalarınıza dil uzatmaktan başka bir şeyi kabul etmedi. Ben Allah'a söz veriyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taş alıp oturacak, bekleyecek, namazda o secdeye kapandığı zaman o taşla Muhammed'in başına vuracağım. Bunun üzerine siz beni ister koruyun, ister Abdümenaf oğullarına teslim edin. Bundan sonra Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar, razıyım dedi. Kureyş müşrikleri, vallahi biz seni hiçbir zaman onlara teslim etmeyiz. Arkandayız, git istediğini yap dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi güçlükle taşıyabileceği iri bir taş aldı ve oturup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi sabahleyin Kabe'ye geldi. Kendisinin Mekke'de kıblesi Şam'a doğru idi. Bunun için namaz kılacağı zaman Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasında kılar, Kabe'yi Şam'la kendi durduğu yer arasına alırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durup namaz kılmaya başladı. Kureyş müşrikleri toplantı yerlerine gelip oturmuşlar, Ebu Cehil'in ne yapacağını bekliyorlardı. Ebu Cehil taşı yüklendikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru ilerledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşır yaklaşmaz yenilgiye uğramış, benzi sararmış, büyük bir korkuya tutulmuş, elleri taşı tutamaz olmuş, hatta taş elinden yere düşmüş olarak geri döndü. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri ona doğru vardılar. Ne olduğunu sordular. Ebu Cehil, dün size anlattığım şeyi ona yapmak üzere kalkıp ona doğru vardım. Kendisinin yanına yaklaştığım zaman önüme develerden Pur diye adlandırılan kızgın bir deve gibi bir şey çıktı. Hayır, vallahi o kızgın devenin ne tepesi, ne boyun kökü, ne de dişleri hiçbir şeye benzemiyordu. Başka hiçbir hayvanda görmediğim bir çeşitti. O beni yemek istemişti. Bundan korkarak geri döndüm dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyş müşrikleri birçok baskı, eziyet yapmaya, dininden döndürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Müşrikler kendi akrabaları içerisinde bulunan sahabelere de aynı işkence ve eziyetleri yapmaya çalıştılar. Kölelerine de bu işkenceyi yapmaya çalıştılar. Gelin birlikte kısa

olsa programımızın sonuna yaklaşırken son bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ne tür işkenceler yaptıklarını hatırlayalım. Biri, o ashabından birisi Zübeyir bin Avvam'dır. Zübeyir bin Avvam'ı amcası bir hasıra bağlardı. Yaktığı ateşin dumanını ona doğru tüttürür. Eski dinine dön diye zorlar. Zübeyir bin Avvam da ben hiçbir zaman küfre dönmem derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da işkenceye uğrayan sahabelerden biriydi. Amcası Hakem bin Ebil As bir ipe bağlayarak sen atalarının dinini bıraktın da sonradan ortaya çıkmış bir dine, Muhammed'in dinine mi girdin? Vallahi sen üzerinde bulunduğun bu dini bırakıncaya kadar seni çözmeyeceğim derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da vallahi ben onu hiçbir zaman bırakmam, ondan hiçbir zaman ayrılmam derdi. Hakem bin Ebil As Hazreti Osman'ın dinine son derece bağlı olduğunu görünce onu kendi haline bıraktı. İşkence gören, eziyet gören sahabelerden biri de Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh annesinden ve kavminden korkarak Müslümanlığını gizli tutar, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gizlice giderdi. Osman bin Talha, Mus'ab bin Umeyr'in namaz kıldığını görüp onu annesine ve kavmine şikayet ettiği haber verdi. Onlar da Mus'ab'ı tutup hapsettiler. Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan ilk hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar kendisini serbest bırakmadılar. Yine hanım sahabilerden Zinnire validemiz de müşrikler tarafından kendi dinlerine döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasındadır. Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler sebebiyle Zinnire validemizin gözleri görmez olmuştu. Ebu Cehil bunun üzerine gördün mü? Lat ve Uzza senin gözünü de kör etti dedi. Zinnire validemiz hayır vallahi böyle değildir. Benim gözümü böyle eden onlar değildir. Lat ve Uzza dediğiniz ne yarar ne de zarar vermeye asla güç yetiremezler. Onlar hiçbir şeyi göremezler. Onlar kendilerine tapanları da tapmayanları da bilemezler. Fakat bu benim gözüm semavi bir durumdadır. Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni görme duyusuna sahip olmaya güç yetiren tek sadece odur Rabbimdir dedi. Kureyş müşrikleri de onun gözlerini ancak Lat ve Uzza kör etmiştir dediler. Zinnire validemiz bunu işitince Allah'ın beytine, Kâbesine yemin olsun ki onlar yalan söylüyorlar. O Lat ve Uzza dedikleri ne yarar ne zarar verebilir. O gece geçip de sabah olunca Allah Teala Zinnire validemizin gözünü geri çevirdi, gördürdü, ona görme yetisini tekrar ihsan eyledi. Kureyş müşrikleri bunu işitince bu da Muhammed'in sihirlerindendir demek durumunda kaldılar. Sahabelerden Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerden biriydi. Abdüddar oğulları ona işkence yapardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar. Öğlenin en şiddetli sıcağında Remda diye bilinen Mekke'nin sıcak bölgelerine çıkarırlar. Göğsünün üzerine kocaman bir taş kaya parçası koyarlar. Aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur, dili ağzından dışarı çıkardı. Ona öldü artık denilince öyle bırakırlardı. Sonra ayılır kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef Ebu Fükeyhe'nin ayağını iplerle bağlattı. Sürükleyip Remda'ya götürülmesini emretti. Kendisini oraya bıraktırdı. Ümeyye bin Halef o sırada yanlarından yürüyüp geçmekte olan bir böcek göstererek Ebu Fükeyhe'ye senin Rabbin bu mudur, bu değil mi diye sordu. Ebu Fükeyhe benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan O'dur. Şu gösterdiğin böceği de Allah yarattı deyince Ümeyye bin Halef kızdı, öfkelendi. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'ın boğazını sıktıkça sıktı. O gün öldüğünü sanıncaya kadar Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'a bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar.

Yine Bilal-i Habeşi ve annesi de en ağır işkencelere katılmışlardı. En ağır işkencelere maruz kalmışlardı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere bile katlanırdı Bilal-i Habeşi. İşkencelere tutulup da haydi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Dilim ona dönmüyor. Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir demekten geri durmaz. Müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür ifadelerini söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini ayaklarını sıkıca bağlattırır. Öğle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatar bir vaziyette büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emrederdi. Bilal-i Habeşi'ye de döner, sen ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzza'ya taparsın derdi. Bilal-i Habeşi ise bu kadar zorluk sıkıntı içerisinde olsa dahi ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir derdi ve kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime olduğunu bilseydim muhakkak onu onlara söylerdim derdi. Yine Habbab bin Eret radıyallahu anh da müşrik kadınlarından Ümmü Enmar'ın azatlı kölesidir. Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardan biriydi. Müşrikler onun elbisesiz vücudunu dikenler içinde sürüklerlerdi. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa elbisesiz bir şekilde sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi, küfür sözlerini ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular, elbiselerini çıkarttırdılar. Düz bir yere yaktıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab radıyallahu anh'ın sırtındaki yanıkların yerleri, o alacaları, izleri kaybolmamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde Habbab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab radıyallahu anh, ey müminlerin emiri sırtıma bir bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca doğrusu ben insan sırtının bu gördüğüm gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab radıyallahu anh, benim için bir ateş yakmışlardı. Ben onun üzerine sürüklenerek atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü dedi. Habbab radıyallahu anh demirciydi. Kılıç yapardı. Habbab'ın efendisi Ümmü Enmar isminde bir müşrik kadın. Habbab'ın başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab Efendimiz aleyhissalatu vesselama vararak Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ey Allah'ım Habbab'a yardım et diyerek dua edince Ümmü Enmar başından bir derde, bir hastalığa, bir sıkıntıya müptela oldu ve köpeklerle birlikte ulumaya başladı. Kendisine başını dağlat diye şifa olacağı tavsiyesi edilince bunun üzerine Habbab demiri alır, ateşte kızdırır, aynı efendisinin kendisine işkence olsun diye yapmak istediği, yaptığı şey gibi Ümmü Enmar'ın başını o demirle dağlardı. Habbab radıyallahu anh'a müşriklerden Abdiyavuz da çokça işkence yapardı. Habbab radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesinde bürdesini, kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sıradaydı ki yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiğimiz bu sıkıntıları kendisine arz ettik. Ya Resulallah, bizim için Allahu Teala'ya dua et diyerek bunu 3 kez istedik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen o yüzünün rengi değişti. Yüzü al al olduğu halde doğruldu.

ve dedi ki, hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir, dedi. Efendim bugün Hatemül Enbiya'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun güzin ashabına yapılan saldırı, eziyet ve işkenceleri öğrendik. Allah-u Teala onların, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun güzide ashabının yolundan, izinden bizleri ayırmasın. Onların hayat hikayeleriyle, siretleriyle şekillenmeyi, güzel ahlaklarını elde edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hayat hikayelerinden ibret alanlardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle,

Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Yahya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Yukarıda zikredilen nebiler ve resuller hürmetine, onların sana münacatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatırına senden talep ediyorum.

Sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.''

Allah'ım, hilmin affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. 7 kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyel Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ.
1: Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: قدرتك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 deniz dolusunca salat eyle. Yüce zatının kudretine işaret eden bu 7 denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerdeki dalgalar sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa, o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her kıl sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça, Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle. Allah.

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şey adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.

Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir. Amin Allah'ım.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

0: zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum.
1: وأسألك باسمك

0: Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ

0: وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ
1: Allah'ım, Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden de istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum.
0: أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من

0: همرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة.
1: Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un, senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

haline. Katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcidleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin adedel katri vel matari vel nebati min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyâme.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

0: yanına.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahireti irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

0: Birinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Otopsi. Ömercan Coşkun. Otopsi odasında boylu boyunca yatıyordu. Üzeri beyaz bir çarşafla kapanmış, kefenden önceki son prova. Ayakları dışarıda, ayaklarında asılı bir not. Adı, soyadı. Kısaca tüm hayatın küçücük bir kağıdın üzerine sığacak kadar. Birazdan içeri doktor girecek, birkaç iş arkadaşıyla eline alacağı keskin aletlerle vücudunu kesmeye başlayacaklar ve Mevta'nın nasıl öldüğünü araştıracaklardı. Çünkü biz insanlar habersiz gidenleri ve nedensiz ölenleri

sevmeyiz. Ayrıca merak ederiz nasıl öldüğünü. Sonra cenazeye gelen konu komşu, nasıl öldü diye sorar da bir şey diyemezsek ayıp olur. Çift taraflı kapılar hafif bir gıcırtı ile açıldı. Mevtanın üzerindeki çarşaf kapıdan giren ışıkla parladı, söndü. Doktor içeri girdi, hemen arkasından da elinde dosyayla savcı. Doktorun yardımcıları tüm araç gereci ve odayı hazırlamış, operasyonun başlamasını bekliyorlardı. Doktorun açtığı kapı hızla savcının üzerine geldi, dirseğine çarptı, savcı da doktor da umursamadı. Savcı, ayaküstü mevta hakkında bilgi vermeye başladı doktora. Mahalleli uzun müddet evden ses çıkmayınca şüphelenerek polise haber vermiş. İlk önce çöp ev vakası sanmışlar çünkü dairenin bulunduğu katta çok ağır bir koku varmış. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde mevta ile karşılaşmışlar. Doktor, savcı konuşurken onunla ilgilenmiyormuş gibi ellerini yıkıyor, eldivenlerini giyiyor ve birazdan yapacağı otopsiye hazırlanıyordu. Hafif çatık kaşlıydı ya da işini ciddiye alıyordu. Belki de bakışlarıyla, ''Bizden habersiz niye ölüyorsun be adam? Belki bir çaresini bulurduk, boşuna mı okuduk onca sene?'' diyerek içten içe kızıyordu. Örtüyü kaldırdı, başlamadan önce adamın yüzüne baktı. Kiminin yüzünde nasıl öldüğü belli olurmuş derler. Ne zaman otopsiye başlayacak olsa, gelen mevtanın yüzüne şöyle bir bakar, bu sözün hakikatini bulmaya çalışırdı. Bazen yüzüne bakılmayan insanlar görünce bu sözün gerçekliğine hak veriyordu. Ancak şimdiki mevtanın yüzünde normalin dışında bir işaret yoktu. Savcı, doktorun muhabbetinden sıkılmış olacak ki elindeki dosyayı kolunun altına alarak otopsi işlemini seyretmeye koyuldu. Doktor, gözleriyle etraftakilere başlıyoruz işareti yaptı. Ekip, mesleğin verdiği, insanı rahatsız eden rahatlıkla toplantıya girer gibi hastaya yöneldi. Doktor, iç organlarını teker teker incelemeye koyuldu. Genel itibariyle her şeyin normal olduğunu gördü. Akciğer, karaciğer, böbrek. Organların ölüme sebebiyet verecek hiçbir olumsuzluğunu görmedi. Genelde bu yaşta ölen kişilerin kalp hastalığının olabileceğini düşünerek kalbe ulaştı. Kalbi eline aldı ve incelemeye koyuldu. Olumsuz bir durum görmedi fakat biraz daha dikkatli bakınca kalbin iç kısmında hafif siyahlıklar gördü. Eline aldığı neşterle siyahlıklara zarar vermeden kalbi ikiye ayırdı. Akan kanı pamukla sildi, kalbin içini temizledi. Siyahlıklar bir anda daha belirgin hale geldi. Yüzündeki ciddi ifade yerini şaşkınlığa bıraktı. Biraz daha yakından bakınca siyahlıklar okunur hale geldi. Bir alışveriş listesi gibi sıralanan satırları okumaya başladı. Yalnızlık, ilgisizlik, sevgisizlik, mutsuzluk, umutsuzluk ve özlem. Liste uzayıp gidiyordu. Doktor odadaki telefona yöneldi, telefondan hastanenin sekreterini aradı. Otopsiye aldığımız kişinin cenazesini almaya gelen oldu mu? Kontrol ediyorum. Biz birinci derece yakınlara haber vermişiz fakat geri dönüş olmamış doktor bey. Telefonu kapattı, yardımcılarından mevtanın vücudunun kapatılıp dikilmesini istedi. Savcı, olan bitene anlam verememiş haliyle, ''Ölüm nedenine ne yazalım doktor bey?'' diye sordu. Doktor biraz duraksadı, başını cevabı tavanda yazılıymış gibi yukarı kaldırdı. Sonra kendi de bunun saçma olduğunu düşündü, savcıya dönerek, ''Eceliyle yazın.'' dedi.

0: Ayva ile idman yapmakta olduğuna bakanlar hükümlerini vermekte çekinmemişlerdi. Bu güreşte saray pehlivanlarını herhalde Şamdancıbaşı Karaibo temsil edecekti. Karaibo sarayda Aliço'dan sonra gelen en gözde pehlivan. Öbür saray pehlivanlarının hepsini yenmişti. Yakup'la koca Mustafa'yı yenmiş bulunan Deli Ormanlı'ya karşı Aliço Şamdancıbaşı Karaibo'yu çıkarmakla çok iyi ediyordu. Karaibo da buna inanmıştı. Yine bir gün idman yaptıktan sonra Aliço'ya "Şu Osman pehlivana karşı ben mi çıkacağım?" diye sormaktan kendini alamadı. Aliço başını salladı. "Hayır. Onunla ben tutulacağım. Ben."
1: "Neden usta? Bizleri yenmiş mi ki onunla sen tutarsın?"
0: "Sizleri yenmiş değildir. Yenemez de. Ama bayramın üçüncü günü kısmet olursa onunla yine de ben tutacağım."
1: "Kızmış görünürsün bu kızana."
0: "Yakup ve koca Mustafa pehlivanlar yüzünden hepimizi rezil etti. Onun için de kendisiyle ben hesaplaşacağım."
2: Şamdancıbaşı Karaibo bu sözleri dinlerken Pamukçulu Osman pehlivana şimdiden acımaya başlamıştı. Herhalde bayramın üçüncü günü yapacağı huzur güreşi bu pehlivanın son güreşi olacaktı. O Aliço'yu çok iyi tanıyordu. Bu yabancı pehlivandan bahsederken gözlerinin nasıl parladığını görmüştü. Kendisinin çırakları sayılan iki saray pehlivanını bu pehlivanın nasıl yenmiş olduğunu da görmüştü. Aliço gibi bir pehlivan bunu affeder miydi? Asla. Yazık olacaktı bu genç pehlivana.
1: "Usta be, bu Pamukçulu Osman pehlivan seninle tutmak hakkını kazanmak için önce bizleri yenmek zorundadır. Onun için izin ver de kendisiyle senden önce biz tutalım."
0: "Olmaz."
1: "Neden? Onun bizi de yenebileceğini mi sanıyorsun?"
0: "Hayır. Onu sen de daha başkaları da yenebilir. Sarayda onu yenebilecek kudrette en azından yarım dizine pehlivan var. Ama onunla ben tutacağım. Ben. Anlıyor musun? Ben."
1: "Anlıyorum."
2: Karaibo daha fazla bir şey söyleyecek olsa Aliço'yu fena kızdıracağını anladığından konuşmayı kesti. Aliço'nun iki saray pehlivanını yenen Deli Ormanlı pehlivanla güreş tutacağı tabii sarayda kısa bir zaman için herkes tarafından duyurmuş bulunuyordu. Ve Yakup'la koca Mustafa'dan başka hemen herkes de bu genç pehlivana acıyordu. Bayrama doğru bir gün Sultan Abdülaziz Şamdancıbaşı Karaibo ile karşılaşınca ona hemen sordu.
1: "Aliço'ya sen idman veriyorsun değil mi?"
0: "Evet sultanım."
1: "Nasıl oldu?"
0: "Doğrusu şu ki kendisini hiçbir zaman bu kadar iyi görmemiştim sultanım. Her akşam teravih namazından sonra idmana başlıyoruz. 2-3 saat kıyasıya idman yapıyoruz ve müthiş hırslı. Çok zaman benim yorulduğumu seziyor. Bir başka pehlivanla idmana başlıyor. O da yorulduğu halde kendisinde yorgunluğun zerresi görülmüyor.
1: Şu halde Pamukçulu Osman pehlivanın istikbali kötü diyebilir miyim?"
0: "Ona şimdiden acıyorum sultanım."
1: "Haklısın.
0: Bu pehlivanla önce ben tutayım diye ısrar ettim, kabul etmedi sultanım."
1: "Biliyorum. Ben de aynı fikirdeydim ama bir defa onunla tutmak işini aklına koymuş. Neyse, bakalım ne olacak."
2: Ramazan böylece geçti. Bayram geldi. Aliço gibi Pamukçulu Osman pehlivan da boş durmuyor, çalışıyordu. O da kendisini Aliço ile yapacağı güreşe hazırlıyordu. Bayramın üçüncü günü sabahı Reşat Paşa pehlivanlı

0: çağırdı.
1: Nasılsın bakalım?
0: İyiyim paşam.
1: Güreşe hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Ne yapacaksın bugün Aliço'nun karşısında?
0: Ezilmeden yenilmeye bakacağım.
1: İşte bu sözünü beğendim. Tek korkum Aliço'nun seni ezmesidir.

0: başlayacak olursa ben de yorumluya başladığımı hissettiğim anda pes edeceğim.
1: Aferin sana. Bu fikrini beğendim.
0: Başka ne yapabilirim ki?
1: Sen Aliço'nun bir güreşini gördün mü hiç?
0: Hayır.
1: Bu fena. Halbuki o senin güreşlerini seyretti, nasıl güreştiğini de biliyor. Bu da onun lehinde bir taraf. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin.
0: Teşekkür ederim.
1: İkindiye doğru hazır ol. Saraya seninle beraber gideceğiz.
0: Baş üstüne.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan, Aliço'nun hiçbir güreşini seyretmemişti ama onun güreşlerini dinlemişti. Nasıl güreştiğini aşağı yukarı biliyordu. Akıl erdiremediği yalnız bir nokta vardı, o da şuydu. Aliço'nun kızdığı yahut da ileride kendisine rakip kesileceğini bildiği pehlivanları nasıl oluyordu da rahat rahat ezebiliyordu? Bunları nasıl yere serebiliyordu? Bu pehlivanlar Aliço'nun niyetini pek güzel bildikleri halde nasıl oluyordu da bu oyuna geliyorlardı? Niçin daha önce pes ederek işin içinden çıkmayı düşünemiyorlardı? Öğle vakti Cazgır'da konağa uğrayınca ona hemen bunu sordu. Cazgır şu karşılığı verdi. Bir pehlivan her elense yiyişte bir sersemlik geçirir. Bunlar sürüp gitti mi akıl işlemez, bir şeyi düşünemez hale gelir. Bu işteki sır işte budur. Aliço'nun sert elenselerine kendini kaptıran bir pehlivan yavaş yavaş bunalmaya başlar ve hiçbir şey düşünemez, pes etmeyi de akıl edemez olur. Böylece sonunda farkında bile olmadan ezilir gider. Aman gözünü seveyim Osman pehlivan, sakın bu oyuna gelme. Aliço beni yenemiyor diye sevinme. Yazık olur pehlivanlığına. Aklın başındayken pes et.
0: Merak etme usta, ben de öyle yapacağım.
2: İnşallah. Allah yardımcın olsun. Öğleden sonra atladıkları araba onları ikindiye bir saat kala saraya getirmiş bulunuyordu. Burada ayrıldılar. Reşat Paşa padişahın yanına giderken Pamukçulu Osman pehlivan da kendisini karşılayan Şamdancı Başı Karaybo ile birlikte pehlivanların bulundukları daireye doğru yol aldılar. Şamdancı Başı Karaybo da 120 okkalık, kara yağız ve çok kuvvetli bir pehlivandı. Aliço'dan sonra saray pehlivanları arasında o gelirdi. Aliço herhangi bir pehlivanla huzur güreşi yaptığı zamanlar bu güreşin hakemliğini de o yapardı. Karaybo yürürlerken "Nasıl Osman pehlivan, güreşe iyi hazırlandın mı?" diye sordu.
0: "Elimizden geldiği kadar."
2: "Göreyim seni. Aliço'nun karşısında iyi bir güreş çıkarmalısın."
0: "Teşekkür ederim."
2: "Güreşin hakemliğini ben yapacağım. Huzur güreşlerinin usullerini biliyorsun. Sana güreşi bırak diyecek olursam hemen pes ederek güreşi bırakmalısın."
0: "Çok affedersin usta. Güreşi bırakmayı anlıyorum ama neden pes edeyim?"
2: "Aliço bildiğin gördüğün pehlivanlara benzemez. Onunla güreşirken hiç farkında olmadan ezilmeye başlayabilirsin. Efendimiz öyle sanıyorum ki senin ezilmene razı olmaz. Onun için güreşi durdurmamı emrederler. Sen ezilmekte olduğunun farkında olmazsın. Bunu peşin olarak haber vereyim de Efendimizin lütfunu yanlış anlama."
0: "Olur usta."
2: Karaybo'nun bu sözleri pamukçuluya bir rahatlık vermişti. Demek ezilmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bir saat kadar sonra ise Aliço ile beraber soyunmuş ve yağlanmış olarak padişahın huzurunda bulunuyordu. Sultan Abdülaziz ancak 4-5 misafir davet etmişti. Bunların arasında damat Mahmut Celaleddin Paşa da vardı. Sağına onu, soluna da Reşat Paşa'yı almış bulunuyordu. Pehlivanlar kendisini selamladıktan sonra oturduğu yaldızlı koltuktan güreşe başlamaları emrini verdi. Bu emir üzerine de iki pehlivan hemen peşreve koyuldular. Aliço pek neşeli görünüyordu. Son derece güzel ve ahenkli bir huzur peşrevi çıkarmıştı. Pek tabii olarak Pamukçulu Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında çok sönük ve acemice kalmıştı. Peşrevden sonra kapıştılar. Aliço'nun çıkarmış olduğu peşrev padişahın pek

0: başına gitmişti. İki pehlivan ense bağladıkları anda Mahmut Celaleddin Paşa'nın tarafına döndü. Aliço pek neşeli bugün. Evet sultan. Hakikaten pek neşeli görünüyor. Usta bir avcının keklik görmüş hali var. Adeta ağzının suyu akıyor. Yok. Reşat Paşa'nın pehlivanı öyle kolay alt edilebilecek pehlivan değil. Çetin ceviz dedikleri cinsten bu. Öyle görünüyor. Aman sultanım, neler söylüyorsunuz. Kim oluyor bu Osman pehlivan? Ali Çok onu çiğ çiğ yer. Dur, acele etme. Bekleyelim biraz. Sen ne dersin Reşat Paşa?
1: Kanaatimi sultanıma söylemiştim. Elbette Ali Çok onu yenecektir. Bunda şüphe eden var mı?
0: Pek merak ediyorum güreşin sonunu. Bakalım ne olacak?
1: Olacak şey ortada sultanım. Osman pehlivan dayanabileceği kadar dayanacak. Hepsi o kadar.
0: Mahmut Celaleddin Paşa hemen konuşmalar arasına girdi. Sıkışınca da hemen pes eder.
1: Pes etmek güreşin kaidelerinden değil mi?
0: Evet ama eğer pehlivansa pes etmemesi gerekir. Padişah iki paşa arasındaki tartışmaya son verdi. Acele hüküm vermek doğru değildir. Hele bekleyin biraz. En doğrusu da buydu. Aliço güreşi elenselerle açmıştı. Fakat bu elenseler öyle kuvvetli değildi. Yumuşak elenselerdi. Adeta okşar gibi çekiyordu elenseleri. Pamukçulu Osman pehlivan hemen müdafaya geçmiş bulunuyordu. Yapabileceği en akıllıca iş buydu. Aynı zamanda heyecanını da henüz yenmiş değildi. Bu heyecanı iki şeyden doğuyordu. Birincisi padişahın huzurunda güreş tutması, ikincisi ise Aliço'yla kapışmış bulunması. Yıllardır bu pehlivanlar pehlivanının adını duyardı. Efsaneleşmiş bir addı Aliço'nun adı. Böyle bir pehlivanla bir defa tutmak bile büyük bir şerefti bir pehlivan için. İstediği tek şey rezil olmadan işin içinden çıkmaktan ibaretti. Allah'a sadece bunun için dua edip duruyordu. Dakikalar ilerledikçe de kendisine bir çeşit tutukluk veren heyecanından sıyrılmaya başladı. Ve yine dakikalar geçtikçe bir şeyin daha farkına varmaya başladı. O da Aliço'nun çekmekte olduğu elenselerin gitgide kuvvetlenmekte olmasıydı. O zaman daha dikkatli olmaya başladı. Kollarının uzunluğundan faydalanarak Aliço ile arasına belirli bir uzaklık kurdu. Bunun hemen faydasını da görmekte gecikmedi. Aliço şimdi ona rahat rahat elense çekemiyordu. Ve o da fırsat buldukça bu elenselere karşılık vermeye başlamıştı. Saray pehlivanının çekmekte olduğu elenseler şimdi birdenbire pek ziyade şiddetlenmiş bulunuyordu. Bunlara dayanmak büyük bir mesele haline almıştı. Ama Pamukçulu bu şiddetli elenseler karşısında umduğu kadar bunalmıyordu. Bunların çoğunu tesirsiz hale getirmeyi beceriyordu. Az sonra Aliço tırpanlar da vurmaya başlayınca o da aynı şekilde karşılık vermeye koyuldu. Böylece güreş pek ziyade şiddetlendi. Yarım saat dolarken iki pehlivanın arasındaki bu karşılıklı elense tırpan faslı en şiddetli devresine girmiş bulunuyordu. Ama ne yazık ki sevgili dinleyenler, bizim de süremiz burada doldu. Bakalım Aliço ile Osman pehlivan neler yapacaklar. Şimdilik hoşça kalın efendim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Aşktandır.

sevda şiirleri yazılır, aşk şarkıları söylenir. Gönül birine sevdalanır. Sevmek aşktandır. Araya mesafeler girer, araya yabancılar. Hasret bir ilmek gibi sıkar boğazımızı. Hasret aşktandır. Ağlamakla teselli olur aşık. Gözyaşı dua olup akar gözlerden. Gözyaşıyla yeşerir bütün kurumuş topraklar. Gözyaşıyla yumuşar yılların yumuşatamadığı kayalar. Ağlayan bir çift göz aşktandır. Aşıkların ciğeri yanıp kebap olur. Yalnız aşıklar bilir aşktan yanan aşığın ciğerinin kokusunu. Pervane ateşe verir kendini. Ateş yanmadan yakmaz bendini. Yüreği yanarak anlattı anlatanlar aşkın efsanelerini. Yanıp yanıp kül olmak, yeniden küllerinden doğmak, yanmak aşktandır. Usulü bilmeyen usule eremez diye bekleyip bekleyip ya tahammül ya seferdir aşağı düşen. Tahammülde, seferde aşktandır. Bir annenin çocuğuna olan merhameti, gülde naz, bülbülde niyaz, sevenin sevdiğine olan muhabbeti, şairin kelime dizişi, bir dervişin boyun büküşü, Allah denildiğinde kalbin atışı, küskünlerin vefalı oluşu, gariplerin mahzun duruşu aşktandır. Mecnun'un çöle düşmesi, Ferhat'ın dağa vurması, Kerem'in yanıp kül olması,

belası aşktandır. Allah'ın alemi var etmesi, insanı dünyaya atması, Muhammed Mustafa'yı yaratması aşktandır. Hazreti Ebu Bekir'in sıdkı, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın edebi, Hazreti Ali'nin bilgisi aşktandır. Velilerin kerameti, tasarrufu, himmeti bağlılarına olan muhabbeti aşktandır. Dervişlerin sadakati, teslimiyeti, bu yoldaki niyeti aşktandır. Yazılanlar aşktandır. Söylenenler aşktandır. Yapılanlar aşktandır. Hazreti Fuzuli'nin buyurduğu gibi, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıl-ı kâl imiş ancak. Aşkın bizatihi kendisi aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza,

0: tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri. İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmış büyük veli, alim, müceddit ve müçtehittir. Altın silsilenin 23. halkasıdır. İsmi Ahmet bin Abdülehad'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebul Berekat'tır. Hicri 2. bin yılının müceddidi yani yenileyicisi olmasından dolayı kendisine Müceddidi Elfi Sani, İslam ahkamıyla tasavvufu birleştirmesi sebebiyle Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nispetle Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfi Sani Ahmet Faruki Serhendi'dir. Babası ve dedelerinin hepsi salih ve faziletli kimselerdi. Babası Abdülehad Efendi din ve fen ilimlerinde yetişmiş, tasavvufta da en son mertebeye ulaşmıştı. Gençliğinde ilmi yaymak, insanlara hizmet etmek, doğru yolu göstermek için seyahat ettiği sıralarda Hindistan'ın meşhur kasabalarından İskendere'ye gitmişti. O memleketten asil bir aileye mensup saliha bir hanım, firasetiyle Abdülehad Efendi'nin mübarek bir zat olduğunu anlayıp ona, kendi kucağımda terbiye edip büyüttüğüm iffet ve ismet cevheri bir kız kardeşim vardır. Böyle saliha bir kızın sizinle nikahlanmasını arzu ediyorum. Bu ricamı kabul edeceğinizi umarım, diye haber gönderdi. Abdülehad Efendi bir müddet düşündükten sonra teklifi kabul edip o kızla nikahlandı. Bu evliliklerinden İmam-ı Rabbani doğdu.

İmam-ı Rabbani çocukluğunda şiddetli bir hastalığa tutulmuştu. Evlerinde büyük bir üzüntü hasıl olup vefat edeceğini zannetmişlerdi. O zamanın meşhur velilerinden ve Abdülkadir Geylani'nin yolunun büyüklerinden Şah Kemal Kihteli Kadiri'ye götürüp duasını istediler. Şah Kemal Kadiri, İmam-ı Rabbani'yi görünce babasına, "Hiç üzülmeyiniz, bu çocuk çok yaşayacak." "İlmiyle amil, büyük bir alim ve eşsiz bir veli olacak," demiş ve çocuğun elinden tutup öpmüştü. Muhabbetle sarılmalarından dolayı Abdülkadir Geylani'nin feyzi ve nuru mübarek vücudunu kapladı. Şah Kemal Kadiri, İmam-ı Rabbani hakkında çok güzel ve büyük müjdeler verdi. İmam-ı Rabbani 7-8 yaşlarındayken Şah Kemal Kadiri vefat etti. İmam-ı Rabbani ilk tahsiline babasından ders alarak başladı. Babasından okuyup Arapçayı öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. İlminin çoğunu babasından, bir kısmını da zamanının meşhur alimlerinden öğrendi. Babasından ders aldığı sırada çeşitli ilimlere ait küçük kitapları ezberledi. Babasından aldığı dersleri tamamlayınca Siyalkut şehrine gidip orada Mevlana Kemaleddin Keşmiri'den ilim öğrendi. Mevlana Kemaleddin meşhur alim Abdülhamid

Hakimi Sialkuti'nin de hocası olup zamanının en büyük alimiydi. Bazı hadis ilimlerinde icazet yani diploma aldı. 17 yaşındayken tahsilini tamamlayıp bütün ilimlerden icazet aldı. Tahsili sırasında Kadiri ve Çeşti büyüklerinin kalplerindeki feyz ve lezzeti babasından aldı. Bu sırada Risaletü't Tehliliye, Reddi Revafit, İspatün Nübüvve adlı eserlerini yazdı. Edebiyata çok meraklı olup fesahatı ve belagatı, sürati intikali, zekasının şiddeti herkesi hayrette bırakıyordu. Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde olgunluğu, tevazusuyla birlikte kalbi, Ahrariye, Nakşibendiye büyüklerinin aşkıyla yanıyor, bu yolda yazılmış kitapları okuyordu. Babasının vefatından bir sene sonra hacca gitmek üzere Serhent'ten yola çıktı. Bu yolculuğunda Delhi'ye varınca orada tanıdıklarından ve Muhammed Baki Billah'ın talebelerinden olan Mevlana Hasan Keşmiri ile görüştü. Mevlana Hasan Keşmiri onu hocasının huzuruna götürüp tanıştırmak istedi ve "Bugün Ahrariye yolunda bu ülkede başka böyle büyük bir zat yoktur. Taliplerinin onun bir nazarıyla bakışıyla kavuştukları manevi derecelere günlerce çekilen çileler ve çeşitli riyazetlerle nefsin istediklerini yapmamakla kavuşmak mümkün değildir" dedi. İmam-ı Rabbani daha önce babası Abdülahad Efendi'den de Ahrariye yolunun ve bu yolda bulunanların üstünlüklerini ve kıymetini duymuştu. Bu yolun büyüklerinin kitaplarını okuyup onların güzel hallerini bildiği için bu Hicaz yolunda böyle büyük bir alimden bu büyükler yolunun zikr ve usullerini almaktan daha iyi ne olur diyerek Muhammed Baki Billah'ın huzuruna gitti. Huzuruna girince kalbi şimdiye kadar hiç duymadığı, bilmediği şeylerle doldu. Haçtan sonra uğrayıp istifade etmeye niyet ettiyse de kalbindeki sevgi ve arzu kendisini bırakmadı. Ertesi gün huzuruna gelip Ahrariye feyzine kavuşmak şevkini arzusunu bildirdi ve hizmetinde kaldı. Böylece Kabe'ye gitmekten vazgeçip Kabe sahibini istedi. Üstadının da lütuf ve himmetiyle 2 ay içinde kimsede görünmeyen hallere kavuştu. İmam-ı Rabbani Muhammed Baki Billah'ı tanıdıktan sonra mürşidinin sözlerine ve hallerine bağlandı. Birkaç ay sonra hocası Muhammed Baki Billah ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra memleketi olan Serhend'e dönmesi emrolundu. Hocası talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp onları da arkasından Serhend'e gönderdi. Şeyhi onun için şöyle buyurdu: "Kalplere deva, ruhlara şifa olan bu tohumu Semerkant ve Buhara'dan getirip Hindistan'ın bereketli toprağına ektim. Taliplerin yetişip kemale gelmesi için uğraştım. O her dereceyi aşıp üstünlüklerin sonuna varınca kendimi aradan çekip talebeyi ona bıraktım." İmam-ı Rabbani memleketine gelince ilim ve edep öğretmeye isteklileri yetiştirmeye ve yükseltmeye başladı. Şöhreti her yere yayılıp her taraftan aşıkları onun ilminden ve feyzinden faydalanmaya geliyordu. Talebelerine Beydavi tefsiri, Sahih-i Buhari, Mişkat-i Mesabih, Abarif-ül Marif, Usul-i Pezzevi, Hidaye ve Şehri Mevakıf gibi bazı din kitaplarını ders olarak mükemmel bir şekilde okuturdu. Ömrünün son zamanlarında dahi talebelerine ilim tahsilini sıkı sıkı emreder, buna çok önem verirdi. Herkesin kalbini ilim ve nurla dolduruyor, Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellemin dinini canlandırıyor ve kuvvetlendiriyordu. Zamanın padişahlarını, vali, kumandan,
alim

Ya hakim derini çok tesirli mektuplarıyla dine, sünnet-i seniyyeye teşvik ediyordu. Allah ona öyle manevi ilimler ihsan etmişti ki, mürşidi baki billahta huzuruna gelir, hürmetle otururdu. İmam-ı Rabbani bir müddet Serhend'de talebe yetiştirmekte meşgul olup, insanlara doğru yolu anlattıktan sonra, hocası Muhammed Baki Billah'ı ziyaret için Delhi'ye gitti. Bir müddet hizmetinde kaldı ve hocasıyla çok hoş sohbetleri oldu. İmam-ı Rabbani, Mürşidi Muhammed Baki Billah'ın ikinci defa huzuruna gidip bir müddet kaldıktan sonra tekrar memleketine döndü. Bir müddet daha taliplere, isteklilere feyiz vermekle meşgul oldu. Bundan sonra üçüncü defa hocasını ziyarete gitti. Bu ziyaretinden sonra Delhi'den Serhend'e dönüp birkaç gün kaldı ve Lahor'a gitti. Lahor şehrinde herkes İmam-ı Rabbani'nin teşrifini büyük bir ganimet bildi. İmam-ı Rabbani'nin Lahor'daki sohbetleri devam ederken, hocası Muhammed Baki Billah'ın vefat haberi geldi. Kalplerdeki huzur ve ferahlığın yerini elem ve keder aldı. Bu haber üzerine hemen Delhi'ye gidip mübarek mezarlığını ziyaret etti. İmam-ı Rabbani, Mürşidi Muhammed Baki Billah'ın her sene vefat ettiği ay olan Cemazilahir ayında Serhend'den Delhi'ye kabrini ziyarete gider ve geri dönerdi. 2-3 defa daha Akra'yı teşrif etti. Bundan başka Serhend'den ayrılıp başka bir yere gitmedi. Ancak hayatının sonuna doğru zamanın sultanının ısrarı üzerine 2-3 sene kadar bazı beldelerde askerlerin arasında bulundu. İmam Rabbani, benzeri az yetişen, müstesna bir İslam alimi ve büyük bir mürşidi kamildir. İmam-ı Rabbani'nin vasıtasıyla Allah hakkı batıldan ayırıp çok kalplerden batılı kaldırdı. İmam-ı Rabbani'nin mektup ve kitapları insanları gafletten uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Allah'ın onu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sene sonra İslam'ı tecdid için görevlendirdiği kabul edilir. İmam-ı Rabbani'nin dine yıllarca yaptığı bu büyük hizmetleri, ehli sünnet itikadının ve doğru din bilgilerinin yayıldığını, bidatlerin kalktığını gören bazı sapkın kimselerin cefa oklarına, eziyet ve iftiralarına hedef oldu. Nice alimlerin, fadılların, kamillerin kendi yollarından ayrılıp, rehberlerini bırakıp onun etrafına ve hizmetine koşuşmaları ise hasetlerini daha da artırdı. Talebeleri haricindeki başlıca eserleri Mektubat, Reddi Revafıt, İsbatün Nübüvve ve Mebde ve Meat'tır.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Müminin Rabbine yönelik yaptığı her şey ibadettir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi hemen aklımıza gelen ibadetlerin yanı sıra kul hakkına dikkat etmek, gıybetten kaçınmak gibi hususlar da ibadettir. Aynı şekilde Rabbimizin emir ve yasaklarını öğrenmemizi sağlayan Kur'an-ı Kerim'i okumak da ibadetin önemli bir unsurudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini okumak da böyledir. Arapçasından okumuş olduğumuz ayetler bizzat Allah-u Teala tarafından gönderilmiş olan ifadelerdir. Bunlar insan sözü değildir. İnsan Kur'an'ı okurken Allah-u Teala'nın kelamını tekrar etmiş olur. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak ayetleri bizzat onun gibi okur. Dolayısıyla Kur'an okuyan kişi bir anlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi taklit eder. Bir insanın Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatü vesselamı aynen taklit edebileceği ibadet sayısı azdır. Mesela namazımızı ve haccımızı ne kadar ona benzetmeye çalışsak, onun yaptığı gibi yapmaya gayret etsek bile muhakkak bir yerinde farklılık oluşur. İbadetimiz onun yaptığının kopyası olmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim okumak böyle değildir. Kur'an, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanlığa okuduğu haliyle önümüzdedir. Bu nedenle Kur'an okumak hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi birebir örnek almak hem de onun Kur'an okuma sünnetini devam ettirmektir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar Allah-u Teala'nın kelamını onun nazil etmiş olduğu kelimeler üzerinden okurlar. Ümmet pek çok uygulamada olduğu gibi burada da birliği korumuş, İslam'ın temel değerlerinden birine sahip çıkmış olur. Bu nedenle Kur'an tilaveti Müslümanları ümmet yapan temel dinamiklerden bir tanesidir. Tıpkı ezan gibi. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinden Arapçasından, yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Arapçasından Kur'an okuyan birini gördüğünüz zaman mümin bir kardeşimizi görmenin verdiği hazla mutlu oluruz. Bu ibadet kardeşimizi kolayca tanımamızı sağlar. Efendim, sureler ve dualar programında sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta hatırlayacaksınız, Kari'a suresinin ilk 5 ayetini talim etmiştik. Bu haftada kaldığımız yerden 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. ayetlerin talimiyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bu ayetlerde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değineceğiz. Sizlerden ricamız bizleri Kur'an-ı Kerim'den takip etmeniz olacaktır. Bu şekilde daha da istifade etmiş olacağız. Ve başlayalım hemen 6. ayetle devam ediyoruz. Kari'a suresi 6. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Evet. فَأَمَّا مَنْ. Burada فَأَمَّا kelimesindeki şeddeli olan mime dikkat çekelim hemen. Burada biraz tutuyoruz. Şeddeli mim olduğu için, gunneli bir harf olduğu için bir elif miktarı uzatıyoruz. Uzatırken de ea arası bir ses veriyoruz. Hemen bırakmıyoruz. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا değil. A sesi vermiyoruz. فَأَمَّا. Evet. Devamında فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. ثَقُلَتْ kelimesinde iki tane muhtemel hatamız olabilir. Birincisi

baştaki peltek olan S harfi, ikincisi de ardından gelen kaf harfi. Peltek olan S harfini keskin olan S ile karıştırabiliriz. Zaten şöyle sıkça okunan bir yanlış var. Sıkça yapılan bir yanlış var. Sekulet. Sekulet.

0: kaf harfi var. Ötrelidir. Ötreli olduğu zaman da kalın okunması gerekiyor buradaki kaf harfinin. Fekulet u sesini veriyoruz. Femmen fekulet. Evet. Son kelime olan mevazinuh kelimesinde vav harfine dikkat edelim kıymetli dostlar. Öncelikle vavu uzatıyoruz bir elif miktarı. Meve. Tabii dudakları ileride burada. Vav harfi olduğu için, dudak harfi olduğundan dolayı ileriye gidiyor. Türkçedeki gibi V değil de burada Arapçadaki vav harfinde dudaklar ileriye gidiyor. Meve. Bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesi vermeyelim. Meva değil de meve. Yani tam E de değil, tam A da değil. Meva değil, meve de değil. Meve. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Evet. Vav'dan sonra, vav harfinden sonra keskin olan Z harfi burada var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Bunu da peltek olan V ile karıştırmayalım. Buradaki keskindir. مَوَازِينُهُ. Bir elif miktarı uzattık. Ve sonda duruyoruz. Ayet sonunda lam elif olan yerlerde duruyoruz. Durduğumuz esnada geriden alma gibi bir zorunluluğumuz yok. Lam elif durağı. Eğer ayet sonu ise durabiliriz. Geriden alıp devam etme gibi bir durum söz konusu değil. Ama lam elif durağı ayet ortasında gelir ve biz orada durursak geriden alıp devam etmemiz gerekiyor. Burada lam elif durağı ayet sonunda olduğu için burada duruyoruz. Yani mevazinuhu fehüve fî işetir râdiye diye geçme şartımız burada yok. Evet, burada duruyoruz. Durduğumuz esnada da mide boşluğundan gelen H harfi var. Mevazinuh. Evet, böylece bu hatırlatmayı da yapmış olduk. Bu ayeti toparlayalım hemen.
1: Femme men fekulet mevazinuh.
0: Devam ediyoruz 7. ayetle. Fehüve fî işetir râdiyeh. Fehüve kelimesiyle başlayalım. Burada bir sonraki ayette ve emme men haffet geliyor. Buradaki ilk harfler karıştırılıyor bazı kardeşlerimiz tarafından. Nasıl? Buradaki fehüve vehüve diye okunabiliyor. Ve sonraki ayetteki ve emme de fe emme diye okunabiliyor. Dikkat edelim. 7. ayetin başında fehüve fi işetir radiye. Bu ayette ki ilk harf fehüve kelimesindeki harf fe'dir. Yani vav burada yok. Fehüve.
1: Fehüve fi işetir radiye.
0: Evet. Fehüve. Devamında fi kelimesi de uzatılıyor. Bir elif miktarı. Buraya da dikkat edelim. Fi deyip hemen geçmeyelim.
1: Fehüve fî işetir râdiye.
0: Evet. Hemen ardından gelen işetin kelimesindeki ayn harfi. Burada yine ayn harfi elif olarak okunabiliyor. Yani fehüve fî işetin diye okunuyor. Bu da yanlış olur. Çünkü burada elif harfi yok. Burada boğaz harfi olan ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz. Bu harfi çıkartmaya çalışıyoruz. Ve bir elif miktarı da uzatıyoruz.
1: Fehüve fî'i. Fehüve fî'işetin.
0: Evet, bu şekilde okuyoruz. Özellikle işetin kelimesindeki uzatmaya dikkat edelim. Yani ayın harfi. İşetin diye okunuyor. Buna da dikkat edelim buradaki uzatmaya.
1: Fehüve fî'işetir râdiye.
0: Evet, burada ra'ya geçiş yaptık. Tenvinli ve esreli olan T harfinden ra'ya geçiş yaptık. Ra burada kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareke almış. Bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesini veriyoruz. Yani ra. R değil. R diye değil.
1: Ra diye.
0: Ve ardından gelen dat harfi. Bu da keskin olan z. Veya peltek olan v. Veyahut da dal harfi olarak okunabiliyor. Belki de Arapça harflerinde en çok, mahreci en çok zor olan harflerden bir tanesidir zaten dat harfi. O yüzden dikkat edelim. Burada dat harfinin hakkını iyice verelim. Hemen geçmeyelim, acele etmeyelim. En önemlisi zaten bu. Acele etmemek.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ.
0: Yani raziye diye bir okuyuş var. Sıktır bu okuyuş, yanlıştır. Raziye yanlış okuyuştur.
1: رَاضِيَةِ.
0: Dat harfi var burada. Dilimizin sağ veya sol yanını üst azı dişlerine vurdurarak bu harfi çıkartıyoruz. Ve sonda dururken de noktalı olan T harfi durduğumuz esnada H'ye dönüşüyor.
1: Radiye.
0: Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: Fehüve fî işetir radiye.
0: Ve emmâ men haffet mevâzînuh. Ve emmâ. Hani az önce ifade etmiştik. 7. ayetin başında fehüve kelimesi vardı. Bu vav ile karıştırılabiliyordu. Burada da ve emmâ'daki vav harfi F olarak okunabiliyordu.

0: geliyor. Buraya da dikkat edelim. Burada vav harfi var. Burada f harfi yok. Ve emmen. Ve emme. Bir elif miktarı uzattık. Burada şeddeli olan mim harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. E-A arası bir sesle. Ve emme men haffet. Haffet kelimesindeki ha harfine dikkat ediyoruz. Burada da h harfi ile karıştırılabiliyor. Haffet şeklinde okunuyor. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. Yani haffet şeklinde okumak. Boğazımızı hırıldatıyoruz. Bu harfi çıkartıyoruz. Boğazımızı hırıldatarak ha. Ve emme men haffet. Haffet, haffet, evet bu şekilde okuyoruz. Mevazinuh kelimesini az önce ifade etmiştik. Bu kelimeyi geçiyoruz. Ve emme men haffet mevazinuh. Evet, devam ediyoruz. 9. ayetteyiz. Fe ummuhu haviye. Fe ummuhu kelimesindeki h harfine dikkat edelim kıymetli dostlar. Bunu ha ile okumayalım. Fe ummuhu yanlış okuyuştur. Fe ummuhu. Mide boşluğundan gelen h harfi var burada. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Gizli bir uzatma var burada. Zahiren baktığımızda o uzatmayı göremeyiz. Yani vav burada harfimet görevi işliyor. Ama zahiren baktığımızda bu yok. Kural gereği burada bir elif miktarı uzatıyoruz. Fe ummuhu. Evet. Haviyeh kelimesindeki h harfine dikkat edelim. Ha ile karıştırmayalım. Haviyeh değil. Fe ummuhu haviyeh. Evet. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Durduğumuz esnada burada yine t harfi h harfine dönüşüyor. Mide boşluğundan gelen h harfi olacak. 9. ayetimizde okuyalım. Fe ummuhu haviyeh. Evet. 10. ayetteyiz. Ve ma edrake ma hiyeh. Ve ma, buradaki mim harfi uzatıyor. Uzatırken de a sesini vermeyelim. Ve ma, yani ve ma değil de ve ma edrake. Evet. Edrake kelimesindeki dal harfi burada sakin. Dilimizi burada hemen bırakırsak hareke vermiş gibi oluyor. Dikkat edelim. Sadece cezm hakkını verip geçiyoruz. Burada zaten kalkale de var. Ve ma edrake. Evet. Ma hiye. Buradaki mim harfini uzatırken yine a sesi vermeyelim. M şeklinde okumamız gerekiyor. Ve burada sonda da yine duruyoruz. M hiye. Mide boşluğundan gelen h harfi var. Buraya da dikkat edelim. 10. ayetimizi de toparlayalım. Ve m and ranke m hiye. Evet. Son ayetteyiz. Kari'a suresi son ayet. Narun hamiye. Burada narun diye bir okuyuş var. Dikkat edelim. Buradaki nun harfini A sesiyle okumayalım. Nun ince bir harftir. Üstün harekesi almış E-A arası bir ses veriyoruz. Nârun. Ra harfi burada kalın U sesiyle okuyoruz. Nârun. Evet. Hamiye kelimesindeki H harfini de H harfiyle karıştırmayalım. Burada H harfi yok. Burada boğaz harfi olan H var. Nârun hamiye. Evet. Ve sonda durduğumuz için burada yine T harfi H olarak okunması gerekiyor. Son ayetimizi de toparlayalım. Nârun hamiyeh. Ve böylece Kari'a suresinde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmiş olduk. Şimdi suremizi talimli bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşacağız ve bu dersimizi de bitirmiş olacağız. İnşallah bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

صدق الله العظيم. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmiş

Artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası, varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Yüce olan Allah

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Bir kumandanda bulunması gereken güçlü irade ve cesaret, sabır ve tahammül, sorumluluk, metanet, hızlı ve doğru karar verme, adil davranma, zaferle şımarmama ve yenilgiden yılmama gibi özelliklere sahipti. Daha önce eline hiç kılıç almamış, askeri talim görmemiş ve sadece bir kez seyirci olarak savaşa katılmış olduğu halde, tevhid mücadelesi ve toplumsal barış adına katıldığı en çetin savaşlarda bile hem cesur ve şecaatli bir asker hem de dirayetli bir kumandandı. İster taarruz amaçlı, isterse savunma amaçlı olsun, insanlık tarihinde uyulması gereken savaş hukukunu ilk defa ortaya koyan ve İslam'ın bu hukukunu ilk tatbik eden peygamberdi. Onun nazarında sulh asıl olup savaş geçiciydi. Nitekim düşmanla karşı karşıya gelip savaş vaziyeti aldığında önce düşman kuvvetlerini İslam'a davet ederdi. Bu teklif reddedilince savaşın çıkmaması için yine üzerine düşen tüm çabayı sarf edip cizye vermelerini isteyerek sulh teklifinde bulunurdu. Yaptığı barış ve itaat önerileri kabul edilmeyince de toplumsal barış adına karşılık verir ve onlarla savaşırdı. Savaşları genellikle savunma amaçlı olmuştu. Müslüman olmayan ancak ganimet elde etme gayesiyle savaş meydanında Müslümanların yanında ısrarla savaşmak isteyenlere her defasında Müslüman olmalarını şart koşardı. Müslüman olduktan sonra da "Şimdi dilediğinizi yapabilirsiniz." buyururdu. Kendi zamanındaki askeri alet ve araçları kullanmaya önem verir, yeni silahlar ve savaş teknikleri konusunda orduyu yetiştirmek için gerekli tedbirler alırdı. Savaş malzemelerinin ve askeri aletlerin yerli olmasına dikkat ederdi. Yerlisi varken yabancı yapımı malzemelerin kullanılmamasını söylerdi. Orduya katılacakların isimlerini bizzat kendisi tespit ederdi ve isimlerini yazdırırdı. Haberleşmeye çok önem verirdi. Bunun için düşman arasına casuslar göndertir ve zaman zaman küçük keşif birlikleriyle düşman askeri yakalayarak onlar hakkında bilgi edinirdi. Gerektiğinde düşman askerlerinin arasını açacak bir takım hilelere başvurur ve savaş hiledir buyururdu. Haber sızma ihtimalini en aza indirmek için her türlü yolculuğu ve şehir dışına çıkmayı yasaklardı. Her savaşta ve seriyede farklı stratejiler uygulayarak düşmanları yanıltır ve şaşırtırdı. Düşmanla karşılaşmak istemeyi yasaklardı. Fakat düşmanla karşılaşıldığında ve de düşman korkup kaçmaya başladığında sabırlı olmayı, gevşememeyi emrederdi. Orduya asker olarak Müslüman olanları kabul eder, müşriklerin İslam ordusu içine girip Müslümanlarla omuz omuza mücadele etmelerine izin vermezdi. Münafıklara ise herhangi bir teklifte bulunmazdı ve onları kendi hallerine ve zamana bırakırdı. Katıldıklarında ise fitne çıkarmalarına ve disiplini bozmalarına fırsat vermezdi. Kadınların ihtiyaç halinde savaşa katılmalarına müsaade ederdi. Ancak genelde mutfak, temizlik, yaralıları tedavi etme gibi geri hizmetlerde onlara görev verirdi. Ruhen ve bedenen zarar görmemeleri için ergenlik çağına girmemiş olan çocukların savaşa katılmalarına müsaade etmezdi. Savaştan bir önceki geceyi ibadetle geçirir, Müslümanların galip gelmeleri için dua ederdi. Savaştan önce orduyu motive etmek ve askerlere manevi destek

destek vermek amacıyla bir konuşma yapar ve onlara hem dünyaları hem de ahiretleri için dua ederdi. Savaş konuşmasını ok yayına dayanarak yapardı. Orduyu bizzat kendisi düzene sokar ve askerleri mevzilerine kendisi yerleştirirdi. Geceleyin düşman bölgesine yaklaşır ve sabah vakti baskın yapardı. Savaş sırasında ezan okunup okunmadığını kontrol eder, ezan sesi işitecek olursa savaşı durdurur, işitmezse devam ederdi. Gün ağarmaya başladığında baskın yapmaz, hücum için güneşin doğmasını beklerdi. Güneş doğunca da öğle vaktine kadar sürecek olan savaşı tekrar başlatırdı. Öğle vaktinde savaşı durdurur, güneş batıya kayma noktasına gelinceye kadar beklerdi. Güneş batıya meyledince de ikindi vaktine kadar savaşa devam ederdi. İkindi vaktinde ikindi namazını kılıncaya kadar ara verir, sonra tekrar savaşı başlatırdı ki bu arada rüzgarlar eser ve müminler namazlarında Allah'a dua ederlerdi. Ordusuyla beraber yerden oldukça yüksek bir tepede siper aldıklarında tekbir getirirlerdi. Tepeden aşağı inerken de düzenli olarak tesbih getirirlerdi. Savaşlarda ''Ya Mensur, Emid, Ya Muzaffer, Öldür, Ehad, Ehad, Allah bir, Allah bir, Hamin la yenserûn, Vallahi onlar yardım görmeyecekler'' gibi parolalar kullanır ve kullandırırdı. Savaş sırasında gereksiz bağırma, sesi yükseltmeyi ve boş konuşmayı yasaklardı. Orduya sahabeden kabiliyetli olanları komutan olarak görevlendirdiği zaman onlara Allah'tan korkmalarını tavsiye ederdi. Savaştan döndüklerinde başarılı olanları takdir ederdi ve gördüğü yanlışlıkları düzeltirdi. Düşmana daima insanca davranılmasını isterdi ve öldürülenlerin cesetlerine sert, kötü muamelede bulunmayı yasaklardı. Elçilerin ve ordular arası mektup taşıyanların öldürülmesine izin vermezdi. Savaşta kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının, çiftçilerin, hizmetlilerin ve savaşa katılmayan diğer kimselerin öldürülmesini yasaklardı. Savaşta ağaçların kesilmemesini ve ürünlerin tahrip edilmemesini söylerdi. Savaşta hayati organlara saldırıyı yasaklardı. Bunlar yerine el, ayak, bilek, dirsek ve diz gibi kişiyi öldürmemekle birlikte onun hareket kabiliyetinden mahrum edip etkisiz hale getiren organlara saldırmaya izin verirdi. Savaştan zaferle ayrıldığında 3 geceyi evinde geçirirdi. Savaş esirlerine iyi davranırdı ve esirlerin pek çoğunun karşılıksız serbest bırakılmasını emrederdi. Esir düşen hiç kimseye Müslüman olması için zorlama ve baskı yapmazdı. Ordu komutanının izni olmadan ve henüz taksimat yapılmadan ganimet toplamayı veya satmayı yasaklardı. Erkeklere verdiği ganimet miktarının aynısını kadınlara da verirdi. Savaşa katılmış kölelere ganimetten hisselerini verirdi. Bazen savaşa katılmamış olanlara da ganimetten pay verdiği olurdu. Ganimet malından hırsızlık yapanın cenaze namazını kıldırmazdı. Hicret yürüyüşü de dahil, tüm savaşlarda ve seriyelerde orduyu temsilen beyaz ve sarı renkte iki bayrak, beyaz renkte de bir sancak bulundururdu. Her birinin özel adı olan 9 kılıcı vardı. Her birinin adı ayrı olan 7 tane zırhı vardı. Zatül Fudul isimli çelikten yapılmış zırhı bunların en meşhurudur. Demirden yapılmış ve sarı bakırla kaplanmış Müveşşah isimli bir miğferi vardı. Sebu adlı bir miğferinin de olduğu rivayet edilmiştir. Zeluk ve Fütuk isimli iki kalkanı mevcuttu. Bayram namazında sutur olarak kullandığı Aneze isimli asadan uzun, sürgüden kısa ve ucu demirli mızrağı vardı. Ravha, Beyza, Safra adlarında 3 adet yayı ve 3 adet süngüsü vardı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Arkası yarın.
4: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever.

Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Oruç Reis gözlerini kocaman açmış düşünüyordu. Becaiye Sultanı ve askerleri şaşkındı. Onlar da kalenin çok güçlü olduğunu biliyorlardı ama isimlerini her gün duydukları Barbaros kardeşlerinin buna da bir hal çaresi bulacağını ummuşlardı.
1: Ne oluyor reis?
2: Bilmiyorum.
1: Yenilecek miyiz yani?
2: Bakalım. Göreceğiz Allah kerim.
1: Danilo ve İskender de kayıp.
2: Reisin bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Bu işte bir iş var ama ne?
1: Sen de anlamadıysan ben nasıl bileceğim Aydın reis?
2: Estağfurullah da.
1: Da ne?
2: Ben de endişelenmeye başladım.
1: Hakikaten enteresan bir durum reis.
0: Leventler merak ve telaş içindeyken aniden Naxoslu'nun sesi duyuldu.
1: Reis geliyor.
3: Selamünaleyküm. Çok telaşlanmışa benziyorsunuz.
0: Hızır ve Danilo'yu gören herkes dehşet içinde kala kaldı. Kalede bile bir uğuldaşma başlamış, kale komutanı dürbünü gözüne götürüp uzaklaştırmıştı. Hızır ve Danilo yanlarında devasa bir top olduğu halde iki atla onu çekerek ilerliyorlardı. Öyle bir toptu ki benzeri ne görülmüş ne de duyulmuştu. Üç at zor sürüklüyor, uzunluğu 4 metreyi neredeyse buluyordu. Bu simsiyah top dağa atılsa dağa yerle bir edecek gibi duruyordu. Leventlerin mutluluktan ağızları kulaklarına vardı. Sultan Abdurrahman ne diyeceğini bilememiş, sadece baka kalmıştı. Oruç reis şimdi kardeşinin kayboluşuna içinden de olsa öfkelendiğine pişman oluyor, ona her halükarda güvenmesi gerektiğini düşünüyordu. Vay yiğidim, bu ne hal?
3: Yettim işte ağam.
1: Ben demiştim değil mi size? Reis evliya gibi adamdır diye.
3: Daha neler. Birazdan göreceksiniz kerameti arkadaşlar.
0: Hızır kaleye yaklaştı. Top birkaç metre geride Danilo'nun eşliğinde duruyordu. Ellerini ağzına dayayarak seslendi. Zaten o sırada herkes sus pus olmuş, sadece Hızır'ın sesi yankılanmıştı.
3: Kaledekiler! Beni duyuyorsanız size canınızı kurtarmak için son şansı vereceğim. Şu gördüğünüz top çok uzak diyarlardan getirildi. Ve yapılması tam 8 yıl sürdü. Bir koca dağı yerle bir etmeye bir tek güllesi yeter.
0: Bu sırada hala ne olup bittiğini anlayamamış olan Leventler kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Gözlerini Danilo'nun kıyısında duran ejderha gibi toptan bir saniye ayırmıyorlardı.
1: Rüya mı görüyorum ben reis?
2: Aynı rüyayı görüyor olamayız Naxoslu.
1: Bu nasıl olabilir? Bu koca şey madem bizim gemideydi de neden hiç görmedik ha?
2: Ne bileyim Hasan kardeş. Belki de Allah Bedir Savaşı'ndaki Müslümanlara atlı askerler kılığında melekler yolladığı gibi bize de bu topu yollamıştır.
1: Evet ya, haklısın. Böyle bir şey olsa cennetten çıkmış olabilir.

0: Demek öyle. Çok zekisin kardeşim Vesselam.
1: Reis, Danilo da istiyormuş iltifat.
2: Hadi oradan bre. Onu da nereden çıkardın?
1: İki saattir boğazına istavrit kılçığı kaçmış gibi öksürüyorsun ya.
2: Nereden biliyorsun? Belki kaçtı.
1: Peynir ekmeğin içinden balık kılçığını nereden buldun?
2: Aman be geveze.
3: Sahi reis, nasıl aklına geldi bu?
4: Babam savaş hilelerini anlatır.

0: Oynattı bize küçükken. Hayran olduğu komutanların zeka ürünü oyunlarını.
1: Evet ya, anlatırdı rahmetli.
0: Abi, hatırlarsan benzeri bir şey de anlatmıştı.
2: Vay be, gemi direğini siyaha boyayıp kafiri top diye kandırmak ha. Helal olsun reis. Büyük adamsın ve selam.

0: Den sahile çıkarılan toplar muhtelif yerlere yerleştirildi ve kaleyi bombalamaya başladı. Duvarların yapımında evvelden görülen kaleden daha sağlam taşlar ve malzemeler kullanılmıştı. Bu kez ümitler hepten sıfırı tüketmişti, zira artık herhangi bir uyanıklık ve zekice bir plan da işe yaramayacaktı. Çünkü İspanyollar bundan sonra hileye karşı gözlerini açmış olacaklardı. Türkleri korkutan ve telaşa düşüren şey, İspanyolların buna güvenerek fazla cesaret gösterip saldırmaya teşebbüs edecekleriydi. Zira Abdurrahman'ın askerleriyle karşılıklı dövüş insanın canını tehlikeye atardı. Kale 3 gün boyunca kuşatma altında kaldı. Nihayet kuşatmanın 4. günü kale surlarından birisi parçalanabildi. Oruç Reis bunun üzerine Sultan Abdurrahman'ı çağırdı.
1: İstenilen gedik açıldı. Artık berberi silahşörler sizin komutanız altında kaleye saldırabilirler.
2: Aman Oruç Reis, benim askerlerim böyle bir saldırı için çok tecrübesizler.
1: Sultanım, cümle alem koskoca ordu bir işe yaramamış da iki kaleyi bir avuç Türk korsanı zapt etmiş desin istemez misiniz?
2: Haklısın Oruç Reis, bu benim için büyük bir ayıp olur.
1: İsabetli bir seçim yapın şimdi.
2: Ne önerirsin?
1: Muhariplerinden 600 tanesini seç. Bunları 6 gruba ayır.
2: Kumandanlardan birkaç tanesini bari.
1: Birinci grubun kumandası Hızır'da. İkincisininki Salih'te. Üçüncüsününki Aydın'da. İkisi siz ve ben de. Diğerleri de sizin komutanlarınızda olsun.
2: Uygundur.

0: Çorbada Sultan Abdurrahman'ın da tuzu olması gerektiği için hep beraber kaleye taarruza geçtiler. Kale duvarlarına 50 metre kadar yaklaşmışlardı ki surlardan aşağıya tüfek ateşi başlayınca berberiler yere yatarak hücumdan vazgeçtiler. Halbuki işlerinden sadece 4-5 kişi yaralanmıştı. Birinci grubun halini gören diğer gruplar da manzaradan korkmuş ve bir adım ileriye gitmek istememişlerdi. Oruç Reis buna çok sinirlendi. Akşam üzeri Baba Oruç'un çektirisinde bir toplantı yapıldı.
1: Bu ne yahu? Bu korkak sürüsüne de cengaver mi denir?
2: Bu kadar sinirlenme ağam.
3: Abdurrahman'ın muharipleriyle biz beraberce kaleye yüklensek...
2: O korkaklar sürüsünü yanımıza almamıza ne gerek var?
1: Öyle ya. Gördük ki Bekayeliler bize destek değil, korkaklıklarıyla köstek oluyorlar.
2: Ağam haklıdır bence. Bizim en büyük riskimiz ölmektir ama en fazla bir kere öleceğiz. Korkak bir asker ise her cenkte defalarca ölür.
3: Ah buyur ağam. Sözüne muhalefet etmek istemem. Ama madem biz buraya Bekaye Sultanına destek olmak için geldik, yanımıza alarak sultanın adamlarına cesaret aşılamış oluruz.
1: Bunun bize faydası ne?
3: Hizmet.
0: Oruç Reis bu teklifi beğenmedi. Leventlerin arasına berberi muhariplerinden koymakla onların da maneviyatlarını bozmayı doğru bulmadı. Öte yandan Salih Reis de haksız değildi. Ancak bir önceki kale fethinde Hızır Reis'in yaptığından sonra bu kez çok dikkatli olmaları ve hizmetten önce hezimete uğramamaları gerekiyordu. Bu arada devasa kaleyi zapt ederken Hızır Reis'in uyguladığı taktik çok konuşulmuştu.
4: Hile tabii ama olsun. Ne demiş peygamberimiz? Savaş hiledir.
5: Öyle mi demiş?
6: Evet, ben de şaşırdım.
4: Neden şaşırdınız ki?
5: Ben duymamıştım da daha önce.
6: Ben de.
5: Kardeş ben belki de sormam gereken şeyleri sormuyorumdur sana ama hep merak ediyorum.
4: Sor. Sor ki öğrenesin. Efendimizin söyleyip de sorulmasından kaçınılacak hiçbir sözü yoktur.
5: İşte bunu soracaktım.

0: Neyi?
1: Yani diyecektim ki, hani her söylenen sözde mantık vardır ya, ben mantığını anlayamıyorum bazı şeylerin.
0: Neyin mesela?
1: Mesela savaş neden hiledir?
0: Ben kıt aklımla dahi bunun nedenini yorumlayabiliyorum.
2: Estağfurullah reis.
0: Estağfurullah değil. Yani kıt aklımla derken, düşünmeden hemen cevaplanabilecek kadar basit bir mantığı var demek istedim.
1: Peki nedir o?
0: Efendimiz savaşı kazanmak ve dinini yaymak için yapardı. Amacı insan öldürmek olmayıp galibiyet olduğu için en kolay ve zararsız yoldan savaş kazanmaya çalışır. Bunun için de bilek gücünden ziyade akıl gücüyle zafere ulaşmayı önerirmiş.
1: Düşman akıllıca bir hamleyle mağlup edilirse her iki taraftan da daha az kayıp verilir ama galibiyet de gelmiş olur yani.
0: Aynen öyle.
2: Hızır reisimin taktiği de fevkaladeydi gerçekten.
0: Hey ya, ben zeka diye buna derim.
1: Sen koca ağacın gövdesini kes, boya siyaha.
0: Bu kadarla da yetinmemiş, ters çevirdiği bir sandala da tekerlek takıp siyah kütü üstüne oturtmuş.
2: Vallahi reis, ben bile inandım onun devasa bir top olduğuna.
0: Hey ya, inanmamak için şeytan olmak lazım.

Hızır Reis'in İspanyolların hakimiyetindeki en büyük kaleyi zapt etmesi dillere destan olmuş, Türk korsanların zekaları anlatılıp durulmuştu. Fakat bu ikinci kaleyi zapt etmeyi daha da zorlaştıran işte buydu. İspanyol kumandan aptal yerine konulduğunu düşünmüş ve İspanyollar bir yenilgi daha almamak için yemin etmişlerdi.

0: Ne diyeceksin? Adamlarda akıl var, akıl.
1: Bu akıllılık Türklerin soyunda varmış.
0: Nasıl yani?
1: Bunların padişahları da o kadar zeki bir adammış ki aynı ülkede Yahudisi, Hristiyanı, Ermenisi bir arada yaşıyormuş.
0: Hadi ya.
1: Ne sandın?
0: Yani sen şimdi Osmanlı topraklarında Yahudilerin de mi yaşadığını söylüyorsun?
1: Tabii ki.
0: Peki ya bunun padişahın zekasıyla alakası ne?
1: Alakası olmaz mı? O kadar insan zorla zapt edilmez ki.
0: Peki ya nasıl zapt edilir?
1: Zekayla.
0: Ha, haklısın be.
1: Düşünsene bir. Sen koskoca kaleyi tek kurşun bile atmadan zapt et.
0: Kim yapmış ki öyle?
1: Hızır Reis.
0: Ha, sahi ya.
1: Bu Türkler yakında bütün dünyayı ele geçirirler.
0: Daha neler?
1: Neden olmasın ki? Zeka dersen adamlarda, cesaret dersen yine onlarda.
0: Mallarımızı ellerimizden almazlarsa benim için sakıncası yok doğrusu.
1: Daha neler?
0: Ne demek yani bu? Alırlar mı?
1: Bilmiyorum ama şimdiye kadar Türkler mal yağmalamış diye bir şey duymadım.
0: Doğrusu ben de duymadım.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 30. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Merhabalar sevgili dostlar, defalar getirdiniz. Mana Eklemi programımızla bir haftanın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Mana Ekleminde Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasını sizlerle paylaşıyor idik. Muhterem Hocam Hüseyin Kadıoğlu bizlere dilinin döndüğünce bizlere aktarmaya, yorumlamaya gayret ediyordu. Bazen ben de küçük sorularla konuyu daha da aşmaya çalışıyorum. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz tekrar. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun. Allah-u Teala programı hayırlara vesile kılsın inşallah. Her i̇nşallah. Zamanki gibi sohbetimizi bereketli, inşallah sözlerimizi rızası doğrultusunda kullananlardan etsin.
0: İnşallah hocam. Şimdi hocam isterseniz geçen haftanın şöyle kısaca bir özetini sizden alarak girelim. Sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Şimdi geçen hafta hatırlayacağınız üzere iki ana konuya özellikle temas etmiştik. Bunlardan bir tanesi Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama Allah-u Teala'nın zikri bırakmamalı.

0: emriydi. Onun üzerinden zikirden bahsettik.
1: Evet.
0: Peygamberlere Allahu Teala her iki peygamberine zikri emretmişse bizim için ne kadar mühim olduğuna işaret eden ayet-i kerimelerin tefsirini paylaşmıştık dinleyenlerimizle.
1: Evet.
0: Akabinde yine çok önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çok hayatı esnasında, irşadı esnasında, peygamberliğini yürüttüğü zaman içerisinde çok dikkat etmiş olduğu üslup meselesine yine dikkati çekmiştik ki Allahu Teala Celle Celaluhu ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'a sallallahu mealen fequla lehu kavlen leyinen leallehu yetezekkeru ev yehşa sadakallahu alazim, ona yumuşak söz söyleyin belki o aklının başını alır veya korkar. Allahu Teala ilmi ezelisinde Firavun'un iman etmeyeceğini bildiği halde yine Musa Aleyhisselam'a Firavun'a yumuşak davranmalarını hem Musa Aleyhisselam'a hem Harun Aleyhisselam'a emretmiştir. Firavun'a yumuşak davranın diye. Ona yumuşak söz söyleyin. Ki umulur ki o aklını başına alır veya korkar. Bunun üzerinden üsluba dikkat çekmiştik. Özellikle irşadla meşgul olan, Allahu Teala'nın dinine hizmet eden, irşada ulaştıracak hizmetleri yürüten, faaliyetleri yürütenlerin üslubunun ne kadar güzel olması gerektiği üzerine özellikle konuşmuştuk. Onun üzerine temas etmiştik.
1: Evet.
0: Bu iki ana konuyla birlikte programımızı sona erdirmiştik.
1: Evet hocam. Aslında üslup meselesi sadece bir insanın emr bil maruf, nehyanil münker ya irşat yaparken değil de hayatının her alanına yayılması gereken bir konu. Geçen hafta bunun üzerine çok durmamıştık. Yani bir insan sadece dini anlatırken veya işte başka birisine emr bil maruf yani iyiliği emretme veya kötülükten sakındırma yaparken üslup meselesi değil de her işimizde, ticari ilişkilerimizde, ailevi ilişkilerimizde, komşularımızla ilişkilerimizde aslında hayatın geneline yayılması gereken bir şey üslup.
0: Kesinlikle. Tatlı söz bizim geleneğimizde vardır.
1: Evet.
0: Hani ne diyor? Tatlı söz yılanı deliğinden çıkar, değil mi?
1: Evet.
0: Yılanı deliğinden çıkardığına göre bu aslında üsluba dikkat çekiyor. Üslubun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yani insanları germek, üzmek yerine tatlı sözle konuşmak, insanların gönlünü almak, insanların bizi sevmesine vesile olur.
1: Evet.
0: Bizi severlerse hakkımızda hüsnü zan beslemelerine sebep olur. Bizi severlerse bizden emin olmalarına sebebiyet verir. Mümin kimdir? Komşusu ondan selim olan, emin olan kimsedir. Evet. Yani zarar gelmeyeceğinden emin olunan kimsedir. Öyle değil mi? O zaman üslup, güzel üslup yani tatlı değil, yumuşak huylu olmak belki bizlere birçok alanda iyilik kazandıracak. Aynı şekilde günlük yaşantımızda insanlar arasında efendim nasıl diyelim konu komşu arasında iyi bilinmemize, iyi tanınmamıza vesile olacak. Bu da onların Allahu Teala'nın indinde bizim hakkımızda yapacak oldukları şahitliğe de sirayet edecektir.
1: Evet.
0: Yarın öldüğümüzde nasıl bilirsiniz diye 40 Müslüman iyi biliriz diye şehadet etse Allahu Teala o 40 Müslümanın hatırına, o 40 Müslümanın hüsnü şehadeti hatırına bizi iyilerin arasına koyacak belki.
1: Evet.
0: Bilemeyiz. O yüzden üslubu çok önemli. Yumuşak huylu olmak, tatlı dilli, güler yüzlü olmak günlük hayatta her alanda çok ama çok önemli.
1: Hocam Allahu Teala'nın ayet-i kerimede de belirttiği gibi benim zikrimden ayrılmayın, bırakmayın demesin ve ardından Firavun'a yumuşakça davet edin, onu güzellikle, güzel bir üslupla davet edin, uyarın demesi arasında belki şöyle bir irtibat kurulabilir mi diye sorayım. Allahu Teala hani az önce dediniz ya, laf arasında geçti, yumuşak huylu olmak. İnsanın üslubunun güzelleşmesi için önce yumuşak huylu birisi olması lazım. Deriz ki huy insandan insana değişir ama Allah'ın zikri insanın huyunu değiştirir. Değil mi hocam? İnsanın
0: evet.
1: Üslubunun güzelleşmesi için de tabii ki zikre de ihtiyaç kesinlikle vardır.
0: Çok güzel bir noktaya geldiniz. Tabii huyların, güzel huyların ortaya çıkması için nefsin ıslah olması lazım.
1: Evet.
0: Nefsin ıslah olabilmesi için kalbin tedavi olması lazım. Kalbin tedavi olması da zikre bağlıdır. Yani kalbin eğitilmesi zikre bağlıdır. Çocuğu eğitiriz, eğitirsiniz öyle değil mi? Belli bir noktaya getirmek için, ahlaki olarak belli olgunluğa kavuşturmak için, efendim insan

0: arasındaki ilişkilerde belli olgunluğa kavuşturmak için her alanda, ama her alanda aile efradımızı, kendimizi de eğitmeye gayret gösteririz.
1: Evet.
0: Eğitim çok önemli. Ama her şeyden önce kalbimizi eğitmemiz lazım. Kalp eğitilmiş olmazsa diğer eğitimlerin hiçbirinin faydası yok. Çünkü kalp eğitimi olmadığı sürece kötü huylar sinmeyecek. Yani nefsin o kötü arzuları her zaman zirvede olacak. Her zaman ön plana çıkacak. Nefsin istekleri, önü alınamaz heva ve hevesleri ön plana çıktıkça, zirve yaptıkça kötü huylar bu sefer ortaya çıkmaya başlayacak. Kötü huylar ortaya çıktıkça eğitilmiş olmamızın bir faydası olmayacak. O yüzden evvela kalp eğitimi olması lazım. Evvela kalp eğitilmiş olması lazım ki iyi huylar meydana çıksın. Almış olduğumuz veya yapmış olduğumuz eğitimin faydası olsun. Ahlakımıza da sirayet etsin.
1: Evet hocam. Şimdi bu dediğiniz konuyla ilgili bugünlerde okuduğum bir yazı aklıma geldi. Biraz teknik bir mesele ama konuyla alakalı olduğu için söylüyorum. Bir çocuğu yetiştirirken o çocuğun yetişmesinde önemli olan iki önemli şey: dış çevre, çocuğun çevresi ve çocuğun kalıtsal, yani ailesinden gelen huyları. Hangisi önemli diye bu yıllardır tartışılıyormuş eğitimciler tarafından. Şöyle bir yani karar demeyelim de birisi şöyle bir görüş atmış ortaya ve bu genel bir kabul görmüş. Demiş ki çocuğun tabii ki aileden gelen kalıtsal şeyleri vardır. Babası sinirliyse mesela, çabuk sinirlenen birisi ise belki çocukta da o olabilir. Annesi işte diyelim dedikoducu veya işte kötü huyları olan birisi ise çocukta da bu olabilir. Bu doğaldır kalıtsal olarak. Ama çocuğun o iç dünyasını bir termostat gibi düşünürsek birden kaynama olabilir, birden soğuma da olabilir. Bu anneden babadan gelen şeye göre değişebilir, kaynama veya soğuma noktası. Ama diyor onun kaynama veya soğumaya sebebiyet veren şey dış çevredir diyor. Dış çevre ne kadar o çocuğun işte sinirlerini hoplatır veya işte çocuğa baskı kurar yaparsa işte babasının o şeyi ortaya çıkar.
0: Evet.
1: Ama çocuğu iyi eğitirseniz veya dış çevre çocuğun o içindeki termostat dediği huyu soğuk tutarsa çocuk gayet halim selim birisi olur diyor.
0: Çok güzel bir noktaya geliyoruz böylelikle. Kendimizi eğitmek dedik ya. Bizi hep bozulmuş olmaktan veya yeni neslin dejenere ediliyor olmasından şikayetçiyiz.
1: Evet.
0: Gençliğin ahlakının bozulduğundan yana şikayetçiyiz.
1: Hı hı.
0: Bugünkü şartların, teknolojik ortamın çocukları oldukça etkilediğini, gençliğimizin çok ciddi tehlikeler altında olduğunu devamlı dile getiriyoruz.
1: Evet.
0: Hatta gençliğimiz eğer tehlikedeyse geleceğimiz de tehlikede demektir. Çünkü bir milletin geleceği o milletin gençliğidir, gençleridir.
1: Evet.
0: Gençlerimiz tehlikeye girmişse geleceğimiz tehlikede demektir. Peki nasıl düzeltiriz veya nasıl düzeltiriz değil de nasıl düzeliriz'i hesap etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Nasıl düzeliriz? Fert fert düzeliriz. Evvela kendimiz düzelmemiz lazım. Düzelme, toplumdaki düzelme fertten başlar. Bozulma da fertten başlar. Fert fert, birer birer toplum kendisi düzelmeye başlarsa o birer birer düzelmeler toplumun diğer unsurlarını da beraberinde etkiler ve peşine çeker götürür. Eğer bozulma olursa fert fert aynı şekilde toplumu etkiler, topluma sirayet eder. O zaman ne yapmak lazım? Düzelme fertten başlarsa, kişilerden başlıyorsa o zaman kişiler olarak düzelmeye ihtiyacımız var. Kişilerin düzelmesi de kişilerin eğitimine bağlıysa, kişilerin eğitimi de kalbin eğitimine bağlıysa, kalbin eğitimi de zikrin o kalpte kök salmasına bağlıysa, kalbin eğitimi zikirle oluyorsa o zaman zikri unutmamak lazım. Zincirleme bakın nereden nereye etkiliyor. Sonuç, eğer zikir çekmiyorsak toplumda bozulmalar başlamış demektir.
1: Evet, hocam,
0: o bozulmaların da önünü alamayız demektir.
1: Zikir kelimesi günümüzde şöyle sanki haşa böyle öcü gibi bir hal aldı. Zikir dendiği zaman böyle sanki zikirin tek bir manası varmış gibi. Aslında kelime manası anmak demektir değil mi zikir?
0: Evet.
1: Yani burada maksadımız hem kendi manasıyla Allah'ı anmak, onu hatırlamak.

0: kalpten çıkarmamak, yani gaflete düşmemek. Ama diğer manasıyla da ders olarak insanın günlük Allah'ı zikretmesi.
1: Evet, hatırlamak diyoruz ya.
0: Hı hı.
1: O zaman ne demektir bu? Kişi her anında Allah-u Teala'yı hatırlaması lazım.
0: Evet.
1: Her yaptığı işte Yaradan'ın olduğunu hatırlaması lazım. Her yaptığı işi Yaradan'ın hatırına yaptığını hatırlaması lazım.
0: İhsan diyoruz değil mi hocam?
1: Evet. İyilik yapıyorsak o iyiliği Allah-u Teala'nın rızası için yaptığımızı hatırlayacağız. Eğer kötülük yapıyorsak bizi Yaradan'ın olduğunu, o kötülüğü görenin olduğunu, o kötülüğün bir hesabının olduğunu hatırlamamız lazım. O zaman ne getirecek beraberinde? Her alanda Allah-u Teala'yı hatırlarsak toplumdaki suç oranı düşecek.
0: Evet.
1: Günah nedir? Günah bir suçtur. Bugün halkımız nezdinde kötü görülen, hoş görülmeyen, efendim birçok şeye bakın. Bunlar Allah-u Teala'nın yasakladığı şeylerdir. Hoş görmediği şeylerdir. Bu şu anlama gelmez. Halkımızın hoş gördüğü her şey Allah-u Teala'nın da hoş gördüğü şeylerdir. Bu anlama gelmez. Bu karşılığı getirmez beraberinde.
0: Evet.
1: Belki bazı şeyler zamanla öyle oldu ki hoş görülmeyecek şeylerdir ama bize hoş gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde de artık günah olan Allah-u Teala'nın yasak kılmış olduğu şeyler de gözümüze normal görülmeye başlamıştır. O iş yasak olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla halkımızın gözünde normal hale gelmiş olabilir. O yüzden altını çizmek istedim.
0: Hı hı.
1: O zaman fert fert herkes Allah-u Teala'yı hatırlamayı birer meleke haline getirirsek bunu kendimizden başlayarak herkese yayarsak o zaman işte o zaman düzelmeleri başlar.
0: İnşallah.
1: Zikir yayıldıkça, yani Allah-u Teala'yı unutmadıkça, eğer Allah-u Teala'yı unutmazsak günah işleyemeyiz.
0: Allah'ı unutmamak aslında hocam insanın devamlı aciziyetini hatırlaması, Allah karşısında işte fakir olduğunu hatırlaması, ölümü unutmaması, bunları evet. Hatırlaması demektir, yani Allah'ı hatırlaması, anması demek.
1: Aynen öyle. Allah-u Teala'yı hatırladıkça kötülük yapmayacağız. Allah-u Teala'yı hatırladıkça onun yasak kılmış olduğu şeylere dalmayacağız. Allah-u Teala'yı hatırladıkça güzel işler yapmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Ne olacak? Biz düzelirsek bizi gören de düzelecek. Biz düzelirsek aile efradımız, çoluk çocuğumuz da düzelecek. Onlar düzeldikçe onların arkadaşları da düzelecek. Derken toplum birbirini etkileye düzelme, hani fertten başlıyor ya, etkileyerek bu etkileşim toplumun en ücra veya nasıl diyelim toplumun en alt bireyine kadar ulaşmış olacak. Üst bireylerine de ulaşabilir. O yüzden iki türlü irşat metodu vardır diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Birisi söz ile olan irşattır. Diğeri de davranış ile olan irşattır. Mübareğin sözüyle biri kal ile olan irşat, diğeri de hal ile olan irşattır. Biri söz, diğeri de yaşantıyla. Bunların içerisinde en etkin olanı hal ile olan irşattır buyuruyor.
0: Evet.
1: Yani yaşantıyla olan irşat. O zaman yaşayarak anlatmak lazım. Yaşayarak anlatmaya gayret etmek lazım. Biz söylüyoruz ama yaşantı olmayınca sözün de tesiri olmuyor. İnşallah sözün sahibinin hatırına biz de dinleyenler de bu sözlerden istifade ederiz.
0: İnşallah
1: konuştuklarımızdan
0: hocam.
1: İstifade ederiz.
0: İnşallah.
1: Yoksa bizim söylediğimizden bir şey çıkacak değil.
0: Estağfurullah. İnşallah hocam. Amin diyelim. Şimdi böyle konudan uzaklaşmış gibi dursa da aslında konunun içinde bayağı bir gezdik. Şuradan geldik sevgili dostlar. Radyosunu yeni açanlar için. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasında şöyle bir şey geçiyordu. Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle diyordu. Hemen paranteze belirteyim. Hazreti Musa Medyen'den tekrar Mısır'a döndüğünde artık Firavun'un karşısına çıkıp halkını onun zulmünden kurtaracaktı. Harun aleyhisselam da kendisiyle beraber artık kardeşini de Harun aleyhisselam Hazreti Musa'nın kardeşi. Harun aleyhisselamı yanına aldı Hazreti Musa. Allah ona yardımcı olarak verdi onu ve onlara dedi ki Hazreti Musa'ya dedi ki seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün Firavun'a. Zikrimden de uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o

0: iyiden iyiye azdı. Bu zikir meselesinden buralara gelmiştik ve Allah-u Teala Hazreti Musa aleyhisselama Firavun'a anlatırken, onunla konuşurken güzel ve yumuşak bir üslupla anlatmasını söylemişti ayet-i kerimede. Buradan gelmiştik, bu meselelere buradan girdik. Şimdi hocam nerede kaldığımızı hatırlattık, geçen haftayı da toparlamış olduk. İsterseniz
1: Şöyle bir şey daha ekleyeyim.
0: Buyurun.
1: Burada zikirden uzunca bahsetmemizin sebebi, birazdan göreceğiz. Okudunuz ya ayet-i kerimede, beni zikretmeyi unutmayın diyor Allah-u Teala peygamberlerine, öyle değil mi? Hele ki peygamberlerine. Allah-u Teala ayet-i kerimede, sallallahu aleyhi ve sellem, اِذْهَبْ اَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِ وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِ. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün, zikrimden uzak kalmayın buyurdu Allah-u Teala. Şimdi Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam beraber Firavun'a tebliğe gittiklerinde Allah-u Teala'yı hiçbir zaman unutmuyorlar. Onun örneğini vereceğiz birazdan.
0: Evet.
1: Daima Cenab-ı Hakk'ı anıyorlar, zikrediyorlar aslında. Nasıl? Firavun'a Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş oldukları nimetleri söyleyerek, hatırlatarak, Firavun'a Allah-u Teala'nın birliğini söyleyerek, yani çok ibret verici, daima zikir içerisindeler. Hem hizmet ediyorlar, hizmetlerini zikirle beraber yapıyorlar. Allah-u Teala'yı unutmadan yapıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatarak yapıyorlar, hizmetlerini devam ediyorlar.
0: Evet hocam.
1: Onun üzerine duracağız. O yüzden birinci bölümde uzunca durduk zikir meselesi üzerine.
0: Evet hocam. Sizin de dediğiniz gibi birinci bölümün sonuna geldik. Sevgili dostlar, Mana İklimi şimdi kısa bir ara verecek. Aradan sonra Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselam artık Firavun'un karşısına çıkacak ve bakalım sonrasında neler yaşanacak. Kısa bir aradan sonra bunları konuşmak üzere radyomuzdan ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, Mana Eklemi programımız devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasından hareketle bu kıssayı sizlere anlatmaya ve içinden çıkarabildiğimiz ibretleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz Hüseyin Kadıoğlu hocamla. Şimdi hocam, Hazreti Musa aleyhisselam ve kardeşi Hazreti Harun aleyhisselam Allah-u Teala'dan aldıkları emirle Firavun'un karşısına çıkacaklar. O ayet-i kerimeyi isterseniz bir daha okuyayım. Sonra devam edelim. Seni kendime elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden de uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Başka bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala ona yumuşak söz söyleyin Firavun'a. Belki o aklını başına alır veya korkar.
1: Evet.
0: Diyor Allah-u Teala.
1: Şimdi bir konuya daha izninizle dikkat çekip ondan sonra devam etmek istiyorum. Biz aslında korkuyu unuttuk.
0: Evet.
1: Biz korkmayı unuttuk. Yani daima ümit içerisindeyiz. Korkuyla ümit arasında olmamız gerektiğini unuttuk.
0: Evet.
1: Korku nedir onu unuttuk. Korkuyu unuttuğumuz için günahlara çok rahat dalabiliyoruz. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah.
0: Yani.
1: O zaman Yaradan'ı unutmayacağız. Allah-u Teala'yı unutmayacağız. Onun varlığını, birliğini unutmayacağız. Günah işlerken Allah-u Teala'yı hatırlatıp korku içerisine, korku haline bürünebilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Bakınız bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Hafızlık yaptığımız yıllarda hocamız bize derdi ki, Allah-u Teala selamet versin, hala hizmetlerini aynı şekilde devam ediyorlar. Derdi ki bize, hocamızın montunu gördüğümüzde ondan korkardık dedi. Hocamızın montunu görür, korkumuzdan dersimize çalışmaya devam ederdik. Onun montunun

0: sahnede olması bizim için yeterliydi derdi.
1: Yani buradaki korku böyle bir titreyip böyle eyvah bizi dövecek filan korkusu değil.
0: Bak
1: Benim
0: nasıl
1: anladığım.
0: korku, ben tarif edeceğim size.
1: Buyurun hocam.
0: Biz o zaman derdik ki, ben kendim düşündüğümde, ya nasıl olur ki bir mont yani.
1: Hı.
0: Bir insan nasıl montu görür de ondan korkabilir? Bu dediğim yaşlarım 11-12 yaşlarındayım o zaman. Monttan korkulur mu hiç? Hocanın montu var diye hocadan korkup derse çalışmaya devam edeceğim. Pek mantıklı gelmedi bana. Aradan zaman geçti. O hocam izne gitti. Birkaç gün kursta yoktu. Bir gün dersimi yapmadım. Dersimi yapmadım ama korku içerisindeyim. Yani bir şey olur mu diye. Sonradan rahatladım. Ne olacak dedim canım. Ondan sonra dersimi vermeyince diğer hocam dedi ki bana, verme ver, çalışma dedi, çalışma. Elbet Hızır Hoca gelecek dedi. Çok o hocamız çok mülayim bir hocaydı. Allah selamet versin. Çok şaka da yapardı bizimle. Elbet Hızır Hoca gelecek dedi. O gün gözüme hocamızın montu ilişti. Hoca montunu dershanede bırakmış.
1: Evet.
0: Emin olun, o gün boyunca hocanın montuna bakarak, korkarak ders çalıştım ve o günden sonra hep öyle oldu. Yani hocayı hatırlatacak ne varsa, eğer dersime çalışmazsam hoca geldiğinde dayak yiyeceğim. Hep bunun korkusu içerisindeydim. Evet. Dayak yiyeceğim korkusuyla dersime çalışmaya devam ediyordum. Evet, maalesef korkudandı bizim çalışmamız. Yani az önce siz sordunuz ya, bu korkudan mıydı değil miydi diye.
1: Hı.
0: Korkudandı yani. Şimdi bunu niçin anlattım? Eğer korku varsa bu sefer suça itilme olasılığınız azalıyor. Korku yoksa, rahatsanız, hep bir merhamet şemsiyesinin olduğunu, o merhamet şemsiyesinin altına sığınacağınızı düşünüyorsanız, hesap ediyorsanız, o zaman suça itilme olasılığımız çok yüksek.
1: Evet.
0: O zaman ümitsiz de olmayacağız Allah-u Teala'nın rahmetinden, ama korkusuz da olmayacağız. Korku ile ümit arasında olacağız. İnşallah öylelerden oluruz ve bu şekilde kazananlardan Allah-u Teala indinde hem kendisine hem de başkalarına fayda verenlerden oluruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi gelelim esas mevzuya. Hazreti Musa ile Hazreti Harun aleyhisselam Allah-u Teala'dan almış oldukları emirle korkularını, Musa aleyhisselam içerisindeki korkuları Cenab-ı Hakk'a ifade etti. Ya Rabbi, benim şöyle şöyle korkularım var. Ve onların neticesinin ne olacağını Hak Teala'ya sordu. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın gönlünü ferahlattı, rahatlattı, emrini verdi ve Firavun'a gitmesini, kardeşiyle beraber Firavun'a gitmesini emretti. En netice Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam emri bil maruf, nehyanil münker yapmak üzere, emri ilahiyi yerine getirmek üzere Firavun'a gittiler.
1: Evet.
0: Firavun Musa Aleyhisselam'a dedi ki, sen kimsin? Musa Aleyhisselam dedi ki, ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim. Firavun önce şaşırdı. Daha sonra da o şaşkınlığıyla beraber evvelce yapmış olduğu iyilikleri Musa Aleyhisselam'ın başına kalktı. Musa Aleyhisselam.
1: Musa Aleyhisselam normalde sarayda büyüdü. Firavun'un yanında büyüdü. Ama şimdi sen kimsin diye sorması garip gelebilir. Hazreti Musa Aleyhisselam 10 yıl Medyen'de kalıyor. Yani 10 yılda tabii ki tanıyamaması gayet doğaldır. Tekrar geri geldiğinde direkt Firavun'un karşısına çıktığında tanımayabilir yani.
0: Belki onun için, belki aşağılamak için.
1: O da olabilir, evet.
0: Evet. Musa Aleyhisselam cevap verince Firavun da yaptıklarını başa kakarak diyor ki, sen benim sarayımda büyüdün. Efendim, benim fırıncımı katlettin. Şimdi de böyle bir işle beraber

nasıl karşıma gelirsin? Nasıl böyle bir işe kalkışırsın diyor. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu bu hadiseyi şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah.

0: sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Yani fırıncıyı öldürmesini söylüyor. Fırıncı da Firavun'un akrabasıydı.
1: Evet.
0: Sen nankör birisin, dedi Firavun. Musa aleyhisselam ise onun söyledikleri üzerine, Firavun'un söyledikleri üzerine Allah-u Teala'nın ayeti celilesinde cevaben şu şekilde buyurduğu ifade ediliyor. Estağfirullah. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَى اَخْرِ الْاَيْهَ صَدَقُ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Diyor ki Musa aleyhisselam, ben Kıpti'yi kasten öldürmedim. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Yanılarak yaptım. Yani bilerek yaptığım bir iş değil diyor Musa aleyhisselam. Hani Kıpti'ye vurduğunda olayı ayırmak için vuruyor, Kıpti ölüyor. Öldürme kastıyla vurmamış halbuki. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kaktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir neticesi değil miydi? Dedi. Musa aleyhisselam devamla, işte sen böylece zulmettin. Beni ailemden ayırdın. Fakat daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi. Beni peygamber kıldı, dedi. Şimdi ne kadar ince bir şey. Burada Firavun iyilik yaptığını düşünüyor. Halbuki Musa aleyhisselamı ailesinden ayırmakla zulmetmiştir.
1: Evet.
0: Yani sarayında bakmakla lütfetmemiştir. Neticede eğer öldürme fermanı vermeseydi Musa aleyhisselam annesinin yanında çok rahat yaşayabilecekti.
1: Erkek çocukları öldürüyordu Firavun.
0: Tabii.
1: Musa aleyhisselam Firavun'un bir yıl öldürüp erkekleri bir yıl öldürüp bir yıl öldürmediği senelerde erkekleri öldürdüğü yılda doğmuştu. Kardeşi Harun aleyhisselam ise öldürmediği yılda doğmuştu. Bir şekilde anlatmıştık oraları, kurtuluyor. Sarayda yaşıyor Hazreti Musa aleyhisselam.
0: Evet. Firavun şöyle soruyor Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselama. Bir başka ayeti kerimede şu şekilde buyuruyor Allah-u Teala. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Alay ediyor. Kendinin ilah olduğunu iddia ediyor ya.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam cevaben şöyle dedi. Estağfirullah. قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Bizim Rabbimiz her şeye hılkatini, yani varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi. Sonra Musa aleyhisselam estağfirullah devam ediyor. Estağfirullah. قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنِهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِينَ. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, dedi. Estağfirullah. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Firavun bu sefer soruyor Musa aleyhisselama. Diyor ki ayet-i kerimede mealen, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak, dedi. Musa aleyhisselam da, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri sizin için beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir, dedi. Firavun cevaben ne dediği ayet-i kerimede yine beyan buyuruluyor. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. Firavun etrafında bulunanlara dedi ki, işitiyor musunuz? Estağfirullah. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون صدق الله العظيم. موسى عليه السلام sözüne devam ederek dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir.

0: Tanrı olduğunu iddia eden Firavunsa bu sözlere sinirlendi. Size gönderilen bu ölçünüz mutlaka delidir dedi. Musa aleyhisselam da dedi ki şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun bunun üzerine Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamı işkenceli bir ölüm çeşidi olan hapisle tehdit etti. Size hapise attırırım. Ömür boyu kalacağınız hapise attırırım dedi. Evet. Ve tehdidinde de çok enteresan bir şey söylüyor. Ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Estağfirullah. قَالَ لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهَنْ غَيْرِي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Sadakallahu al-Azim. Firavun dedi ki benden başkasını ilah edinirseniz andolsun ki seni zindanlıklardan ederim. Düşünebiliyor musunuz? Kendinin ilah olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor. Estağfirullah devamen ayet-i kerimede قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينَ Musa aleyhisselam dedi ki Firavun'a sana apacık bir mucize getirmiş olsam da mı? Bu defa Firavun dedi ki doğru söyleyenlerdensen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını yere attı. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ O anda asasını yere attı ve bir de ne görsünler? Asa büyük bir yılan oluvermiş. Tanrı olduğunu, ilah olduğunu iddia eden Firavun ne oldu biliyor musunuz? Bu gördükleri karşısında korkuya ve dehşete kapıldı. Ve yalvarmaya başladı. Ne olur onu tut. Bütün beni İsrail'i serbest bırakacağım. Ne olur tut onu. Yılanın tutmasını istiyor. Yılan ne? Musa aleyhisselamın asası. Evet. Hani Tur Dağı'nda Allah-u Teala Musa aleyhisselama asasını atmasını emrettiğinde Musa aleyhisselam attığında asa yılan oluvermişti ya. Hı hı. İşte o mucize Allah-u Teala'nın Tur Dağı'nda Musa aleyhisselama vermiş olduğu o mucize Firavun'un karşısında gerçekleşiyor. Dehşete kapılıyor. Korkular içerisinde Firavun. Ne olur tut onu diyor. Bütün İsrailoğullarını serbest bırakacağım. Bütün hepsini esirlikten kurtaracağım diyor. Musa aleyhisselam da asayı eline aldı ve asa yeniden eski haline, asa haline aldı. Yılan olmaktan çıktı. Firavun sordu dedi ki başka var mı? Musa aleyhisselam da ayet-i kerimede belirtildiği üzere estağfirullah ve neza'a yedehu fe izâ hiye beydâ'u linnâzirîn sadakallahu'l-azîm elini de koynuna sokup çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, gözleri kamaştıran bir nur oluverdi. Hatırlayın Allah-u Teala Tur Dağı'nda elini koynuna sokmasını emretmişti Musa aleyhisselama. Musa aleyhisselam elini koynundan çıkardığında bembeyaz olmuştu o el.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama korkmamasını söyledi. Eğer onun eski haline gelmesini istersen tekrar elini koynuna koy düzelecek dedi. Musa aleyhisselam tekrar elini koynuna koyduğunda tekrar düzeldi. Firavun bunu da görünce iyice korktu bu sefer. Tabi bu mucizelerden sonra az kalmıştı ki Musa aleyhisselama iman edecekti. Düşünebiliyor musunuz? Fakat veziri Haman o kadar mel'un bir insan ki Firavun'un iman etmesine mani oldu. Firavun'u bu sefer tahrik etmeye başladı. Dedi ki sen tanrısın. Başkasına kulluk yapmak sana yakışır mı hiç? Sakın ha diyor. Hemen neredeyse herkes seni tanrı biliyor. Sen tanrılıktan kulluğa sakın inmeyesin. Veziri söylüyor ona. Biz elbette buna bir çare buluruz diyor. Bakalım ne düşünmüş. Alelacele 500 kişilik bir heyet kuruldu. Ve toplantı yapıldı. Ayet-i kerimede şu şekilde beyan buyuruluyor bu durum. Estağfirullah. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرُجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Firavun çevresindeki ileri gelenlere Hazreti Musa'yı kastederek dedi ki bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor.

0: Şimdi ne buyuruyorsunuz? Dedi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ne olacak? Artık bundan sonra Mısır'ın ileri gelenlerinden fikir almaya başlamış ve nasıl yapalım, ne edelim diye fikirler almaya başladı. İnsanlar fikir veriyorlar ve sihirbazlarla karşılaştırılması vesaire gibi birçok fikirler çıkacak. En netice Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlarla karşılaşması, orada yaşanacak hadiseler, sihirbazların nasıl tepki verecekleri, Firavun'un sihirbazlara yapacağı tehditler vesaireler inşallah devam edecek.
1: İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Mana ikliminin de bugün sonuna geldik sevgili dostlar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssası inşallah haftaya Firavun'la olan bakalım çekişmeleri nasıl olacak, oradan devam edecek. Haftaya yine mana iklimine bekliyoruz sevgili dostlar. O zamana kadar muhabbetle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Gülistan.

Sevgili dinleyenler, Gülistan programına hoş geldiniz. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden yine sizlere seslenmeye çalışıyoruz bugün de. Sevilen her ne varsa dünyada, onda gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri, kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranla örtüşürler. Baharda açan çiçekler vardır. Ömürleri kısadır ama hiç unutulmazlar. Bize kainatın Hay ismiyle seslenen Yüce Rabbi hatırlatırlar. Karda açan çiçekler vardır.

tozlarda, taşlarda açan çiçekler vardır. Sanki açtıklarına pişman gibidirler de kırları, dağları, yaylaları özlerler, sükuneti, huzuru ararlar. Bir de açmadan solan çiçekler vardır. Kim bilir hangi sevgilinin yasını tutmaktadırlar? Hangi ayrılığın hüznüyle solmuşlardır? Yağmurlar düşer üzerine de yine de can bulamaz. Ama sevgilinin bir tek dokunuşu onları hayata döndürür. Hepsinden önemlisi kalpte açan çiçekler vardır. Gıdaları aşktır, adı güldür onların. Kalpten başka bir yerde yetişip büyüyemezler. O güller ki aşkın sedasıdır. O güller ki kalbin meyvesidir. O güller cennetin aynasıdır. O güller Muhammed rayihasıdır. O güller asr-ı saadetin gül bahçesinde yetişen hanım sahabelerdir. O güller ki sevgilinin aynasıdır. Kainatın sevgilisinin aynası olan ashab-ı kiramın gül kokan hayatlarıdır. Değerli dinleyenler, bugün anlatmaya çalışacağımız hanım sahabelerden ilki Sümeyra binti Kays radıyallahu anha. Uhud Savaşı'nda Resulullah'ın şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştığında cepheye giden kadınlardan biridir. Allah Resulünü öyle sever ki, o sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir diyerek Uhud meydanında Resulullah'ı arar. İkinci hanım sahabe ise ağzı dualı ve şifaya vesile olan bahtiyar bir hanımefendi Şifa binti Abdullah radıyallahu anhadır. Üçüncü hanım sahabe ise Ümmü Atiye radıyallahu anha Müslüman hanımların cenazelerini yıkama hizmetiyle tanınan ashab-ı kiramın fakihlerinden sayılan ilim erbabıdır. Sümeyra binti Kays radıyallahu anha Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlubiyeti ve Resulullah'ın şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştığında cepheye giden kadınlardan biri de Sümeyra binti Kays'tır. Uhud Savaşı'na Sümeyra binti Kays'ın babası, kocası, kardeşi ve oğlu da katılmıştı. Fakat o bunlardan ziyade Resulullah'ı merak ediyordu. Sümeyra binti Kays radıyallahu anha Uhud'da gösterdiği örnek davranışıyla unutulmayan bir hanım sahabi. Söylediği en güzel sözlerden biri Resulullah için "O sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir bana." diyebilen bir iman eri. Uhud günü Allah Resulünü dünya gözüyle görebilmek için çırpınan ve bir an önce ona sağ olarak kavuşabilmek hasretiyle yanan bahtiyar bir hanım. O, Dinaroğulları kabilesine mensuptur. Hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte onun tek bir hareketi bile bizlere ne kadar engin bir iman ve heyecan vermektedir. Gönlümüzdeki muhabbeti artırırken ufkumuzu yüceltmekte ve kendimize şöyle sorular yöneltmek fırsatını doğurmaktadır. Müslümanda Resulullah sevgisi nasıl olmalıdır? Gönüllere yerleşen Resulullah sevgisi nasıl gösterilmelidir? Peygamber sevgisinin kalpte çoğalması neyin işareti sayılır? Hazreti Peygamber'i sevmek her mümin için en gerekli taatlerden biridir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettikleri bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Sizden birinize ben, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe tam iman etmiş olamaz. Allah Resulü'nü gören ashab bunu yapmıştı. Onu malından, mülkünden ve canından da çok sevmişti. Hazreti Ömer bir gün Allah Resulü'ne "Ey Allah'ın Resulü, sen bana nefsim hariç her şeyden daha fazla sevimlisin." demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ona "Hayır ey Ömer, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki sen beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsın." buyurmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh da ona "Vallahi şimdi sen bana nefsimden de daha fazla sevimlisin." dediğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer." demiştir. İşte böyleydi ashab-ı kiram sevgili dinleyenler. Mekke'nin, Medine'nin hanımları içinde en cesur ve yürekli olanlarından Sümeyra Hatun'un Uhud günü gösterdiği örnek davranış, gönüllerde oluşan peygamber sevgisi nasıl olmalıdır suallerine bir cevaptır. Onun söylediği şu söz, "O sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir." sözleridir.

halidir. İşte sevgi ve Resulullah için açılan bir kalbin coşkusu. Onun bir hanım olarak o çileli günlerde ortaya koyduğu sabır, metanet ve muhabbet kıyamete kadar gelecek müminlere bir meşale olacaktır. Kendi şehitlerinin acılarına aldırış etmeden ısrarla Resulullah Efendimiz'i araması, sorması, peygamber sevgisine dair en güzel örnek olarak zikredilecektir. Onun ibret dersleri veren bu güzel davranışı şöyle nakledilmektedir. Sümeyra Hatun, Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlubiyet haberini alınca çok üzülmüştü. Resul-i Ekrem Efendimiz hakkında da bir takım şayialar duymuştu. Merak içerisinde, kalbinin derinliklerinde Resulullah'ın sevgisi onu yerinde durduramaz olmuştu. Durdu, durdu, duramaz oldu ve Resulullah Efendimiz hakkında sağlam bilgi alabilmek için hanım sahabilerden bir grupla Uhud'a koştu. Sümeyra Hatun savaş meydanına girince babasının, kocasının, kardeşinin ve oğlunun şehit olduğunu öğrendi. Hatta ok ve kılıç darbeleriyle paramparça olmuş cesetlerini bir bir gördü. Sahabiler Sümeyra Hatun'a başsağlığı diliyor, sabır tavsiyesinde bulunuyorlardı. Bu şekilde onu teselli etmeye çalışıyorlardı. O ise metanetini bozmadan vakur bir şekilde ısrarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i soruyordu. Gözü onu görmeden gönlü rahat etmiyordu. O tek bir cümle söylüyordu. O sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir. Resulullah'ın sağlığı, sıhhati hakkında bilgi almak istiyordu Sümeyra binti Kays. Kendisine sabır dileyen sahabilere, "Resulullah ne yapıyor, nasıldır?" diye sorular yöneltiyordu. Ashab-ı kiram onun acısını paylaşmak istiyor, o ise bir an önce Resulullah'ı görmek istiyordu. Sümeyra Hatun'un bu engin muhabbetine hayranlıkla şahit olan ashab-ı kiram onun suallerine şöyle cevap veriyorlardı. Allah'a hamdolsun o iyidir, senin istediğin gibidir. Fakat bütün bu gayretler onun kalbindeki ıstırabı bir türlü dindirmiyordu. Bizzat kendisi sevgili peygamberimizi dünya gözüyle görmek istiyordu. Gözleri savaş meydanında hep onu arıyordu. Sümeyra Hatun kendisini teskin etmeye çalışan ashab-ı kirama adeta yalvarırcasına "Onun bulunduğu yeri bana bildirin, onu bana gösterin de ona bir bakayım." dedi. Sahabiler iki cihan güneşi Efendimizin bulunduğu tarafı işaret edince Sümeyra Hatun koşarak hızlı bir şekilde oraya gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağ olduğunu görünce Allah'a şükretti ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sen sağ olduktan sonra her türlü musibet hiç gelir bana" diyerek gönlündeki derin muhabbet ve hasreti dile getirdi. "Sen sağ olduktan sonra" sözüyle dünyada her şeyin, her acının, her üzüntünün önemsiz olduğunu bu örnek davranışlarıyla göstermiş oldu. "Sen sağ ol yeter" diyordu asr-ı saadetin gül bahçesinde yetişen Sümeyra Hatun. İşte onlar Resulullah'ı böyle sevmişti. Resulullah da ashabını öyle sevmişti ki gökteki yıldızlara benzetmişti. Ashabı yıldızlaştıran, erişilmez yapan sır da bu değil miydi? Ne derin bir muhabbet ki ne hasretle bezenmiş, ne sabır ki teslimiyetle pişmiş. Ne güzel bir hayat. Allah'ım bizlere de o aşk ve muhabbeti lütfeyle. İmanımızı kavi, davranışlarımızı güzel eyle. Allah ve Resulullah sevgisini gönlümüzde daima önde tutabilmeyi kolay eyle. Ashab-ı kiramın bu tür örnek davranışlarından hisseler alabilmeyi nasip et. Sümeyra Hatun radıyallahu anha'nın şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Amin. Şifa binti Abdullah radıyallahu anha. Hicretten önce Mekke'de Müslüman olup ilk muhacirlerden ve Peygamber aleyhisselama ilk biat edenlerdendir. Zeki ve alim bir kadındır. Asıl adı Leyla olmakla birlikte yaptığı tedavilerle pek faydalı ve başarılı olmasından dolayı Şifa Hanım diye meşhur olmuştur. Aynı zamanda okuyarak bazı hastalıkları tedavi eden, ağzı dualı ve şifaya vesile olan bahtiyar bir hanımefendi. O Mekkeli olup Kureyş kabilesinin Adi koluna mensuptur. Babası Abdullah İbni Abdiş

Şems, annesi de Fatıma binti Vehb bin Amr'dır. İslam'ın ilk yıllarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat ederek İslam'la şereflenmiştir. O, Ebu Hayseme İbni Huzeyfe ile dünya evine girmişti. Bu evlilikten Süleyman ve Merzuk adında iki oğlu oldu. İlk çocuğuna nispet edilerek kendisine Ümmü Süleyman künyesi verildi. Şifa binti Abdullah radıyallahu anha akıllı, zeki, bilgili, görgülü bir hanımdı. Araplar arasında yazı yazmanın az olduğu bir sırada Arapça yazı yazardı. Hizmeti çok sever, feraset sahibi bir hanımdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine teşrif ettiğinde oturması ve istirahat etmesi için hususi bir minder ve yer yatağı hazırladığı da bilinmektedir. Şifa radıyallahu anha Medine'ye hicret edince Fahri Kainat Efendimiz onu oğlu Süleyman'la birlikte mescide yakın bir mahalleye yerleştirdi. Onu sık sık ziyaret ederdi. İki cihan güneşi Efendimiz öğle namazından sonra Şifa radıyallahu anha'nın evine kaylule için giderdi. O da evine şeref verdiğinde bu minderi ve yer yatağını sererdi. Allah Resulü'ne olan gönlündeki sevgisini bu şekilde göstermeye çalışırdı. Onun aziz hatırasını hayatı boyunca sakladı. Vefatından sonra bunlar çocuklarına kaldı. Daha sonra bu kıymetli, manevi değere sahip eşyalar Emevi hükümdarlarından Mervan'a intikal etti. Şifa radıyallahu anha ağzı dualı bahtiyar bir hanımdı. Okuyarak şifaya vesile olduğu hastalıklardan biri de cahiliye devrinde siircik denen bir hastalıktı. Vücutta çıkan kabarcıkların ateşli ve bulaşıcı bir nevi sivilcelerin iyileşmesi için okurdu. Allah Teala da şifasını verirdi. Onun evi bu gibi hastalığa tutulanların ocağı haline gelmişti. İslam'la şereflendikten sonra bu iş için Efendimiz'den izin istemek üzere huzuruna vardı. Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz de yanındaydı. Gönlünü tırmalayan bu durumu Efendimiz'e anlattı. İki cihan güneşi Efendimiz onun bu hizmete devam etmesine işaret etti ve Ahmet bin Hanbel'in bize aktardığı üzere Şifa binti Abdullah radıyallahu anha dedi ki, bir gün ben Hafsa'nın yanındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve bana, şu Hafsa'ya yazı yazmayı öğrettiğin gibi insanın böğürlerinde çıkan karınca şeklindeki yaraların duasını da öğretsen ya buyurdu. Kendisi tedavi sırasında ey bütün insanların Rabbi olan Allah'ım hastalık ve rahatsızlığı zarar ve ziyanı sen gider şeklinde dua etmiş ve hastalara da aynı duayı yapmalarını tavsiye etmiştir. Şifa radıyallahu anha kendisine müsaade edilince bu hizmete gönül huzuru içerisinde devam etti. Bu tedaviyle ilgili bilgileri Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemize de öğretti. Şifa radıyallahu anha nezaket sahibi, hassas yürekli ve müttaki bir hanımdı. Karşılaştığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün soru sormak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Namaz vakti olduğundan bana özür beyan etti ve namaza başladı. Ben de oradan çıkarak Surah bin Hasene ile evli olan kızımın evine gittim. Namaz vakti olmasına rağmen Surah evdeydi. Ona hitaben namaz başladı sen hala evdesin dedim ve epeyce şeyler söyledim. Surah ise teyzeciğim beni ayıplama çünkü benim bir elbisem vardı. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelip ödünç elbise istedi. Hemen onu verdik. Başka elbisemiz olmadığından dışarı çıkamadım dedi. Ben de anam babam sana feda olsun. Ben senin bu durumunu anlayamadım diyerek özür diledim. Şifa radıyallahu anha görüşlerinden faydalanılan bilgili, görgülü ve hürmete layık bir hanımdı. Hazreti Ömer radıyallahu an herhangi bir görüş alma konusunda onu başkalarına tercih ederdi. Onun zeki ve fazilet sahibi bir hanımefendi olduğunu bilirdi. Onun görüşlerinden istifade eder ve pek memnun olurdu. Aynı zamanda Şifa radıyallahu anha Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde Medine pazarını kontrol için

müfettiş tayin edilmişti. Şifa radıyallahu anha bir gün yavaş konuşan ve ağır ağır yürüyen riyakar tavırları olan bir takım kimseler gördü. Onlara göstererek "Bunlar kimlerdir?" diye sordu. Kendisine "Bunlar zahitlerdir" diye cevap verildi. Bunun üzerine Şifa radıyallahu anha şöyle mukabelede bulundu. Allah'a yemin olsun ki Hazreti Ömer radıyallahu an Allah hakkı için bir söz söylediği vakit işitir. Yürüdüğü vakit hızlı yürür, dövdüğü zaman acıtırdı. Bununla birlikte o hakkıyla abid ve zahitti dedi. Şifa binti Abdullah radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den birkaç hadis rivayetinde bulunduğu nakledilir. Bir tanesi şudur. Kendisi şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" diye sordum. Fahri Kainat Efendimiz bana şöyle cevap verdi. Allah'a iman, onun yolunda cihat ve makbul bir hac buyurdu. Özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşan Şifa Hanım, hicretin 20. yılında vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz cümlemizi Şifa radıyallahu anh'ın şefaatine nail eylesin. Onun ahlakından nasiplenenlerden kılsın. Amin.

Sevgili dinleyiciler, Gülistan programından tekrar hepinize merhabalar. Şimdi sizlere hanım sahabelerden Ümmü Atiye radıyallahu anhanın hayatını anlatmaya çalışacağız. Asıl adı Nesibe binti Ka'b'dır. Diğer bir künyesi de Ummu Umare'dir. Ümmü Atiye radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle 7 gazvede bulunma şerefine eren kahraman bir hanım sahabi. Müslüman hanımların cenazelerini yıkama hizmetiyle tanınan, ashab-ı kiramın fakihlerinden sayılan ilim erbabı bir hanım. Sevgili Peygamberimizin ilk kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anha'nın cenazesini yıkama vazifesini yerine getirmekle o hizmetin kendisine verilmesinden büyük şeref duyan bir bahtiyar hizmet eri. O Medinelidir sevgili dinleyenler. Asıl adı Nesibe binti Haris'tir. Nesibecik anlamında Nusaybe binti Haris diye de telaffuz edenler vardır. Ümmü Atiye onun künyesidir. Hadis rivayetlerinde bu künyeyle tanınmıştır. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden sonra İslam'la şereflenmiştir. Efendimiz Medine'ye yerleşince kendi isteğiyle bizzat gidip huzuruna varıp biat etmiş hanımlardandır. Sevgili Peygamberimizle 7 gazveye katılan Nesibe radıyallahu anha bu savaşlarda çok yararlılık göstermiştir. Müslüman askerlerinin hizmetinde bulunmuştur. Mücahitlerin yemeğini pişirmiş, hastalarıyla yakından ilgilenmiş, şefkat ve merhametle elinden gelen hizmeti esirgememiştir. Onların yaralı olanlarının iyileşmesi, tedavisi için bütün gayretiyle çalışmıştır. Ümmü Atiye radıyallahu anha bu hizmetlerine dair bilgileri kendisi şöyle nakleder. Ben 7 savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulundum. Onlara yemek yapar, geride kalanların eşyalarını toplardım. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakardım. Ümmü Atiye radıyallahu anha dini emirlere bağlı, samimi ve ihlas sahibi olgun bir hanımdı. Şefkat ve merhamet dolu bir gönle sahipti. Allah Resulüne sadakatinden dolayı bir ana gibi sevilirdi. O sadece savaş meydanlarında darda kalmış insanlara değil, geniş zamanlarda

sulh dönemlerinde dahi herkese hizmet etmeyi sevmişti. Her an hizmet aşkıyla gönlü muhabbetle dolmuştu. Öyle ki asabın hayvanlarına bile göz kulak olurdu. Akşam olup da gece dışarıda kalmış hayvanata varıncaya kadar şefkat ve merhamet gözüyle bakardı. Allah ona öyle bir güzellik vermişti ki onlara Allah'ın mahluku yarattığı nazarıyla bakar, kaybolmalarını istemezdi. Bir komşunun veya tanıdığının hayvanı ise onları kendi haline bırakıp terk etmezdi. Sahibine kadar getirip teslim ederdi. Şefkatin, merhametin güzelliği. Ne samimi davranış ki sevgi dolu. Kardeşinin hayvanına dahi göz kulak olmak. Herkese hizmet ederek gönüllerde sevgiyi yeşertmek. Toplumda sevgi ve saygının yer edeceği örnek davranışlar göstermek. İşte asr-ı saadetin gül bahçesinde yetişen ashabın gül kokan ahlakı değil mi bu? Hizmetle yakınlık sağlayarak gönüller fethetmek. Allah'ım bizlere de samimi davranışlar ve güzel hizmetler lütfet. Amin. Ümmü Atiye radiyallahu anha bilgili, becerikli, hizmet ehli bir hanımdı. Her işi severek yapardı, güler yüzü eksik olmazdı. Sağlam bir itikada ve geniş bir İslami bilgiye sahipti. Medine-i Münevvere'de Müslüman hanımların cenazelerini yıkamakla meşhur olmuştu. Sevgili Peygamberimizin ilk kızı Biricik Zeynep'i vefat edince cenaze gasil ve defin hizmeti ona verilmişti. Bu onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz katındaki dini mevkiini göstermesi bakımından dikkat çekiciydi. Bu hizmetiyle ilgili olarak kendisinden rivayet edilen hadis-i şerif şöyledir. Ümmü Atiye radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep radiyallahu anhayı yıkayan kadınlara şöyle buyurdu. Sağ tarafından ve abdest organlarından başlayın. Zeynep radiyallahu anha bu tür hizmetlerine ölene kadar devam etti. Hicretin 8. yılında vefat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biricik kızının cenazesini yıkayan Ümmü Atiye radiyallahu anha ve ona yardım eden diğer hanım sahabilere yıkamaya sağ taraftan ve abdest organlarından başlamalarını söyledi. Bir başka hadislerinde ise Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ümmü Atiye radiyallahu anhaya ayrıca şu tavsiyelerde bulunduğu nakledilmiştir. Sevgili kızını bol suyla ve o devirde yaprakları sabun yerine kullanılan sidr adlı bitkinin yapraklarıyla 3, 5 hatta gerekirse daha fazla yıkamalarını istedi. Sonuncu defa yıkarken kafur veya benzeri güzel bir koku kullanmalarını söyledi. İşleri bitince haber vermelerini tembih etti. Yıkama işinin tamamlandığı söylenince izarını onlara vererek "Bunu kızıma iç gömleği yapınız." buyurdu. Kızına karşı kalbinde beslemiş olduğu sevgiyi bu şekilde göstermiş oldu. Veda anında bile biricik kızına sevgisini eksik eylemedi. Şefkat gömleğine sararak onu ebedi aleme uğurladı. Ne sevgi ki merhamet ve şefkatle süslü. Allah'ım bizlere de o sevgi, şefkat ve merhamet pınarından doyasıya içmeyi nasip et. Ümmü Atiye radiyallahu anhanın ahlaki güzellikleri bambaşkaydı sevgili dinleyenler. Metanet sahibi bir gönül, sabırlı bir hanımdı. Ölüler için matem tutmazdı. Arkasından feryâ-ı figan ederek ağlamazdı. O, kendi oğlunun vefatından 3 gün sonra koku sürünerek halkın içine çıkmıştı. Bu hareketini garip karşılayanlara Efendimiz'den naklen şu haberi vermişti. Bir kadının kocasından başka bir kimse için 3 günden fazla matem havasına bürünmesine müsaade edilmemiştir diye söylemiştir. Ümmü Atiye radiyallahu anha, ashab-ı kiramın fakihlerinden sayılmış ve 40 kadar hadisi şerif naklettiği rivayet edilmiştir. Hepsi Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Musafaha yani tokalaşma konusundaki hadis-i şerifte kadınla yabancı erkeğin tokalaşmasına müsaade edilmediği belirtilir. Hadis şöyledir. Hazreti Peygamberimiz Medine'ye gelince ensar kadınlarını bir evde topladı ve sonra onlara Ömer'i gönderdi. Ömer kapının yanında durup selam verdi. Kadınlar onun selamını aldılar. Sonra

sonra Resulullah'ın bir elçisi olarak geldiğini söyledi. Kadınlar Resulullah'a ve onun elçisine merhaba dediler. Sonra kadınlarla biatı bildiren ayeti okudu ve biat istedi. Kadınlar evet dedi. Biz ellerimizi evin içinden uzattık, Ömer ise evin dışından uzattı. Sonra Allah'ım şahit ol dedi. Hanım olarak bizler cenazenin peşini takipten men olunduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beyat yaparken feryat ederek ağlamamak üzere bizden söz aldı. Sevgili dinleyiciler, Ümmü Atiye radıyallahu anha Yemame Savaşı'nda elini kaybetmiş, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde de vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz bizleri şefaatine nail buyursun. Amin. Değerli dinleyenler, bu haftaki Gülistan programımızın da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saadet Asrı'nın hanım sahabelerinin örnek hayatlarını sizlere sunmaya çalıştık. Programımızı Mevlana'nın bir beytiyle noktalayalım. Hazreti Mevlana şöyle der: "Sen düşünceden ibaretsin, gerisi sadece et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun."

0: Gülistan. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Selamun aleyküm. Müsaade var mı?
1: Aleyküm selam.
0: Ne demek abi? Buyur otur, hoş geldin.
1: Oğlum, 3 çay kap gel oradan.
2: Öyle vakti iyice bunalttı güneş. Bir soluklanayım dedi.
1: Allah tarlada çalışanlara kolaylık versin. Biz gölgede duramıyoruz.
2: Çalışana Allah mutlaka yardım eder. Sizin işiniz gücünüz yok mu?
0: Bu saatte burada.
3: Biz aylardır işsiziz abi. Ne yapalım? Bir iş denk gelene kadar burada vakit öldürüyoruz arkadaşlarla. Zar atarken, muhabbet ederken insan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.
2: Eyvah o zaman. İnsan zamanın nasıl geçtiğini anlamazsa zarardadır. Bizim için önemli olan zamanı geçirmek değil, zamanı değerlendirmek.

0: vermek, onu verimli ve hayırlı kılmaktır.
1: Ne edelim abi? Biz de isteriz işimiz gücümüz olsun. Çok şükür çalmıyoruz, çırpmıyoruz.
0: Allah kulları için taksim ettiği rızkı onların çalışmalarına binaen verir. Kul güzel bir şekilde çalışarak Allah'ın takdir ettiği rızka kavuşmalıdır. Herkes bir iş için yaratılmıştır ve kişi hangi iş için yaratıldıysa o kendisine kolaylaştırılır. Hiçbir iş yapmayıp vakti boşa geçirmek doğru değildir. Zira kıyamet gününde insanlar ömür nimetini nasıl kullandıkları yönünde de sorguya çekileceklerdir. Bakın burada gün boyu bu havasız, kirli odada vakti öldürüyorsunuz. Hele bir niyet edin, hele bir besmeleyle yola koyun. Bakın o zaman rızkınız sizi nasıl da takip eder.
2: Doğru söylüyorsun aslında abim.
0: Bakınız, şu üç şey Allahü Teala'yı çok üzer. 1- Vakti boşa geçirmek. 2- İnsanlarla alay etmek. 3- Gıybet etmek. İki nimet vardır ki insanların çoğu bundan gafildir. Sıhhat ve boş vakit. Şimdi vakte kıymet biçme zamanıdır. Bana müsaade. Hadi kalın sağlıcakla.
1: Allah Allah. Kimdi bu adam? Hızır mıdır nedir?
2: Kimdir bilmem ama o gelmeseydi biz daha çok kahve köşelerinde pineklerdik. Hadi kalk gidiyoruz. Öyle bir niyet edelim. Bismillah diyelim. Rızkı Allah verir.
3: Zamanıdır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda

0: da uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakibeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedu ve alali ve sahbihi ecmain.
1: Bu kadar mukaddemeden sonra bu işi yapmak için İmam-ı Gazali Hazretleri el minkuzu minyat dalalden, delaletten hidayete bir misal vererek Musa Aleyhisselam'ın kıssasına gireceğiz. Şimdi ikinci kitabı geçti. Neydi demin 9 maddede? Şeriatın ilimlerini tahsil ederek amellerini icra etmek, ibadet etmek. Şu halde Sofi, vallahi bir günden bir güne bir fıkıh kitabı almıyoruz. Bir abdestle okumuyoruz, bir gusülü sormuyoruz. Kılık kıyafetten hiç haberimiz yok. Şu halde ilimsizlik cehaletin kapısıdır. Allah'a giden yolun asfaltın, otobanın levhaları Berlin'e gidecek, Köln'e dönecek, yavaş gidecek, köprü var, yangın var, sel var. Yoldaki levhalardır. Yoldaki levhalar İslam'ın ilmidir. İlimsiz şoför, ilimsiz beldede şoförlük beladır. İlim yok, işaret yok. Köprü mü geliyor, tren mi geliyor, hiçbir işaret yok. Sofi, Allah aşkına biraz fıkıh oku. Televizyon kapıları, gazete yolları fıkıh okumana mani olmasın. Onun için ilim İslam'ın altın anahtarıdır. Bundan dolayı İmam-ı Gazali Hazretleri tasavvuf yoluna dair hükümlerini göstermiş. Tasavvuf ilmi nefsin geçit yollarını kesmek, en kötü ahlaktan, demin okuduklarım burada var, fena sıfatlardan uzak tutmanın usullerini, çarelerini öğretir. İbadeti öğretir. Ta ki kalbi Allah'tan gayriden kurtarsın. İşte bunun için tarikat ehli olduk. Bundan şeyh tuttuk. Bundan dolayı saadat-ı kiramın kapısına geldik. Ta ki kalbi Allah'tan gayriden boşatsın. Zikrullah ile kendini süslesin. Bu sebeple evvela tasavvuf eserlerini okudum. Evvela tasavvufun ilimlerini okumak lazım. Okudum. Okudum ama İmam-ı Gazali'den okuyorum. Elkimin kızı minnettelar. Okudum ama anladım ki Sofiye'nin yollarına ulaştım.

yaşamak eserlerini okumakla değil, yaşayarak sıfatları değiştirmekle olur. Yaşayarak sıfatlar değiştirmediyse o kimse en büyük alim olsa fayda vermez. Bundan dolayı kat'i olarak anladım ki, atlaya atlaya okuyorum, işaretledim. Bundan dolayı kat'i olarak anladım ki, sofiye boş sözlerle değil, iyi hallerle sofiye olur. Deminden beri anlatıp duruyorum, hukukullah, hukuku ibad, hukuku nefsullah, bunları okuyoruz. Yalnız işitmek, öğrenmekle tahsil olmaz. Onun için hak yoluna girip nefsi ıslah etmek lazım. Şu nefisin gazap kuvveti, şehvet kuvveti, şeytanın desilseleri, dünyanın cazibesi tasavvufun seyri sülukuyla kazanılır. Anlamıştım ki ahirette saadet, bahtiyarlık ancak günahlardan sakınmak takva ile olur. Takvanın tarifi, bir kimse haramlardan iştinab ederse takvadır. Şu halde günahlardan çıkan takvadır. O zaman hukuku ilahiyenin toprağına girilmez. Kul haklarına tecavüz olmaz. O zaman evdeki hak hukuk çıkar. Kadına aziz, çocuğuna mükerrem, babaya kamil bir muamele ile itaat edilir. Onun için nefsin heva ve hevesinden men etmekle olur. Bütün bunların başı gurur, yurdundan, dünyadan uzaklaşmak, ahirete bağlanmak, bütün varlığıyla Allah'a yönelmek. Kalbin dünya olan ilgisini kesmekle olur. Vay babam vay. İmam-ı Gazali böyle yapmış. Onun için dertler bitmiyor. Çocuk perişan, ana gözyaşlı, baba hastanelik. Kalbin dünya ile alakasını kesmek lazım. Bunun için de makamdan, maldan, şöhretten, dünya menfaatinden nefsi geri çevirmek lazım. Düşündüm, vallahi doğru okuyorum. Düşündüm, bir de baktım, dünya alakalarının içine girmişim. 1111'de İmam-ı Gazali, Allah razı olsun, ahirete gitmiş. 1111. 2100 olsa 1000 sene, 900 sene önceki dünya hayatını nasıl anlatıyor bakın. 900 sene önce birden baktım dünya alakalarının içine dalmışım. Bu alakalar beni her taraftan sarmış, yaptığım işler gözümün önüne getirdim. Onların en güzeli tedris ve talim idi. Tedris ve talim idi Bağdat Nizamiye Medresesi'nin müderrisi. Ünlü ahım şahım İmam-ı Muhammed Gazali. Bunda ehemmiyetsiz, ahiret yoluna pek faydası olmayan bir takım ilimlerle meşgul olduğumu anladım. Sonra tedris hakkındaki niyetimi yokladım. Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan ve şeref, şöhret kazanmak peşinde olduğuna kanaat getirdim. 900 sene önceki dünya hayatımın lezzeti, safası nerede? Şimdi nerede? Şimdi demek ki İmam Gazali Hazretleri gelse tasavvuf için 10 sene uzlet çekti. Şimdi ömrü olsaydı 100 sene tasavvuf için tenhalarda namaz kılardı. Uzlet çekerdi. Niyetimi yokladım. Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan, şeref, şöhret kazanmak peşinde olduğunu kanaat getirdim. Uçurumun kenarında bulunduğumu, eğer kaybettiğim hallerimi düzeltmem meşgul olmazsam ateşe yuvarlanırdı. İstersen şahit getireyim mi? İnanıyor musunuz bana? Ben yalancı şahitlik için kürsüye çıkmadım. Düpedüz mertçe okuyorum. Binaenaleyh bir müddet düşündüm kaldım. Henüz bir dereceye, bir karara varmış değildim. Bir gün Bağdat'tan çıkmaya niyet ediyordum. Ertesi gün verdiğim karardan vazgeçiyordum. Tamamen kararsızlık içindeydim. Sabahleyin ahirete karşı istek ve arzum kuvvet buluyor. Akşam üzeri dünya arzuları benim üstüme hücum ediyordu. İman münadisi ise bana bağırıyordu. Göçe hazırlan, göçe. Yine de ömrünün pek azı kalmıştır. Önünde uzun bir ahiret yolculuğu vardır.

bugüne kadar elde ettiğim bütün ilim ve amel riya gösteriştir. İşte Allah bir. Şahit mahit desem sabah olur. Gösteriştir. Allah'ım ya Rabbim imdat et. Şimdi hazırlanmazsan ne zaman hazırlanacaksın? Bundan sonra içimde Bağdat'tan kaçmak, uzaklaşmak arzusu kuvvet buldu. Fakat bu sefer şeytan benim karşıma dikildi. Sana gelen bu hal geçicidir. Şeytan diyor. Ey İmam-ı Gazali, sana gelen bu hal geçicidir. Sakın ola ki aldanıp itaat etme. Çünkü bu işler çabuk geçer. Senin bulunduğun ilmin mevkii insanların ulaşabileceği en yüksek mevkidir. İmam-ı Gazali de buyuruyor. İnsanlar benim bulunduğum ilmin makamını insanların ulaşabileceği en yüksek makam zannediyorlardı. Ben onların nefsimi ıslah için şeyhe gideceğimi söyleyemedim. Çünkü o günkü ulema içinde benim bu halimi anlayacak alim yoktu diyor. 900 sene önce bunu anlayacak alim yoksa şimdi nereden bulalım o alimi? Şu halde perişanlık. Şu halde akıl selim yok. Şu halde işlerimizde adalet yok. İlim kapısında tecavüz var. Dünya hayatında Allah'ın hukukunu idrak etmeden anlayışsızlık var. Hane perişan ev sahibi yaşlı, ne yapsın bacıyla çocuk ahı figan içinde. Ben uydurdum bunu Allah'ım. Ne yapsın hanımla çocuk ahı figan içinde. Ne yapsın? Kararsın içinde kaldım bu hal. 488 Recep ayında 6 aya yakın sürdü. Sonra bütün malımı dağıttım. Tedrisatı gideyim geleyim derken tedrisatı yapamayacak dilim kilitlendi. Allah bir Muhammed Hak işte söylüyorum. Bir gün olsun ders vermeye kendimi zorluyordum fakat dilim bir kelime dahi konuşamaz halde Allah mühürledi. Kelam benden gitti. Dilimdeki bu tutukluk kalbime sirayet etti. Yediğim içtiğim zehir gibi oldu. Şeytan diyor hele dur senin makamın en yüksek bir daha bu eline geçmez. Alimler diyor ya senin kavuştuğun mertebenin üstünde mertebe yok nereye gidersin? Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Ağlayamıyoruz bari soğan soyalım da gözlerimize yaş bulasın. Sonra Bağdat'tan ayrıldı. Alimler dedi İslam'a nazar değdi. Alimler dedi İslam'a nazar değdi. Ülemaya göz değdi. Bunun başka bir sebebi yok. İmam-ı Gazali gibi zat nasıl olur da Bağdat'tan ayrılır? Müftü Bey alimler dedi İslam'a göz değdi. İmam-ı Gazali'ye nazar uğradı. Evet evet. Şam'a vardım 2 seneye yakın Şam-ı Şerif Camii Ümmiye'nin minaresinde çile çektim. Bizim Osmanlı'nın minarelerinde çile çekilmez. Minare dimdik. Bizde Osmanlı yapısı Türkiye'miz vatanımızda. Ben Camii Ümmiye'yi bunu okuduktan sonra kontrol ettim. Ya minarenin neresinde ibadet edilir? Nasıl namaz kılınır? Gördüm ki Camii Ümmiye'nin çatısı kiremit böyle. Buradan Allah razı olsun minare çıkıyor. Minarenin kapısından çatıya giriliyor. Bir oda var. Minareden çatıdaki odaya girerek 2 sene ibadet etmiş. Buraya okursanız ya minarede 2 sene minarenin merdiveni var. Başka bir şey yok. Namaz kılınmaz, oturulmaz, Kur'an okunmaz. Cami-i Ümmiye'de gördüm. 2 sene halvet etti. Toplam 10 sene Kudüs Şerif'te kaldı toplam. 10 sene kadar bu hal üzere uzlete devam ettim. Bu müddet zarfında bana o kadar çok zahir hakikatler inkişaf etti ki anlatamam. Şüphe götürmeyecek bir tarzda anladım, yakinim gördüm ki hakikaten Allah yolunu tutan, bulan bu kimseler onların gidişleri gidişlerin en güzelidir. Gittikleri yolların en doğrusu, ahlakları ahlakın en temizi, dünyadaki bütün akılların aklını, bütün dünyadaki akılların aklını, hakimlerin hikmetlerini şeriatın sırlarına vakıf olan ulema müftü.

hocaların en faydalı bir şeyle tebdil etmek üzere bir araya getirseler buna imkan bulamazlardı. Birinci şart, kalpten günahları çıkarmak lazım. Namazın iftitah tekbiri gibi günahları terk etmeden huzur bulunmaz. Günahları terk etmeden aklı selim olmaz. İtaata kalbi çevirmeden adalet teşekkül etmez. Allah bir şaşırdınız. Bugünkü sohbet altın elmas kıymetinde. Şahsıma izafe etmiyorum. Ülemanın kitaplarını size talim ediyorum. Şu halde Sofi, uyan gözlerim uyan abi gafletten, yoksa bir gün ölüm uyandırır seni. Günahları terk et, kalpten dünya sevgisini çıkar, namazın iftitah tekbiri gibi zikrullahla kalbini temizle ila ahir. Bu kitap da bitti. Aklı selim sahibi bir misal getireceğim. Oradan Musa aleyhisselama, oradan Mevlana Celaleddin Mesnevi'ye gireceğiz. Elimdeki kitap, ben Afyonkarahisarlıyım. Oranın Mevlana Hazretlerinin torunlarından Mehmed-i Semavi, Sultan-ı Divani Hazretlerinin eserini getirdim. Hem rızaların tahsil edeyim, hem de bir ibret vereyim. Dikkat! Timur, Ankara Savaşı'nda Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Divan-ı Kebir'i aldı götürdü. Divan-ı Kebir Semerkant'a yerleşti. 110 sene sonra Şah İsmail'in eline geçti. Eserden okuyorum, kafadan anlatma bir şey yok. 110 sene sonra Divan-ı Kebir Semerkant'tan Tebriz'e getirildi. Hazreti Osman Ali Osman radıyallahu anh okuduğu Kur'an Semerkant'tan Tebriz'e getirildi. Davud aleyhisselam'ın zırhı getirildi. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'i de getirildi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri torunu Mehmed-i Semavi Sultan-ı Divani Hazretlerine buyurdu ki: "Oğlum, bizim Divan-ı Kebir Şah İsmail'e geçti. Git al da gel." 80-40 çift dervişle yola koyuldu. Şah İsmail'e vardı. Yolumuz uzun olduğu için süratli gideceğim. Şah İsmail Safevi devletini kurdu. Anadolu'ya yaymak istedi. Böyle olmasına rağmen Hazreti Mevlana, "Oğlum Mehmet, benim kitabım zalim eline geçti, git aldı gel." Şah İsmail'in eline düşen Divan-ı Kebir'i almak için Mehmet Furuni, Ali Rumi gibi 40 çift devletli müritlerle yola koyuldu. Mehmet Furuni Hazretleri Hoca Efendi, Mehmet Furuni Hazretleri Furuni Afyon Mevlevi dergahına girerseniz en sol başta yatan evliya Mehmet Furuni Hazretleri. Fırıncı Mehmet, yok, 80 kişi İran Tebriz'e giderken yolda ekmeksizlik, açsızlık geldi. Mehmed-i Semavva Hazretleri buyuruyordu: "Oğlum Mehmet, gayip canibinden bize pide sun." Hu Allah, hu diyor Mehmet Furuni Hazretleri, şuna yen denir, yen. Benimki dar, Mevlevi cübbesi geniş. Hu, hu, gayıp canibinden fırıncılık yaptığından ismi Mehmed-i Furuni oldu. İşte vahiy ile ilim olmazsa, akıl aklı salim olmazsa, cübbenin kolundan fırından pide çıkar gibi pide çıkmayı kabul edecek nakli ilim yoktur. Şu halde nakli ilimler beşeri materyalist yaptı. Matematik, fizik, tıp okundu ama vahiy ilmi olmadığından, evliyanın kerameti görülmediğinden, peygamberlerin vahiy ilmi gelmediğinden 80 kişiye pide çıkardı, 80. Ya Rabbim imdat, hukukuna hududuna tecavüz olmazsa Allah'ım, emrettiği yerine getirirse vallahi kimin kolundan istesen pide çıkar. Pide demek illa fırın ekmeği değil. Gayip hazinesinden bol bol rızık çıkar, dertlere deva çık, hastalara şifa çıkar,

Kırk Mevlevi, kırk Bektaşi dervişiyle 80 kişi çöllere vurdu. Tebriz yanına vardılar. Şah İsmail'in canı sıkıldı. Zannetti ki Osmanlı elçileri geldi. Hayır, bir grup dervişan geldi deyince ferahladı. Ama dervişan Allah'ın azameti, velayetin kerameti, kudreti Sübhaniye'nin kılıncıyla gittiği için bin devlet gibi gitti. Yemekte malum mesele anlaşıldı. Yemekte vezir kızdı Semavi Hazretlerine, şerbetine zehir koydu. Mehmet'in Semavi Hazretlerinin şerbetine zehir. Evliyanın irfanından kork. Şerbeti kaldırdı. Zehiri koyanın niyetine mi içelim? Senin niyetine mi içeyim? Yoksa ben şifa niyetine mi içeyim? Şah İsmail çok korktu velayetin kerametinden. Herkes ne muamele ederse akıbet kendine aittir. Biz zehiri içeriz şifa olur dedi. Zehiri koyan vezir katloldu. Allah'ın adaleti büyüktür. Bu kerametleri görünce Cenab-ı Mevlevi Mehmed'in Semavi Hazretlerine divan-ı kebiri verdi. Şimdi geliyorum konuya. Aklı kamil adaletin hükmü için misal. Şah İsmail'in Tahmasp, Elkaz, Behram, Sam isminde dört oğlu vardı. Tahmasp veliyat idi. Şah İsmail'den sonra tahta çıkacak namzet Tahmasp. Demin yanlış söyledim, Tahmasp dedim, estağfurullah. Bu dört oğlanın birisi Elkaz. Elkaz Mevlevi dervişlerinin nuraniyetine aşık oldu. Hallerine baktı, ne Tebriz'in hocasına benziyor, ne babası lanetli Şah İsmail'e benziyor. Hazreti Mehmed-i Semevi Hazretlerin eteğine yapıştı. Dedi, vallahi ben senin gölgenden ayrılmam. Beni bu zalimin elinden kurtar. Mübarek Afyon Karahisar'a Elkaz'ı yolladı. Dervişanın biriyle Şah İsmail'i aradı. Elkaz yok. İşte aklı selim, işte adalet. Allah'ın nimetlerini gördü. Bir tarafta zahire akla göre tat, bir tarafta ahirete göre nurani bir baht var. Bahtı battı. Mevlevi dervişleri arasında olacağını kanaat getirdi. Aradı taradı yok. Ne yapsın? Seneler geçti. Şimdi yerini bulacağım, Allah razı olsun. 1512 miladide Afyon'a geldi. 1540'da Elkas'ın ismi Safi Mirza koydu. Mirza'ya değiştirdi. Allah razı olsun, tapuda da var. Afyon'da ben varıyorum. Sofi, ah beni kardeş kabul etsin. Sen Şah İsmail'in zalim bahtını bırakıp Mevlevilerinin rahmet tahtına kondur. Burada tapudunun resmi var. Sultanın divanı Mehmed-i Semavi Aba Puşpalli Çelebi arasına tapudunu kondu. 1540 senesinde vefat etti. Bitmedi daha, şimdi sıra geliyor oraya. Şah İsmail aradı taradı, oğlunu Afyon'a gönderildiğine haberler, tahkikler, incelemelerle buldu. Dünyanın altınını koydu, sağlam sadık adamlarını yolladı, oğlu Elkas'a bir de mektup yazdı. Evet, oğlum, veliaht olarak seni tayin ediyorum. Babanı gözyaşları içinde bıraktım. Dön, dön, devletin başına seni geçireceğim. Seni Mevlevi dervişleri aldatmış. El cevap, Allah aşkına dinleyin. Ey baba, sen beni veliatlık ve gelecekte şahlık ile mi kandırmak istiyorsun? Senin gibi zalim bir şahsın veliatı bulunmaktansa sultan divani gibi manevi sultanın eşiğinde bulunmak benim için daha şereflidir. Senin dünyadaki şerefin gelip geçici, bizim şahlığımız iki cihanda ebedidir. İşte aklı selim bu. İşte nefsin yıktı, şahlığı delirdi, nefsin gazap ve şehvet kuvvetini tahrip etti, dünya cazibesi beş

kuruş etmedi. Ariflerin iki büyük evliyanın Mehmet'in Semavi'nin türbü kabri, babası Aban Puşçeli'nin kabri arasında iki oğlu evliyanın ortasına gömüldü.

0: Mehmet Ildırar'la Tasavvuf Sohbetleri.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

sevda şiirleri yazılır, aşk şarkıları söylenir. Gönül birine sevdalanır. Sevmek aşktandır. Araya mesafeler girer, araya yabancılar. Hasret bir ilmek gibi sıkar boğazımızı. Hasret aşktandır. Ağlamakla teselli olur aşık. Gözyaşı dua olup akar gözlerden. Gözyaşıyla yeşerir bütün kurumuş topraklar. Gözyaşıyla yumuşar yılların yumuşatamadığı kayalar. Ağlayan bir çift göz aşktandır. Aşıkların ciğeri yanıp kebap olur. Yalnız aşıklar bilir aşktan yanan aşığın ciğerinin kokusunu. Pervane ateşe verir kendini. Ateş yanmadan yakmaz bendini. Yüreği yanarak anlattı anlatanlar aşkın efsanelerini. Yanıp yanıp kül olmak, yeniden küllerinden doğmak, yanmak aşktandır. Usulü bilmeyen usule eremez diye bekleyip bekleyip ya tahammül ya seferdir aşağı düşen. Tahammülde, seferde aşktandır. Bir annenin çocuğuna olan merhameti, gülde naz, bülbülde niyaz, sevenin sevdiğine olan muhabbeti, şairin kelime dizişi, bir dervişin boyun büküşü, Allah denildiğinde kalbin atışı, küskünlerin vefalı oluşu, gariplerin mahzun duruşu aşktandır. Mecnun'un çöle düşmesi, Ferhat'ın dağa vurması, Kerem'in yanıp kül olması aşktandır. Allah'ın alemi bağır etmesi, insanı dünyaya atması, Muhammed Mustafa'yı yaratması aşktandır. Hazreti Ebu Bekir'in sıdkı, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın edebi, Hazreti Ali'nin bilgisi aşktandır. Velilerin kerameti, tasarrufu, himmeti bağlılarına olan muhabbeti aşktandır. Dervişlerin sadakati, teslimiyeti, bu yoldaki niyeti aşktandır. Yazılanlar aşktandır. Söylenenler aşktandır. Yapılanlar aşktandır. Hazreti Fuzuli'nin buyurduğu gibi, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıl-ı kâl imiş ancak. Aşkın bizatihi kendisi aşktandır.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Bir gün Süfyan-ı Servi Kuddisesi Ruh Hazretleri, Rabi'el Edeviye Hazretlerine Kuddisesi Ruhu, herkes kendine göre bir sebeple Allah'a kulluk ediyor. Sen hangi sebeple Allah'a kulluk ediyorsun diye sordu. Rabi'el Edeviye şu cevabı verdi. Ben Allah'a ondan korktuğum için kulluk etmiyorum. Böyle olsaydı sahibinden korktuğu için çalışan kötü hizmetçi gibi olurdum. Cennet sevgisiyle de ibadet etmiyorum. Bu durumda da sahibi kendisine bir şey verince çalışan kötü bir hizmetçi gibi olurdum. Ben Allah Teala'ya ancak onu sevdiğim, onun hoşnutluğunu ve vuslatını istediğim için ibadet ediyorum. Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i Kuddisesi Ruhu şöyle der. İnsan ancak Allah Teala'nın dostluğunu ve muhabbetini kazandıktan sonra her yönden rahata kavuşur. Hatim-i Esam Hazretleri Kuddisesi Ruhu diyor ki, yar istersen Allah yeter, yoldaş istersen yanındaki melekler yeter, ibret istersen dünya yeter, vaaz istersen ölüm yeter. Eğer bahsettiğim şeyler yetmezse o zaman da sana cehennem yeter. Velilerden Ebu Bekir Şibli'yi Kuddisesi Ruhu vefatından sonra rüyada gören bir kimse, Allah Teala sana nasıl muamele etti diye sordu. Ebu Bekir Şibli Kuddisesi Ruhu şöyle cevap verdi. Biri hariç ileri sürdüğüm iddialar için benden delil istemediler. O da şudur ki, bir gün cennetten mahrum kalıp cehenneme yuvarlanmaktan daha büyük zarar ve pişmanlık yoktur demiştim. Bu sözüm üzerine Hak Teala buyurdu ki,

Rıza ve cemalimden alıkonulmaktan daha büyük ziyan ve hasret var mı? Mirza Mahsar Canı Canan Hazretleri Kuddisesi Ruhu şöyle diyor. Ölümü sevmeyene şaşıyorum. Halbuki ölüm Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gitmektir. Allah dostlarına erişmektir. Değerli insanlarla buluşmaktır. Ben din büyüklerinin ziyaretine özlem çekiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Halilur Rahman Hazreti İbrahim aleyhisselamın yanına gitmeyi ne kadar istiyorum. Fudayl bin İyaz Kuddisesi Ruhu şöyle diyor. Dost olarak Allah yeter. Yakınlık için Kur'an yeter. Vaiz için ölüm yeter. İlim olarak Allah'tan korkmak yeter. Allah'tan gafil olmak, gururlanmak da cehalet olarak yeter. Naklederler ki bir cenaze götürülürken cenazenin ardı sıra giden biri "Ah, evlat ayrılığı ne zor," diyordu. Adamı duyan meşhur veli Ebubekir Şibli Kuddisesi Ruhu şöyle dedi. "Ah, ehadden bir olan Allah'tan ayrı kalmak ne zor." Bir gün Ebubekir Şibli Kuddisesi Ruhu zamanın büyük alimi ve velisi Cüneydi Bağdadi'nin Kuddisesi Ruhu yanına gider. Onu üzgün bulunca "Ne oldu?" diye sorar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri "Arayan onu bulur." der. Şibli Kuddisesi Ruhu ise şöyle karşılık verir. "Hayır, tam tersine. Onu bulan arar." Şeyh Sadi Şirazi Kuddisesi Ruhu anlatıyor. "Denizin kenarında bir kaplan tarafından avlanmış bir derviş gördüm. Yarası ağırdı. İlaç tesir etmiyordu. Uzun zamandan beri bu yaranın acısını çekmesine rağmen sabrediyordu. Durmadan Cenab-ı Hakk'a şükrediyor ve şöyle diyordu. Çok şükür ki bir belaya uğradım. Bir günaha değil. Can dostum bana gücenip ölümüme ferman verse, sakın beni o anda can kaygısı üzere saymayın. Ne yaptım da yâri huzursuz ettim acaba?" diye endişelenirim. Gerçek sevgi nasıl anlaşılır? Gerçek sevgi kendini şu üç tercihle belli eder. 1. Seven kişi sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder. 2. Sevdiğinin yanında bulunmaya, başkalarının yanında bulunmaya tercih eder. 3. Sevdiğinin hoşnutluğunu başkalarının memnuniyetine tercih eder.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Zuhruf Suresi 1. ayetten 89. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Reklamlar.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından bir zanlı daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi. Adalar Belediyesi'nde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezde, Kocaeli, Rize ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtildi. Açıklamada delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelelerinin tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini, şehirlerin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmadıklarını vurgulayan Gürlek, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazanana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemler için emniyete götürüldü.

götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya dair yapılan açıklamada Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep etme, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen yeni nesil silahlı suç örgütüne ilişkin çalışmaların Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü GASP Büro Amirliğince başlatıldığı aktarıldı. Beylikdüzü'nde bir araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren Nebatiye kenti, Tulin, Secid, Reyhan, Kevseriyet, Siyat, Kefercuz, Kefer Tebnit, Yukarı Nebatiye, Haruf, Şarkiye, Düver, Kuseybe, Keferdal, Adşit, Tul ve Cept beldelerini hedef aldı. İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefercuz bölgesi, Kefer Rumman, Zibdin, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Cefel Errafi, Kefersir, Kuseybe ve Cebci çevrelerine yoğun bombardıman düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Cizin bölgesindeki Reyhan beldesine düzenlediği saldırıda da bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı. NNA'nın haberine göre ise İsrail uçakları Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesindeki Baalbek kentine bağlı El Cemeliye beldesine bir çiftliği hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Burç Kalıvay beldesi de İHA saldırısına maruz kaldı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre ölenler arasında kadın ve çocuklar da yer aldı. İsrail ordusu ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Hizbullah saldırısında 52. Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalya Ben Şimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir tepelerine sızmaya çalışan bir grup İsrail askerine hedef aldığını duyurmuştu. Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Peru basınında yer alan haberlere göre Leoncio Prado eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü başkent Lima'ya seyir halindeyken Federico Basedre karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki 11 kişi hayatını kaybederken bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkardı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan fiber karinalı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri bot içerisindeki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Ekipler bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini de gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bugünkü dersimizde hatmi hacegan konusunun, yani edeplerinin delillerinden devam ediyoruz. Es-salatu ale'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hatmi hacegan yapılırken Efendimiz aleyhissalatu vesselama Fatiha'dan sonra salavat getiriliyor. Bununla ilgili, salavatın, Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirilmesiyle ilgili işte onun faziletiyle alakalı ayet var mıdır, hadis var mıdır, Kavs Hazretleri bunları bize nakletmiş olacak. Buyuruyor ki Gavs-ı Sani Hazretleri, yusalla alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil hatmi ba'da kiraetil fatihatil ula, ilk Fatiha okunduktan sonra hatmede Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirilir. Ve keza aynı şekilde kable duai, hatme duasına başlamadan önce de Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirilir. Mi'ete marratin, 100 defa. 100 defa salavat getirilir hatmede. Diyor ki neden? Çünkü diyor inne salate aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat getirmek, mustacabetun, bir dua olması hasebiyle bakarsan müstecap olan dualardandır. Allahu Teala'nın icabet etmiş olduğu dualardandır. Çünkü Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diyoruz. Ya Rabbi Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat eyle. Şimdi buradaki salat müstecap olan dualardan ise diyor salavatla beraber yapılan dualar da müstecap olur. Allahu Teala'nın icabet edeceği dualardan olur. Neden? Çünkü li'ennel kerime Allah Azze ve Celle ba'de icabetihi ba'del mes'ulati, şimdi kendisinden istenen bazı şeylere icabet ettikten sonra la yeruddu bakiya, geri kalanını reddetmez. Dolayısıyla salavat eğer müstecap bir dua ise, yani o bakımdan eğer bakacaksak, salavatla beraber Allahu Teala'dan bir şey istiyorsak, eğer bir niyazda, bir duada bulunuyorsak, Allahu Teala o salavat hatırına, müstecap diye tabir edilen salavat hatırına ne yapar? Geriye kalan duaları da reddetmez, icabet eder. Şimdi bunu da Gavs Hazretleri şu rivayetle destekliyor bu söylediğini. Hazreti Ömer bin Hattab Hazretleri rivayet etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki inne dua mevkufun beyne semai vel ardi. Kulun Allahu Teala yapmış olduğu dua gökyüzü ile yeryüzü arasında asılı bir şekilde kalıyor. Mevkuf, durdurulmuş bir şekilde kalıyor. Yani la yes'adu minhu şey'un. Yükselmiyor. Allah-u Teala'ya ulaşmıyor diyor. Hatta tusalliye ala nebiyyike, ta ki sen peygamberine salat edene kadar. Yani duadan sonra efendim genelde zaten adet haline getirir. Yani Müslümanlar arasında da meşhurdur bu. Dua edildikten sonra en sonda ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedinin nebil ümmi diye bu şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselama salavat getirilir. İşte o salavat duanın Allahu Teala'ya yükselmesi ve Allahu Teala'nın ona icabet etmesine nedir? Vesiledir, sebeptir. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirilmesinin faziletiyle ilgili de zaten Delalül Hayrat konusunda da okumuştuk. Ahzab suresi 56. ayette Allahu Teala emrediyor. Hazreti Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmemizle ilgili Müslümanlara, müminlere emrediyor. اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bu ayeti kerimeyi zaten Delalül Hayrat'ta biz okumuştuk. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat

getirmede bu az önce okuduğumuz ayet-i kerimeye baktığın zaman Allah-u Teala'nın emrine bir imtisal vardır. Çünkü Allah-u Teala emrediyor. Ey müminler, Allah-u Teala ve melekler peygambere salat ederler. Ey müminler, sizler de ne yapın? Sizler de salat ve selam getirin peygambere. Şimdi salat ve selam getirdiğin zaman Allah-u Teala'nın emrine boyun eğmiş oluyorsun. Emrini yerine getirmiş oluyorsun. Bu bir. İkincisi, ve muvaffakatullahi subhanahu ve teala vel melaike. Sen bu salat getirme hususunda Allah-u Teala ve meleklerine de uymuş oluyorsun. Çünkü ayette Allah Azze ve Celle innallaha ve melaiketehu yusallune alel nebi. Allah ve melekleri peygambere salat getirirler. Şimdi sen de salat ve selam getirdiğin zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu salat, salavat getirme hususunda Allah-u Teala ve meleklere ne yapmış oluyorsun? Uymuş oluyorsun, muvaffak olmuş oluyorsun. Nasıl ki Allah-u Teala ve Allah'ın melekleri salavat getiriyorsa sen de salavat getirmiş oluyorsun. Ve وَاِنْ اِخْتَلَفَتِ السَّلَاتَانِ. Tabii her ne kadar bizim Efendimiz'e getirdiğimiz salavatla, ona yapmış olduğumuz salat ile Allah-u Teala'nın ya da meleklerin salatı farklı olsa da anlam bakımından, sonuç itibariyle nerede birleşmiş oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmekte birleşmiş oluyor. Şimdi delal-ı hayrat bahsinde de Allah-u Alem değinmiştik. فَسَلَاتُنَ عَلَيْهِ دُعَاءٌ وَسُعَالٌ. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirmiş olduğu, yapmış olduğumuz salavat nedir? Duadır. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış olduğumuz salavat duadır. Ve salatullahi teala aleyhi, Allah-u Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatı ise, ona salavat getirmesi ise senaun ve teşrifun, bir övgüdür. Bir övgüdür ve teşrifun ve Allah-u Teala'nın ona şeref vermesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aslında yüceltmesidir. Şimdi salavatın faziletiyle alakalı Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayetle Efendimiz buyuruyor ki men salla aleyye vahideten, kim bana bir kere salavat getirir ise sallallahu aleyhi aşran, Allahu Teala da ona 10 defa salavat getirir. Şimdi bir diğer rivayette de Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men salla aleyye, bana salavat getiren kişi lem tezelil melaiketu tusalli aleyhi madame yusalli aleyye, bana salavat getirdiği müddetçe melekler de o kişiye salavat getirir. Meleklerin salavatı nedir? İstiğfardır. Yani o kişi bana salat ettiği müddetçe melekler de o kişiye istiğfar eder. Fel yuqlil min zalikel abdu ev li yuksir. İsterse az salat getirsin, isterse çok salat getirsin. Salavat getirdiği müddetçe melekler de ona salat eder. Bir diğer rivayete baktığın zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet günü insanların bana en yakını اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا, bana çokça salavat getirendir. Tabi bu ve buna benzer bir sürü rivayet vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salavat getirmeye teşvik edici ve salavatın sevabının, ecrinin, hayrının bol olduğunu anlatan ve rivayetlerden anladığımız daha bir sürü rivayet vardır. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Böylelikle as-salatu ala nebiyi konusunu da geçmiş oluyoruz. Bir diğer delil, yani bir diğer konu ise kıraatü suretil inşirahi, inşirah suresinin okunması. Şimdi hatmi haceganda Fatiha okunuyor, salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra İhlas suresi okunuyor. Birazdan zaten o konu da gelecek. Bir de İnşirah suresi okunuyor. Bu İnşirah suresinin okunmasını Gavz Hazretleri diyor ki yani işte neden mesela başka bir sure değil de İnşirah suresi? Çünkü diyor ki emma kıraatu suretil inşirahi, İnşirah suresinin okunmasına gelince diyor felima fiha minel fazaili, diyor İnşirah suresinin bir takım faziletleri vardır. O faziletlerden dolayı. Nasıl ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiş ki Efendimiz şöyle buyuruyor. Men kara'e surete elem neşrah leke, elem neşrah leke suresini okuyan kimse feke ennema etani ve ene magmumun feferrece anni, diyor sanki beni kederli iken bulup kederimi gidermiş gibidir. Elem neşrah leke suresini okuyan kimse. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiş ki Efendimizin şöyle dediği rivayet edilmiş. Ya Ali, Hazreti Ali'ye kerramallahu vejhehu ya hitaben. Ya Ali, men kara'aha, İnşirah suresini okuyan kim?

ise fekeennema eşba'a fukara'a ümmeti, sanki ümmetimin fakirlerini doyurmuş gibi ne yapar? Sevap alır. Ve lehu bi kulli ayetin kara'aha, okuduğu bu İnşirah suresinde okuduğu her ayet sebebiyle hulletun yevmel haşri, kıyamet günü bir elbise kendisine bahşedilir. Alimlerden bazıları demişlerdir ki tilavetuha, bu İnşirah suresini okumak tuyessiru errizqe, geçimi kolaylaştırır. Ve teşrahu sadre, göğsü genişletir. Ve tuzhibul usre fil umuri, işlerdeki o zorluğu kolaylaştırır, giderir. O zorluğu gidererek kolaylaştırır. Kema kale Abd bin Hamid li raculin yeşku ileyhi al usrete fi umurihi, nasıl ki bir adam Abd bin Hamid rahmetullahi aleyhiye geldi, işlerindeki zorlukla ilgili şikayette bulundu. Hazreti Abd bin Hamid de buyurdu ki, ona bir beyit şeklinde söyledi. Ela eyyuhel mer'u lezi fi usrihi esbaha, ey zorluklar içinde uyanan adam, İzeştedde bikel emru, işlerin zor olduğunda, zorlaştığında, fela tense elem neşrah leke, yani İnşirah suresini okumayı unutma. İmam Şafii rahimahullahu teala'dan nakledilmiş, mübarek şöyle buyurmuş: men arada en yantafiye gazabuhu, öfkesinin dinmesini isteyen kişi, iza gazibe, öfkelendiği zaman, bir de ve yekune halimen, böyle halim olmak isteyen kimse, fel yakra kulle yevmin elem neşrah, her gün İnşirah suresini okusun. Bunu kim söylüyor? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi söylüyor. Ve hukiye, yine hikayet edilmiş ki, enne men qara'aha ala sadri, mesela eğer göğüs tarafına okursa, zale dayku sadri, o göğüs daralması ne yapar? Gider, zair olur. Ve iza qara'a ala vec'il fuadi, kalbi eğer böyle ağrıyorsa kişinin, kalbi sıkışıyorsa, böyle canı sıkılıyorsa, kederlendiyse, sekene, kalbi ne bulur? Sakin, bir sükunet bulur. Ve şurbuha, bir suya okunup o su içildiği zaman, yufettitul hasa diyor, taş düşürür. Allah-u Teala onu o taşın düşmesine sebep kılar. Ve yenfe'u limen bihi veca'un fi mesanetihi, mesanesinde ağrı olan kişiye de fayda verir. Ne? Bu İnşirah suresi. Tabi bunu okurken hani başka diğer bir ayet aklıma geldi. Şimdi bunu duyan kişiler garipseyebilir. Hani İnşirah suresinin okunmasıyla bunlar nasıl olabilir? Yani nasıl şifa bulabilir? Nasıl taş düşürebilir? Yani garipseyebilirler. Ayet aklıma geldi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Estaizu billah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an'dan neyi indirdik, neyi indiriyoruz? Müminlere rahmet ve şifa olan ayetleri indiriyoruz. Kur'an-ı Kerim hani zikirdir, Allah-u Teala'nın kelamıdır, ama aynı zamanda da şifadır. Hem maddi hem manevi hastalıklara şifadır. Maddi hastalıklara şifasının örneğini zaten burada hani bir nevi okumuş olduk. Manevi hastalıklara da şifadır. İnsanı şeytanın vesvesesinden muhafaza eder. Şeytani kötülüklerden, nefsani kötülüklerden de aynı şekilde ne yapar? Kur'an-ı Kerim muhafaza eder. Hem maddi dolayısıyla hem de manevi hastalıklara şifadır. Şimdi bir hatmede okunan bir diğer sure ise nedir? İhlas suresinin okunmasıdır. Burada yukra'u fil hatmi suretul ihlasi, İhlas suresi okunur hatmede, elfe marratin, bin defa okunur. Yani hatmeye katılmış olan o cemaate dağıtılan taşlar adedince okunduğu zaman İhlas suresi 10 defa tekrar ediliyor zaten. O da toplam 1000 defa okunmuş oluyor. Peki neden İhlas suresi yine burada tercih edilmiş? Başka bir sure değil, Nas değil, Felak suresi değil, diğer sureler değil. Niye İhlas suresi? Lima fiha fadailun kesire. Çünkü diyor İhlas suresinin de birçok fazileti vardır. Vel edilletul varidatu fi fadli kiraetiha kesiretun. İhlas suresinin okunmasının faziletiyle ilgili diyor birçok rivayet varid olmuştur. Birçok hadis gelmiştir. Ve keza aynı şekilde diyor yedullu ala fadli hazihi sureti,
diyor aynı şekilde bu surenin faziletli bir sure olduğuna delalet eder. Ney? Kethretu esmaiha,

وَكَثْرَةُ الْاَسْمَاءِ de تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى. İhlas suresinin diyor birden fazla ismi vardır. Ve bir şeyin diyor birden fazla isminin olması o müsemmanın, yani neyi isimlendiriyorsan o müsemmanın şerefine, faziletine delalettir. Dolayısıyla İhlas suresine İhlas denildiği gibi marifet de denilir. Marifet suresi de denilmiş, velayet suresi de denilmiş. İhlas suresi denilmiş niye? İhlas, ahlasa kurtarmaktan geliyor. لِأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا يُخْلَسُ مِنَ النَّارِ. Çünkü ihlası okuyan, İhlas suresini okuyan ve o okuduğuna iman eden kişi ateşten kurtulur. İhlas suresi sebebiyle. Ve aynı şekilde marifet suresi de denilmiş. Marife ne demek? Bilmek demek. Tanımak demek. لِأَنَّهُ çünkü Cabir radıyallahu teala anhu rivayet ediyor. اَنَّ رَجُلًا salla, bir sahabeden biri namaz kıldı. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ suresini okudu namazda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki اِنَّ هَذَا عَبْدٌ bu kişi bir kuldur. عَرَفَ رَبَّهُ ve Rabbini bilmiştir, tanımıştır. İhlas suresini okuduğundan dolayı ve bundan dolayı fesummiyet suretul marifeti lizalike, bu sebepten dolayı marifet suresi denilmiş. Ve minha el velaye, dostluk, veli olma sureti, suresi. İhlas suresine velayet suresi de denilmiş. Neden? Lianna men lazama qiraataha, sürekli İhlas suresini okuyan kişi, devamlı okuyan kişi sara veliyen lillahi teala, Allahu Teala'ya dost olacağından dolayı ondan dolayı velayet suresi denilmiş. Şimdi İhlas suresinin faziletiyle ilgili varit olan hadislere, rivayetlere birkaç örnek verecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men qara'a kul huvallahu ahad, bu İhlas suresini elfe marretin, bin defa okuyan kişi fakat iştara nefsehu minallahi, nefsini Allahu Teala'dan satın almış olur. Yani ne şekilde? Ey yec'alullahu sevabe qira'etiha idqahu minen nari. Yani o okumuş olduğu İhlas suresinin sevabını Allahu Teala ne kılar? Ateşten onu azat kılar, o sevabı karşılığı olarak. Şimdi buradaki hatmi hacıganda da az önce ifade edildiği gibi mesela İhlas suresi kaç defa okunuyordu? Toplam 1000 defa okunmuş oluyordu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men qara'a kul huvallahu ahad mi'ete marratin fis salati ev gayriha, yani namazda olsun veya namazın dışında olsun, başka yerlerde olsun, mesela burada bizim konumuz hatmi hacegan, hatmi haceganda diyelim, 100 defa okuyan kimse keteballahu lehu bera'eten minallahi, Allahu Teala ona ateşten kurtuluş beratı verir. Ateşten kurtuluş beratı verir, yani onu cehennem azabından kurtarmış olur. Bir diğer hadis-i şerife baktığın zaman yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men qara'a kul huvallahu ahad fi maradihi allazi yamutu fihi ve lem yuftan fi kabrihi, diyor ki kişi artık ölüm hastalığında, ölüm döşeğindeyken İhlas suresini okursa, kul huvallahu ahadi okur ise lem yuftan fi kabrihi, kabirde azaba uğramaz ve emine min dagtatil kabri, o kabir sıkmasından emin olur. وَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَكُفِّهَا, kıyamet günü melekler onu kanatlarıyla taşır. حَتَّى تُجِيزَهُ الصِّرَاطَ اِلَى الْجَنَّةِ, ta ki onu o sırat köprüsünden geçirirler ve cennete varıncaya kadar, cennete girene kadar onu o şekilde kanatlarıyla taşırlar. Bu ve buna benzer daha bir sürü İhlas suresinin faziletini anlatan rivayetler vardır. Şimdi bunlar, şimdi İhlas suresi, Fatiha suresi, İhlas suresi, İnşirah suresi hatmede okunur. Zikir olarak da eğer salavat, zaten zikirin bir kısmıdır salavat. Salavat var. Bir de zikir olarak da Allahu Teala'nın esmasını zikretme konusu şeyiyle ya baki entel baki zikri var. Şimdi ya baki entel baki zikrini hatmede zikir olarak bu yolun büyükleri koymuştur. Ya baki entel baki ile ilgili de Gavs Hazretleri buyuruyor ki Esmaullahil Husna, Allahu Teala'nın Esma-ül Husna'sı var. Güzel isimleri var Allahu Teala'nın. İşte bu Esma-ül Husna'nın leha esrarun celiyyetun, açık sırları var. Yudrikuha el aklu min gayri im'ani nazarin. Yani düşünmeden, dikkatli incelemeden aklın idrak edebileceği açık sırları var Esma-ül Husna'nın. Bir de ve esrarun hafiyetun, bir de Esma-ül Husna'nın

gizli sırları var. La yudraku şey'un minha, o sırlardan hiçbir şey idrak edilemez. İlla bi nuril basireti, ancak basiret nuruyla idrak edilebilir, anlaşılabilir. İşte fe izâ davamel mu'minu alâ zikrillâhi azza ve celle bi ismin minha, Allah-u Teala'nın esma-i hüsnasından, onun güzel isimlerinden herhangi bir isimle zikre mümin devam ettiği vakit lahat lehu ba'du esrarihi, işte o gizli olan sırlardan bazıları ne olmuş olur? Kendisine görünür diyor. Fefehime min ma'anihi, işte o kendisine görünmüş olan sırların manalarından, o Esma-ı Hüsna'nın sırlarının manalarından anlar. Neyi anlar? Ma yuthbitul imane fi kalbihi, kalbinde imanı sabit sabit tutacak şeyi anlar. Ve yu'inuhu alel kıyami bi vacibil ubudiyeti alel nahvi lezi yuhibbu rabbuhu ve yardahu, Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şekilde kulluk görevini nasıl yerine getirecek, işte ona da bir yardım meydana gelir. Şimdi Baki ismine gelince, ya Baki entel Baki diyoruz ya, burada Allah-u Teala'yı çağırarak ve onu zikrederek, onun ismini söyleyerek zikrediyoruz. Ya Baki, ey Baki, entel Baki, Baki olan sensin. Yani şimdi ayet-i kerimelerden de anlaşılan, yani her şey bir gün yok olacak, illa ancak kalıcı olan, ezeli olan kimdir? Sensin ya Rabbi, Baki olan sensin. Şimdi Baki ismi, ismun el Baki ismi diyelim, huve ismun min esmaillahil husna, Allah-u Teala'nın Esma-ı Hüsna'sındandır. Elleti veredet fi hadisin nebiyyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde varid olmuş. Manası nedir? La ahire lehu, sonu olmayan, yani kalıcı olan, yani ebeden kalıcı olacak. Diğer sonradan var olan mahlukatlar gibi değil. Her şey, yani Allah-u Teala'nın dışındaki her şey nedir? Fanidir. Ve bir gün yok olacak, ancak illa kalıcı olan zat kimdir? Kendisidir. Baki demek sonu olmayan demek. Kendisi için bir son, bir ahir olmayan. Mevcudun bi zatihi, zatı ile mevcuttur. Mevsufun bil beka ile ezeli, ezeli beka ile de nedir? Vasıflanmıştır. O sıfat ile mevsuftur. Şimdi bu ya Baki entel Baki zikrinin taksis edilmesi hatmede, özellikle küçük hatmede bu zikir söyleniyor. Bu da meşru'tur. Niye? لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ اَمَرَنَا اَنْ نَدْعُوهُ بِاَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا, Allah-u Teala kendi Esma-i Hüsna'sıyla ona dua etmemizi, yani bütün isimleriyle ona dua etmemizi, hangi isimle dua ettiğimiz fark etmez, hangi isim olursa olsun fark etmez, ismiyle dua etmemizi söylüyor ve buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى, en güzel isimler Allah-u Teala'nındır. Onun Esma-i Hüsna'sı, güzel isimleri vardır. فَدْعُوهُ بِهَا, ona o güzel isimlerle dua edin. Onu o güzel isimlerle çağırın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ayet-i celilede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قُلِ دُعُ اللّٰهَ اَوِ دُعُ الرَّحْمَانَ, de ki ey Habibim, yani müminlere, Müslümanlara, ister Allah deyin, yani Allah diyerek dua edin, اَوِدْعُ الرَّحْمَانَ, ister de Rahman deyin, yani Allah-u Teala'nın Rahman ismini zikrederek Allah-u Teala'ya dua edin, اَيَّمَّا تَدْعُوا, hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى, en güzel isimler onundur, Allah-u Teala'nındır. Allah Azze ve Celle de buyurmuş ki, yine diğer ayet-i kerimede, başka ayet-i kerimede, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ, her şey helak olacak, yok olacak, İlla vechehu, onun zatından başka her şey yok olacak, bitecek. İşte bu zikirle de anlaşılan ayetlerdeki aslında manalara ne vardır? Bir işaret vardır. Yani kullu şeyin halikun illa vechehu, kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram, ve bu buna benzer ayetlerde, yani her şeyin bir gün yok olacağı, ancak Allah-u Teala'nın zatının kalacağı, baki kalacağı ayet-i kerimelerin manalarına ya baki entel baki zikrinin neyi vardır? Bu zikirde bir işaret vardır. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de onun bir şeyini de, sözünü de naklediyor Gavs Hazretleri. Buyuruyor ki وَبَيَّنَ الْاُسْتَازُ بَدِعُ الزَّمَانِ فِي اللَّمْعَةِ الثَّالِثَةِ, Bediüzzaman Hazretleri üçüncü lem'ada beyan etmiş, açıklamış, buyurmuş ki اَنَّ الزِّكْرَ يَا بَاقِي اَنْتَ الْبَاقِي زِكْرِ اَلَّذِي تَسْتَخْدِمُهُ اَنْ نَقْشَبَنْدِيَ فِي اَذْكَارِهِمْ, Nakşilerin kendi zikirlerinde kullandıkları

Ya baki entel baki zikri dahilun tahta kavlihi teala. Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesinin mana olarak şu ayetin altına giriyor. O ayette nedir? Kullu şeyin halikun illa vechehu. Az önce okuduğumuz ayeti kerime, her şey bir gün yok olacak, her şey helak olacak, ancak onun zatından başka hariç. Onun zatı ancak baki kalacak olan nedir? Onun zatıdır. Şimdi hatme konusunun son artık konusu, son başlığı, o da kıraetü silsileti ve fadluha. Şimdi o zikirler, dualar, ayeti kerimeler, işte sureler okunduktan sonra bunların hepsinin sevabı evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhi şeriflerine, âline, eshabına ve bu yolun büyüklerin isimleri silsile şeklinde tek tek zikredilerek ne yapılıyor? Sevabı hediye ediliyor. İşte buna da kıraetü silsile denilir. Yani silsilenin hatmede okunması, hatme duası da deniliyor aynı şekilde. Şimdi silsilenin okunması ve faziletiyle ilgili Gavs Hazretleri şöyle buyuruyor. Bu bölümü de okuyup bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Tukra'u es-silsiletu, silsile okunur diyor. Min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlanır silsile okunmasına. İle şeyhi fil hatmi, hatmedeki şeyhe kadar. Yani şeyhe kadar hatmede tabii okunur. Tukra'u fil hatmi. Hatmede okunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlanır. Kime kadar? Şeyhe kadar. Okunur silsile, isimler zikredilir vasıflarıyla beraber. Neden? لِأَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ صَالِح۪ينَ diyor, çünkü salih zatlar anıldığında تَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ oraya bereket iner. وَهُمْ قَوْمٌ o salih zatlar öyle bir topluluk ki hadis-i şerifte de geçiyordu ya, la yeşka celisuhum, onlarla beraberlik eden bedbaht olmaz. Ve litteberruki bi zikrihim, bir de onların isimlerini zikrederek, anarak teberrüklenmek için o silsile okunur. Bir de ve istimdadi min ruhaniyetihim, onların ruhaniyetinden istimdat istemek için. Ve tefricil kurubi vel humumi vel gumumi, keder, gam ve sıkıntılardan bir de kurtulmak için, onun için de okunur. Onlarla çünkü tevessül ediyorsun. Tevessül bahsinde zaten okumuştuk. Ve teysiril muradi ve kadail havaici, hatta ta ki ihtiyacı varsa kişinin, ihtiyacını giderilmesi için, o maksadının kolaylaştırılması için, eğer hastaysa şifa bulmak için o silsile isimleri okunur ki hatmede, hatme duası olarak okunur ki ne olsun diye, onlarla tevessül edilip işte bu saydığımız şeyler gerçekleşsin diye. Ebu Said Muhammed Kadimi Hazretleri buyuruyor ki men qara'a silsiletel meşayihi, meşayihin, Allah dostlarının silsilesi isimleri kim okursa ba'de hatmil hacegan, o hatmi hacegandan sonra, yani o zikirler yapıldıktan sonra, sureler okunduktan sonra, tahsulu lehu terakkiyat ve mukaşefat diyor, o kişiye manevi halleri artar, terakkiyat yani yükselir manen, bir de ve mukaşefat, bir de keşifler meydana gelir ona. Şimdi en son paragraf olarak okuyup artık bu konuyu komple, hatme duasını da bitirmiş olacağız. Ve hatme konusunu bitirmiş olacağız. Ve mucalesetu salihine, salihlerle beraber oturmak. Ev sema'u hadithihim, veya konuşmalarını dinlemek. Ev sema'ul hadithi anhum, veyahut da onların sohbeti yapılırken, onlar hakkında konuşulurken o konuşmayı, o sohbeti dinlemek. Ev kira'atu ve sema'atu menakibihim, veyahut da menkıbelerini okumak veya duymak, işitmek. Ve fadailihim, faziletlerini işitmek, duymak veya okumak. Neden sayılmış, neden sayılıyor? Mimma tatmainnu bihil kulubu, öyle şeylerdendir ki bu saydığımız, kalplerin kendisiyle mutmain olduğu, sekinet bulduğu şeylerdendir. Ve tenşerihu bihil sudur, göğsün böyle inşirah bulduğu, açıldığı. İnsan mesela canı sıkılıyorsa, böyle insan üzerinde bir ağırlık varsa, böyle insan açıldığı, mutlu olduğu şeylerdendir. Ve tasluhu bihil ahlak vel a'malu, bir de ne yapar? Büyüklerin işte konuşmalarını dinlemek, onların sohbetlerine bulunmak veyahut da onlardan bahsedilirken orada bulunmak. Ve tasluhu bihi, işte diyor bu durum ile iyi olur. Ne iyi olur? El ahlak vel a'malu, insanın ahlakı ve amelleri ne olur? Güzelleşir. Onunla güzelleşmiş olur. Böylelikle bu konuyu da, hatmül hacegan konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde gaflet konusundan devam edeceğiz.
Gavs Hazretleri bu gaflet konusunu da zikir konusunda.

duasının en sonuna yerleştirdi. Çünkü zikirde talep edilen şey nedir? Gafletsiz olmasıdır. Ondan dolayı gaflet konusunu inşallah bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: El Minhacü's Seni. Ömer Faruk Çelik. El Minhacü's Seni.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
5: Özbekistan'ın güney kesiminde, Taşkent'in 275 kilometre güneybatısında yer alan Semerkant. Tien Shan dağlarından doğan, sonra batıya doğru 600 kilometre devam eden Zerefşan nehrinin vadisinde, eski dönemlerden beri yaygın olan bağcılığın da etkisiyle yemyeşil bir şehir, dilden dile dolaşarak dünyayı saran binbir gece masallarının asıl mekanıdır.
6: Eski çağda yerleşilen M.Ö. 329'da Büyük İskender tarafından alınan Semerkant, 712'de Müslüman Araplar tarafından fethedilip Samanoğulları döneminde iktisadi açıdan hızla gelişti. Mayıs 1220'de Cengiz Han tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra Timur'un başkent yapmasıyla yeniden önemli ölçüde gelişti ve önemli bir kültür merkezine dönüştü. Semerkant'ın yeniden imarı ancak 1369'da gerçekleşebilmiştir. 1500'de Özbekler tarafından alınıp 1868'de Ruslara geçerek Türkistan'a bağlandı. 1924'ten 1930'a kadar Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.
5: Orta Asya'nın en büyük ve en görkemli şehirlerinden biri olan Semerkant, her devirde çok merak edilmiş, Semerkant ruhunu tanımak isteyen Batılılar dikkat çekmemek için Müslümanlar gibi giyinip hatta Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenerek şehirde bir süre kalırmış. Böylece Müslüman bilim adamlarını ve çalışmalarını izlemek, şehrin doyumsuz güzelliğine teneffüs etmek isterlermiş.
6: Kültürlerin kesişim noktası Semerkant. Asırlar boyu tüm gezginleri büyüleyen, dünyanın aynası, İslam'ın mücevherleri, doğunun incisi, evrenin merkezi diye anılmış, Kızılkum'dan geçen yolun ulaştığı vahada kurulu Semerkant. İslam'ın en yüksek manevi merkezlerinden biridir. Tarihin köşe taşı olan Semerkant'ta camiler, türbeler, boyutları ve Çin'i

0: süslemeleriyle etkileyici medreseler zamanı durdurmuş gibi. Bu dünya iki hükümdara yetecek kadar büyük değildir diyen iddialı hükümdar Timur'un ülkesi ve Timur'un başkenti.
1: Bugün hızla artan bir nüfusa sahip olan Semerkant, Timur döneminden kalma tarihsel anıtlarıyla çok sayıda turist çekmesine rağmen, hala kitle turizminin tarumar etmediği, tarihin izlerinin silinmediği mekanlarıyla karşılıyor ziyaretçilerini. Rejistan Meydanı, Gur Emir Mozolesi, Şah Zinde Mezarlığı, Bibi Hanım Medresesi, İmam Ebu Mansur Matrudi Türbesini adeta Semerkand'ın dünyevi ve uhrevi zenginliğini taşıyor. Efsunlu şark masalını fısıldıyor misafirlerinin kulaklarına.
0: Dar sokakları, alçak toprak evleri, kenarlarında kavak ağaçlarının yükseldiği geniş caddeleriyle Semerkant, altın tozlarının serpildiği bir şehirde mavi çinilerle süslü şehir merkezi Registan ve Timur'un anıt mezarıyla geçmişin koynunda uyur gibi. Büyük İskender burayı alınca, Marakanda için duyduğum her şey doğru, eksik olan şey benim düşlediğimden güzel olması der.
1: Özbek Türkçesi, modern Uygur Türkçesi ve Çağatay Türkçesinin konuşulduğu çok katmanlı bir açık hava müzesi kabul edilen şehrin, batı çıkışındaki arkeolojik araştırmaların sürdüğü Efrasiyap, Edgar Allan Poe'nun ve şimdi bakışlarını Semerkant üzerinde gezdir. O, yeryüzünün kraliçesi değil mi? Bütün şehirlerin kaderini ellerinde tutmuyor mu? Dizelerini hatırlatan mahalle hakim bir tepe.
0: İlim ve aklın tam bir anlaşma zemini bulduğu İslami anlayış sayesindedir ki, edebiyat, felsefe, matematik, astronomi, tıp sahasında ciddi gelişmeler görülmüştür. Bu gelişmelere fikri mesaisiyle katılanlardan biri de Timurlular devri hükümdarlarından Ulu Bey'dir. Dönemin astronomisine damgasını vuran Ulu Bey'in dillere destan rasathanesi, şehrin doğu yönünde alçak bir tepenin üzerindedir. İlim yolunun banisi Ulu Bey cetvellerinin girişinde Kur'an'ın ayeti yer alır. Bıraktığımız izler ne olduğumuzu gösterir. Büyük savaşçı Timur'un torunu Ulu Bey, daha çocukluğundan kalıcı olanın bilim ve sanat olabileceğini fark etmiştir. Çok sonraları ona atfolunan şu görüşün belirttiği gibi, dinler sis gibi dağılıyor, imparatorluklar çözülüyor ama alimlerin çalışmaları ebediyen baki kalıyor demiştir.
1: Türk İslam medeniyetiyle parlayan ve ışığıyla tüm dünyayı aydınlatan, tarihçiler ve şairlerin doğunun Roma'sı, doğunun incisi dedikleri bir kutlu şehirdir Semerkant. Destanlara konu olmuş İpek yolunun öyle önemli bir kavşağında kurulmuştur ki, şaşalı tüccarların, dervişlerin, gezginlerin uğramadan geçemedikleri yerlerden biri olmuştur. Timur Semerkand'ı imparatorluğun başkenti yaptıktan sonra şehri görkemli mimari yapılarla donatır. Bu sebeple 14. ve 15. yüzyıllar Semerkand'ın altın dönemi olarak kabul edilir. Hassas dengeler üzerine kurulmuş bir imparatorluğun merkezindeki bu şehirde gelişen sanat ve bilim dünyası döneme Timur İmparatorluğu'nun Rönesansı olarak damgasını vurur. Ayrıca hakimiyet sahası kurucusu Timur zamanında imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
0: Ulu Bey'in asıl ismi Muhammed Taragay konmuştur. Fakat eski Türk geleneğine göre sarayda bu adla çağrılamayacağı için Büyük Bey manasına gelen Ulu Bey olarak değiştirilmiştir. 15. yüzyıl ilim ve sanat hayatı üzerinde büyük bir tesir bırakan, milli irfanımıza hizmet eden Ulu Bey, Semerkand'ı, Buhara'yı abidelerle süslemiş, şiir, sanat ve edebiyat hareketlerini teşvik etmiş, matematik ve astronomi çalışmalarına iştirak etmiştir. Ayrıca bu dönemde şehircilik anlayışı da çok gelişmiştir. Cami, medrese, türbe, rasathane, hankah, hamam, saray, güzel bahçeler vücuda getirilmiştir. Timur'un torunu olan Ulu Bey kendi adına para bastırmıştır.

0: paranın üzerindeki ifadelerin Türkçe olduğu saptanmıştır.
1: Timur'un torunu Ulubey zamanında bir entelektüeller başkenti olan Semerkant'tan kimler geçmiyordu ki? Türkçe yazdığı Zafername ile ünlü tarihçi Ali Yazdi, şair Lütfi, Muharrem el-Harizmi, Ulubey'in öğrencisi Ali Kuşçu ve hocası Gazazade Rumi. Ulubey kurduğu rasathane ile Avrupalı bilginlerle aynı masada resmedilmiş bir astrolog. Ulubey Medresesi ve Resathanesi dönemin bilim akademisi gibi. Hayatını bilime adayan Ulubey, kurduğu rasathanede yeryüzünün güneş etrafındaki tam devrini 365 gün 6 saat 9 dakika 6 saniye olarak hesaplamış. Bugün düşündüğümüzde nasıl olur diye bizleri şaşkına çeviren bu buluş, aradan asırlar geçip 21. yüzyıla gelindiğinde bile neredeyse değişmiyor. Günümüzde en modern cihazlarıyla yapılan hesaplarla Ulubey'in hesapları arasında sadece ve sadece 58 saniye fark var.
0: Semerkant Sarayı'nın her türlü ilim ve sanat hayatına verdiği ehemmiyet neticesini vermiş, kısa zamanda şairler, edipler, ilim adamları yetişmiştir. Bu şöhreti duyanlar diğer ülkelerden akın akın gelmişlerdir. Ulubey'le çalışan ilim adamları kendi sahalarında birer otorite haline gelmişlerdir. Semerkant ve Buhara medreselerinde o zamanda mevcut ilmi eserler takip edilmektedir. Müderrisler tarafından açıklama yapılmakta, öğrencilerin de iştirakleri sağlanmaktadır. Medreselerde meselelerin ciddi şekilde incelenmesi üzerinde bizzat hükümdar durmaktadır. Bütün bu açıklamalar Semerkant medreselerinde ciddi bir çalışma ortamının olduğunu, bir meselenin çözümü için birçok ilim adamının müşterek çalıştıklarını, bir araya gelerek verimli bir çalışma sistemi ortaya koyduklarını gösterir.
1: Timur'un çok erkenden şehirlerin önemini kavradığını, ticaretin ve tarımın ehemmiyetini bildiğini görürüz. Uzun seferlerden elde edilen ganimetleri ve buralardan davet edilen alimleri, sanatkarları, ustaları, kendi merkezi Semerkant ve civarını mamur hale getirmek için kullanmıştır. Timur Bey, Moğol ve Türk uluslarının Semizkent dediği Semerkant'ı payitaht olarak seçmiştir. Tarihe düşülen notta, Timur Bey'den önce ve onun gibi büyük bir padişah Semerkant'ı payitaht yapmış değildir denir. Timur Bey'in ve Semerkant'a padişahlık eden evlatlarının hepsinin kabri buradadır.
0: Tarihin ana ırmağı büyük şehirlerin vadisinden akar derler. Bu akışın uygarlık dediğimiz birikimleriyle örülen büyük şehirlerin çevre ve hayat dokusunda dünyanın, insanlık durumlarının her değişimi bir öncekiyle örtüşür ve bize bir tarih içinde onunla birlikte oluştuğumuzu anlatır. Bunlar büyük şehirlerin kimliğidir. Büyük şehirler akışın yer değiştirdiği ya da kabardığı anlarda adeta zaman ve tarihle olan ilişkilerini yeniden kurabilmek için mücadele ederler.
1: Bu sarsıntıların, altüst oluşların yeni bileşimiyle yüklü olduğu bir geçiş dönemidir. Şehirlere bu sürecin aynısında bakmak, hayatlarının en önemli kesitinde onlara yaklaşmak, sadece tarihe daha yakından tanıklık etmek değil, bir kutlama, bir felaket ya da veda anında bir dostun yanında olmaktır. Türk, İslam, kültür ve medeniyetini kurmuş olan Türkler, bu güçlerini kılıç kuvvetinden almamışlardır. Türk, İslam medeniyetinin tarihin bazı devirlerine damgasını vurmasını, Türklerin ileri bir zihniyetle diğer milletlere üstün olabilecek ilmi ve fikri bir seviyeye ulaşmış olmasını da aramak lazımdır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler. Normalde kıssadan hisseler, sufi kavramlar ve El Minhac-ı Seni paylaşımlarımız oluyordu ama bu programı özel program haline getirdik. Yarın Mevlid-i Şerif olması hasebiyle bu programı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek. Yine Peygamberimizin doğumu, doğumundaki bazı hadiseler, yine Peygamber Efendimiz'e yazılmış Süleyman Çelebi Hazretleri'nin yazmış olduğu Vesiletün Necat'tan paylaşımlarımız olacak. Bu programı da sizlere bu şekilde sunmuş olacağız. Efendim, Canı Dilden programı bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerde sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Maruf-u Kerhi. Maruf bin Firuz, İranlı bir ailenin çocuğudur. Annesi ve babası Hristiyandır. Onun da kendileri gibi dindar bir Hristiyan olmasını çok isterler. Kardeşleriyle birlikte kilise mektebine gönderirler. Maruf farklı bir çocuktur. Mutidir ama öyle her anlatılana boyun eğmez ve gönlüne yatmayan şeyi kabullenemez. Nitekim baba, oğul, ruhul kuds üçlemesini içine sindiremez. Bu konu üzerine çok düşünür ve sorduğu sorularla rahibi bunaltır. Aldığı cevaplar yeni izahlara muhtaçtır ve sadece soruları çoğaltır. Rahip bu çocuğun karşısında izahların basit, mantığın sığ kaldığını hisseder. Disiplini sağlamak için onu konuşmaktan men eder. Ama zeki çocuk ne yapar yapar sözü mevzuya getirir. Rahibe göre tek çözüm kalır, dayak. O da öyle yapar. Maruf'u ibret-i alem için falakaya çeker, yoruluncaya kadar döver. Şimdi Maruf'u evde yeni sıkıntılar bekler. Zira babası gibi saf insanlar bir rahibe kafa tutabileceğini düşünemez ve böyle bir cürmü işleyeni affetmezler. Yaşadığı bu durum karşısında Maruf bir an kendini çok yalnız hisseder. Alır başını uzaklara gider. O devirde yokluk, kıtlık vardır. Hayat herkes için zor ama evini terk eden bir çocuk için daha zordur. Niye öyle yapar bilinmez. Kufe'ye yönelir. Hava sıcak, yollar dikenli ve taşlıdır. Elbiseleri ipliklenir, çarıkları parçalanır. O yıllarda yolcular mescitlerde mola verirler. Hem namaz kılarlar hem de bir miktar dinlenirler. Müslümanlar yolcu duasının makbul olduğuna inanır, misafirlere ekmek, şerbet ya da meyve ikram ederler. Sofralarına oturanlara meşreplerini ve mezheplerini sormazlar. Kim olsa koluna girer, lütfen buyurun derler. Bu karşılıksız hizmet Maruf'u çok etkiler. Artık sadece mescitlere sokulur. Kah hasır üzerinde uyur, kah sofralarına oturur. Küçük çocuk yorucu bir yolculuktan sonra Kufe'ye varır. Yine gözüne kestirdiği bir mescide yaklaşır. Şadırvanda elini yüzünü yıkar, artık bitmiştir. Eğer içeride bir kuytu bulabilir ve azıcık kestirebilirse kendini iyi hissedecektir. Sessizce girip bir köşeye çekilir. O sıra sevimli bir zat talebelerine ders anlatmaktadır. Nur yüzlü alim sanki kendisini anlatır. Kim Allah'tan yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Ama kim Allah Celle Celaluhu'yu arzular ve ona koşarsa Rabbimiz onu rahmetiyle karşılar. Bu sözler Maruf'a çok tesir eder. Nasıl etmesin? O zat velilerin önderlerinden İbn-i Semmak Hazretleri'dir. Maruf şekildiği kuytuda için için ağlamaya başlar. Ya Rabbi der. Sen beni benden daha iyi biliyorsun. Sana kavuşturacak yol neyse onu bana nasip eyle. İşte tam o sırada İbn-i Semmak Hazretleri susar. Ortalıkta uzunca sayılacak bir sessizlik olur. Mübarek birden etraf

0: Maruf'a bakınır ve İran'dan gelen genç de kim diye sorar. Cemaat dönüp Maruf'a bakar. Maruf ayağa kalkar. İbn-i Semmak merhaba der. Merhaba ey Rabbini arayan. Merhaba ey Allah'ın muhabbetine mazhar olan. Kucaklaşmaları o kadar hissedir ki Maruf da büyük veli de ağlar. İbn-i Semmak çocuğu bağrına basar ve sen rahibe ve babana aldırma. Dua et onlar da kurtulsunlar. Maruf hayretler içindedir. Çünkü başından geçenleri kimseye söylememiştir. İbn-i Semmak hazretleri onu elinden tutar, Ehl-i Beyt'in büyüklerinden İmam-ı Ali Rıza'nın yanına götürür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu torununu görünce zerre kadar acabası kalmaz. Bütün tereddütleri eriyip gider. Büyük bir teslimiyet ve tarifsiz bir aşkla kelime-i şehadet getirir.
1: Canı dilden.

Canı dilden. Efendim, Canı Dilden programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerle programımıza başlamıştık. Şimdi de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçeceğiz. Malumunuz ki yarın Mevlid Kandili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571, 12 Rebiül Evvel Pazartesi günü Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz doğmadan önce birçok ilahi tecelli zuhur etmişti. Bütün kainat adeta ona hasret çekmekteydi. Çünkü o yaratılışın sebebiydi. Evvela Allah Teala daha önceki peygamberlerden Resulullah'a iman edip yardımcı olmaları hususunda ahd ve misak almıştır. Bu onun zuhurunda en büyük müjdelerinden biriydi. Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyrulur. Hani bir vakit Allah Teala peygamberlerinden ahit almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir peygamber gelecek. Ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. İkrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi? Demişti. İkrar ettik demişlerdi de şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail aleyhisselam Kabe'nin inşasını tamamladıktan sonra ellerini kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için şöyle dua etmişlerdi. Bakara suresinin 129. ayet-i kerimesinde mealen, ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek ve onların nefislerini tezkiye edecek, kötülükten arındırıp kemale erdirecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Hz. İsa aleyhisselam

Aleyhisselam'da peygamberliğini İsrailoğullarına bildirirken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeliyor. Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim dedi. Es-Saf suresi 6. ayet-i kerime. Annesi Hazreti Amine, varlık nuruna hamile olduğunun ilk günlerinde bir rüya gördü. Rüyada kendisine, ey Amine, sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Dünyayı şereflendirdiği zaman her hasetçinin şerrinden onu tek olan Allah'a havale ederim diye dua et ve ona Muhammed ismini ver diye seslenildiğini işitti. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isim ve sıfatları Tevrat ve İncil'de yazılı olup Yahudi ve Hristiyan alimleri bu hususta tam bir bilgiye sahiptiler. Nitekim bunların insaf ehli olanları hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. El-Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde mealen, onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de isim ve sıfatlarını yazılı buldukları o Resul'e, o ümmi peygambere tabi olurlar. Hatta ehli kitap alimleri Peygamber Efendimiz'i öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlardı. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen şüphesiz onlardan bir fırka bile bile gerçeği gizlerler. El-Bakara 146. ayet-i kerime. Nitekim Yahudilerin en büyük alimlerindenken Müslüman olan Abdullah bin Selman radıyallahu anh, ben Resulullah'ı kendi oğlumdan daha iyi tanırım dediği zaman Hazreti Ömer, ey İbni Selman bu nasıl olur diye sordu. Oysa ben Muhammed'in gerçekten Allah'ın Resulü olduğuna yakinen şahadet ederim. Kendisinin peygamber olduğuna hiç şüphe etmem. Çünkü onun Allah tarafından gönderilen peygamber olduğunu naat ve vasıflarıyla kitabımızda bulunmaktaydı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey İbni Selman, Allah seni hakikate muvaffık kılmıştır dedi ve onu alnından öptü. Tevrat'ta Resulullah'ın vasıfları nasıl anlatılır diye sorduğu zaman Hazreti Ka'b bu suale şöyle cevap vermiştir. Onun vasıfları hakkında Tevrat'ta şunlar yazılıydı. Muhammed bin Abdullah Mekke'de doğacak. Tabe'ye, Medine'ye hicret edecek. Şam'a hakim olacak. Kendisi ne kötü söz söyler ne de çarşılarda yüksek sesle konuşur. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, bilakis affeder ve bağışlar. Ümmeti de bollukta, darlıkta ve her yerde Allah'a hamd eder, onu yüceltirler. Bellerine izar bağlanır, kollarını yıkarlar. Savaşta saf oldukları gibi namazlarında da saf tutarlar. Mescitlerinde arı uğultusu gibi Kur'an ve zikir sesleri gelir. Ezan sesleri afakı doldurur. Ata bin Yesar rahimehullah anlatıyor. Ata bin Amr'a rastladım ve Resulullah'ın Tevrat'ta zikredilen vasıflarını bana söyler misin dedim. Bunun üzerine pekala. Allah'a yemin olsun ki o Kur'an'da geçen bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da mevsuftur. Orada ey peygamber, biz seni insanlara şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmiler için koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben seni mütevekkil diye isimlendirdim. Allah bozulmuş dini insanlara la ilahe illallah demesiyle düzeltmeden ve o dinle kör gözleri, sağır kulakları, paslanmış kalpleri açmadan onun ruhunu kapsetmez buyrulur. Resulullah'ın bütün vasıflarıyla bilen Yahudiler kendisinin geleceği vakti beklemekteydiler. Nitekim Medineli putperest Evs ve Hazreç kabileleriyle Yahudiler ne zaman birbirlerine düşüp araları açılsa, Yahudiler şu sıralarda bir peygamber gönderilmek üzeredir. Onun gelmesi pek yakındır. O peygamber gelince biz ona tabi olacağız. İrem ve Ad kavimleri gibi sizi öldürüp kökünüzü kazıyacağız derlerdi. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhurunu müjdeleyen şu hadise de oldukça cali dikkattir. Seyf bin Zi Yezen, Kisra tarafından Yemen hükümdarlığına tayin edilince, her taraftan Arap heyetleri gelip kendisini tebrik ettiler. Mekke'den gelen 10 kişilik heyetin başında da Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip bulunuyordu. Hükümdara, ey hükümdar,

Bizler Allah'ın dokunmaz kıldığı haremin halkı ve Beytullah'ın hadimleriyiz. Hükümdarlığını tebrik etmek niyetiyle geldik dedi. Yemen hükümdarı onlara güzel bir şekilde karşıladı ve uzun bir müddet misafir etti. Bir gün Abdülmuttalib'i yanına çağırarak ona şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib, ben sana bir sır emanet edeceğim ki o sırrı başkası olsaydı açmazdım. Fakat ben onun madenini sende gördüm. Bunun için onu sana açıklayacağım. Allah Teala izin verinceye kadar bu sır sende mahfuz kalsın. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Kendimize tahsis edip başkasına kapalı tuttuğumuz kitapta öyle mühim bir haber vardır ki hayatın şerefi, ölümün fazileti ondadır. Bütün insanları, heyet arkadaşlarını, bilhassa seni çok yakından ilgilendirmektedir dedi. Abdülmuttalip, ey hükümdar, bütün göçebe halkı sana feda olsun. Nedir o büyük ve şanlı haber diye sordu. Hükümdar, Tihame bölgesinde bir çocuk doğacak. Alamet olacak. Onun iki kürek kemiği arasında bir ben bulunacak. Kıyamet gününe kadar ondan imamlık, riyaset, sizde de seyitlik olacak dedi. Seyf bin Ziyezen şöyle devam etti. Bu zaman onun doğacağı zamandır. Hatta belki de doğmuştur. Onun ismi Muhammed'dir. Babası ve annesi ölmüş olacak. Kendisinin bakımını dedesi ve amcası üzerlerine alacak. Allah onu apaçık tebligatta bulunan bir peygamber olarak gönderecek. Bizden bir kısım insanları ona ensar, yardımcılar yapacak. Onlarla dostlarını aziz, düşmanlarını da zelil kılacak. O yeryüzünün en kıymetli bölgelerini fethedecek. Onun doğumuyla mecusilerin taptıkları ateş sönecek. Bir olan Rahman'a ibadet edilecek. Küfür ve taşkınlıklar yasaklanacak. Putlar kırılacak. Şeytan taşlanacak. Onun sözü hakla batılın arasına ayıracak. Hükmü adaletten ibaret olacak. O daima iyiliği emredip tatbik edecek, kötülükten de nehyedecek ve onu ortadan kaldıracak dedi. Abdülmuttalip, ömrün uzun, şan ve şerefin yüce, saltanatın daim olsun. Bu bahsettiğin benim neslimdir. Acaba hükümdar bu hususta biraz daha izahat vererek beni sevindirme lütfunda bulunabilir mi? Dedi. Seyf, örtülere bürünmüş Beytullah'a, mucizelere ve semavi kitaplara yemin olsun ki ey Muttalip. Hiç yalan yok. Muhakkak ki sen onun atasısın deyince Abdülmuttalip sevincinden yere kapandı. Hükümdar, başını yerden kaldır. Kalbin ferah, ömrün uzun, şanın yüce olsun. Sana anlattığım alametlerde gördüğün bir şey var mı dedi. Abdülmuttalip, evet ey hükümdar. Benim çok sevgili, üzerine titrediğim bir oğlum vardı. Onu kavminin şereflilerinden birinin kızı olan Amine ile evlendirmiştim. Amine bir çocuk dünyaya getirdi. Onun ismini Muhammed koydum. İki küreğinin arasında da bir ben var. Anlattığın alametlerin hepsi de kendisinde mevcuttur. Onun babası ve annesi de vefat etti. Kendisinin bakımını ben ve amcası üzerimize aldık dedi. Bunun üzerine Seyf, oğlunu iyi koru. Yahudilere karşı dikkatli ol. Çünkü Yahudiler ona düşmandırlar. Fakat Allah bu hususta onlara fırsat vermeyecektir. Bu dediklerimi arkadaşlarına sakın söyleme. Size nasip olan üstünlüğü kıskanıp torununun başına gaylelere açmayacaklarına emin değilim. Eğer onun peygamber olarak gönderilmesinden önce ölmeyeceğimi bilseydim, süvarilerim ve piyadelerimle birlikte gider, Yesrib'i, Medine'yi hicret yurdu, devletime başkent yapardım. Ne olurdu onu afet ve belalardan ben koruyaydım. Bir sene sonra onun hakkında bana haber getir dedi. Ne yazık ki Seyf bin Ziyezen bir sene geçmeden öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çocuklarla oyuna dalarak Redm mahallesine kadar gitmişlerdi. Orada Murdice oğullarından bir cemaat Peygamber Efendimiz'i yanlarına çağırarak ayaklarına baktılar ve ayak izini incelediler. O sırada Abdülmuttalip geldi. Onunla kucaklaşıp bu çocuk senin neslinden midir diye sordular. Abdülmuttalip oğlumdur dedi. Murdice oğulları onu iyi muhafaza et. Çünkü biz makamı İbrahim'deki ayak izine bu çocuğunkinden daha çok benzeyen bir ayak izi görmedik dediler. Abdülmuttalip oğlu Ebu Talib'e bak bunlar ne söylüyor dinle dedi. Bunun için Efendimizin amcası Ebu Talib yeğenini titizlikle korurdu. Peygamber Efendimiz dünyayı şereflendirmeden önce bütün alem manevi yönden müthiş bir karanlık içindeydi.

0: İnsanlar son derece bedbaht bir cehalet bataklığında boğulmaktaydılar. İnsanlık şeref ve haysiyetini yitirmiş, insanların vahşet ve zulmünden hayvanlar bile iyice bunalmıştı. Hayat yaşanmaz hale gelmişti. Alem mahzun, varlıklar mahmum, gönüller muzdaripti. Zayıf ve güçsüzler gülmeyi unutmuştu. Yaşama hakkı güçlülere aitti. Nitekim Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Güçsüz mü bir insan, onu kardeşleri yerdi. Er-Rum suresinin 41. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyrulur. İnsanların kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat zuhur etti. Nihayet beklenen nur, miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rebiyül Evvel pazartesi sabahında tan yeri ağrırken zuhur aleminde tenezzül ederken Hazreti Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirdi. Bu teşrifle adeta bütün varlıklar dile gelip hoş geldin ya Resulallah diyerek surura gark oldular. Süleyman Çelebi, cihanda bütün zerrelerin bu ulvi teşrif karşısındaki sevinç ifadelerini mısralarında şöyle dile getirir. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey Kani İrfan merhaba. Merhaba ey Sırrı Furkan merhaba. Merhaba ey Derde Derman merhaba. Merhaba ey Rahmetellil Alemin. Merhaba sensin Şefi'ül Müznibin.
1: Canı dilden.

Canı dilden. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen mevlid kelimesi İslam kültür ve geleneğinde özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu ve bu vesileyle onun hakkında yazılan medih ve naat türü manzum eserleri ifade eder. Tarihten günümüze İslam toplumlarında başta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum yılı olmak üzere mübarek kabul edilen gün ve gecelerin yanı sıra doğum, ölüm ve düğün gibi çeşitli vesilelerle Mevlid-i Şerif okunması adet haline gelmiştir. Böylece hayatın bu önemli safhalarında insanların gönlünde Allah Azze ve Celle ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin daha canlı hale gelmesi amaçlanmış ve bu vakitlerin bereketli zaman dilimlerine dönüşmesi arzulanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz hayattayken başta Ka'b bin Züheyr'in Kaside-i Bürdesi olmak üzere ona olan sevgi ve bağlılığını dile getiren şiirler yazılmış, Resul-i Ekrem bunu hoşnutlukla karşılayarak sahiplerini hediyelerle taltif etmiştir. Müslümanların Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı olan sevgisi, onun vefatından sonra da farklı edebi eserlerde sürekli olarak dile getirilmiş ve bu konuda günümüze ulaşan büyük bir literatür olmuştur. Yine Mevlid merasimleri 11. yüzyıldan itibaren Türklerin yaşadığı bütün bölgelerde kabul görmüş ve günümüze kadar kuvvetli bir gelenek haline devam etmiştir. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında Süleyman Çelebi Hazretlerinin Türk Edebiyatı'nın da şah eserlerinden kabul edilen Vesiletün Necat adlı eseri öne çıkmıştır. Mevlid-i Şerif merasimleri öteden beri genellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Vesiletün Necat adlı eserin Allah Teala'yı anarak başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu, miracı, vasıfları, ahlakı ve vefatını anlatan bölümlerinin okunması, salavat getirilmesi ve dualarla sona eren bir uygulama şeklinde devam ede gelmiştir. Sonuç olarak Allah Teala'yı anmayı, Allah Azze ve Celle'yi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgiyi dile getirmeyi ve bu sevgiyi kalben ve hissen yaşamayı ifade eden Mevlid-i Şerif, Müslümanların gönlünde Allah ve Peygamber sevgisi

kendisini pekiştirdiği gibi insanların kaynaşmasına, manevi bir ortam oluşmasına ve dini duyguların canlı tutulmasına vesile olmaktadır. Bir Müslümanın kalben Allah ve peygamber sevgisini yaşaması, Allah'ı anmanın en güzel yollarından biridir. Bu itibarla, dini bir zorunluluk olarak görülmediği, anlam ve amacına uygun bir şekilde icra edildiği müddetçe, Nevlid okunmasının dini, manevi duygular ve sosyal hayat açısından faydalı olduğu ve bu yönüyle salih ameller içerisinde değerlendirilebileceği söylenir. Efendim, doğum yeri ve zamanı anlamına gelen mevlid kelimesi zamanla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu anlamını kazanır. Resul-i Ekrem'in doğumu kötülüğe batmış, iyilerin azınlıkta kaldığı bir zamanda vuku bulan bir güzellik olarak kabul edilerek ferahlık vesilesi sayılır. Efendimizin doğduğu gece sema ve vadisini su basması, Kisra'nın sarayının sütunlarının yıkılması, Zerdüstlerin bin yıldır yanan ateşinin sönmesi gibi birçok mucize görülmüştür. Efendimiz ümmeti tarafından çok sevildiği için onu merkeze alan tüm türlerde İslam dünyasında yoğun olarak telif edilmiştir. Bu türlerin içinde şemail, hilye gibi fiziki özellikleri öne çıkan eserler olduğu gibi mevlid ve naat gibi manevi meselelere dahil eserler de bulunur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın doğumu için yazılan manzum eserlere Mevlid-i Şerif adı verilir. Literatürde Türkçe olarak yaklaşık 200'e yakın mevlid bulunur. Bu rakamlara Müslüman coğrafyalarda yazılan mevlidler de dahil edildiğinde sayı çok daha yukarılara yükselir. Ama az önce de bahsettiğimiz Vesilet-ün Necat vardı Süleyman Çelebi Hazretleri'nin. Bu eserlerin ciddi bir kısmının form ve dil olarak bu Vesilet-ün Necat'tan etkilendiği gözlenir. Yine Süleyman Çelebi Hazretleri'nin telif ettiği Vesilet-ün Necat isimli Mevlid-i Şerif, dili Türkçe olan en meşhur Mevlid-i Şerif'tir. Müslümanların edebiyat tarihinde mevlidler ciddi bir yer tutar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz hakkında mevlid, hilye, naat gibi türleri telif etmek, her Müslüman şair için bir görev ve büyük bir istektir. Mevlidler, tevhid, münacat ve naatla başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu, miraca yükselmesi ve diğer mucizeleri anlatarak vefatıyla son bulur. Ayrıca eserlerin ara bölümlerinde de ilahiler de bulunur. Bir klasik medeniyet tecrübesinin zirve ve kurtuluş dönemlerinde teşekkül eder. Yüzyıllar boyunca evlerde bir anma ve sevgiyi dile getirme etkinliği olarak okunan Mevlid-i Şerif ismiyle meşhur Vesilet-ül Necat, Osmanlıların cihan hakimiyetinin başladığı bir dönemde siyasi yükselişinin yanında edebi yükselişi de ekler. Mevlid türünün kurucu metni, öncüsü Vesilet-ül Necat'tır. Sadece bir edebi metin olarak değerlendirilmeyen eser, İslam'ın tevhid prensibini ve bu prensibi insanlara ulaştırmakla yükümlü olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anlatmayı, sevdirmeyi, öğretmeyi amaçlar. Efendim, yarın Mevlid-i Şerif kandili olması sebebiyle Mevlid-i Şerif'le alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a salatu selam getirmek konusunu işleyeceğiz. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle Muhammed bin Abdurrahman radıyallahu anh'tan bize kadar ulaşan bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, sizden biri ben vefat ettikten sonra bana salatu selam getirdiğinde Cebrail aleyhisselam bana gelir ve ey Muhammed, falan oğlu falanca size selam gönderiyor der. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun diyerek onun selamına karşılık veririm. Muhammed bin Fazl'ın rahmetullahi aleyhin senetleriyle Said bin Müseyyep radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana ulaşan bir hadis-i şerife göre yapılan dualar Allah Teala'nın katına ulaşmadan önce kişi Resulullah aleyhissalatu vesselama salatu selam getirene dek yerle gök arasında asılı bir şekilde bekletilir. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah aleyhissalatu vesselam minbere çıkıyordu. Bir ara amin dedi. Sonra bir

0: basamak daha çıktı, yine amin dedi. Ardından bir basamak daha çıktı ve yine amin dedi. Minberin en üst basamağına çıkınca oturdu. Muaz bin Cebel Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, minbere çıkarken amin dediniz. Bunun sebebi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Minberi çıkarken Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, ey Muhammed, her kim Ramazan ayına yetişir de o ayın rahmet ve mağfiret ayı olmasına rağmen salih ameller yapmaz ve bağışlanmadan ölürse cehenneme girer. Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim. Sonra Cebrail aleyhisselam, kim anne ve babasının yaşlılık zamanlarına yetişir de onlara iyilikte bulunmazsa ve bu şekilde ölürse cehenneme gider. Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de ona amin dedim. Daha sonra senin ismin bir kişinin yanında anılmasına rağmen o kişi sana salatü selam getirmezse ve bu şekilde ölürse cehenneme girer. Allah Teala onu rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyhin Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, her kim günde 100 defa bana salatu selam getirirse Allah Celle Celaluhu onun 100 ihtiyacını giderir. Bunların 70'i ahirette, 30'u da dünyada gerçekleşir. Bedir Savaşı şehitlerinden Said bin Ümeyr Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ümmetimden her kim kalpten, ihlaslı bir şekilde bana bir tek salatu selam getirse, Allah Teala ona tam 10 kat mağfiret eder. Onun derecesini 10 kat yükseltir ve 10 günahını siler.
1: Canı dilden.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine,
1: canı dilden.
2: Efendim, canı dilden programı devam ediyor. Bugünkü programımızda sufi kavramlar, kıssadan hisseler ve El-Minhaj Hüseni paylaşımları olmayacak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmek konusundaki nasihatleri paylaşmaya devam edeceğiz programımızın son kısmında da. Nasihatlerle programımız devam ediyor. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh Kabe'yi tavaf ederken bir adam görmüştü. Bu adam ayağını her indirip kaldırdığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getiriyordu. Süfyan-ı Sevri diyor ki,

Ona yaklaştım ve "Behey adam, sen tesbihi Sübhanallah ve tehlili La ilahe illallah demeyi bırakıp salatu selam getiriyorsun. Yoksa bu hususta bildiğin bir şey var mı?" dedim. Adam, "Allah sana afiyet versin. Sen kimsin?" dedi. Ben de "Süfyan-ı Sevri'yim" dedim. Adam, "Eğer sen şu zamanda tanımadık biri olsaydın, durumumu sana anlatmazdım, sırrımı sana açıklamazdım" dedi ve şöyle anlattı. Ben ve babam hac etmek üzere yola çıkmıştık. Yolda konaklama yerlerinden birine geldiğimizde babam hastalandı. Ben de babama ilaçlar vererek tedavi etmeye başladım. Bir gece babamın başucunda beklerken ölüverdi. Yüzü simsiyah oldu. "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedim. Ve yüzüne bir örtü çekerek kapattım. O esnada bana öyle bir uyku hali geldi ki dayanamadım ve uyuyakalmışım. Rüyamda bir adam gördüm. Bugüne kadar onun kadar güzel yüzlü, onun kadar temiz elbiseli ve onun kadar güzel kokulu birini daha görmemiştim. Adam babamın yanına yaklaştı, yüzündeki örtüyü kaldırdı ve elini babamın yüzünde gezdirdi. Babamın yüzü bembeyaz olmuştu. Sonra adam arkasını dönüp gitti. Ben de arkasından koşup elbisesine yapıştım. "Ey Allah'ın kulu, bu yabancı topraklarda sen de kimsin ki böyle? Allah Teala senin vasıtanla babama ikramda bulundu" dedim. "Beni tanımıyor musun? Ben kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen Abdullah'ın oğlu Muhammed'im" dedi ve devamla şöyle dedi. Babanın durumuna gelince, baban kendisine çok haksızlıklar etmiş biriydi. Ancak o bana çokça salatu selam getirdi. Öldüğü zaman yüzü simsiyah oldu ve benden yardım istedi. Ben bana çokça salatu selam getirenlerin yardımcısıyımdır. Uyandığım zaman babamın yüzündeki örtüyü kaldırıp baktım, bembeyaz olmuştu. Amr bin Dinar rahmetullahi aleyhin Ebu Cafer radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bana salatu selam getirmeyi unutan kimse, kasten terk eden cennet yolunda hata eder, şaşırır." Ebu Büreyde rahmetullahi aleyhin babasından rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurmuştur ki, "Şu dört şey kişiye cefadır. Kişinin ayakta bevletmesi, namazı bitirmeden önce alnına gelen toz toprağı silmesi, ezanı işitmesine rağmen ezan sözlerini tekrar etmemesi, yanında ismim anılmasına rağmen bana salatu selam getirmemesi." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilerine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle şöyle demiştir. "Bana salatu selam getiriniz. Zira bana getireceğiniz salatu selamlar sizi günahlarınızdan arındırır. Kalplerinizi de temizler. Benim için Allah'tan vesileyi isteyin" dedi. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, vesile nedir?" diye sordular. Resulullah, "O cennetteki en yüksek derecedir. Oraya sadece bir kişi ulaşacaktır. İşte ben o tek kişi olmayı ümit ediyorum." Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin şefaate nail olmaktan başka bir karşılığı olmasaydı bile akıllı kimsenin salatu selam getirmekten gafil kalmaması gerekirdi. Nasıl gafil kalsın ki? Resulullah'a salavat getirmek bütün bunların yanında hem kişinin günahlarının affolunmasına bir vesile hem de Allah Teala'nın rahmetine bir sebeptir." Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir diğer hadis-i şerifte Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. "Her kim bana bir kere salavat getirirse Allah Celle Celaluhu ona 10 misli mağfiret eder ve ondan 10 günahı da siler. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin ne kadar faziletli olduğunu bilmek istiyorsan şu ayete bak ve tefekkür et." Ahzab suresinin 56. ayet-i kerimesinde mealen, "Allah ve melekleri peygambere çok salat getirirler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin." Allah Teala diğer ibadetleri kullarına emretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmekse, Allah Teala önce kendisi Resulullah'a salat getirmiş ve sonrasında meleklerine ve ardından müminlere emretmiştir. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek amellerin en faziletlisidir.

Abdurrahman bin Ebi Leyla rahmetullahi aleyh Kab bin Ucre radıyallahu anh'tan rivayetle anlatıyor. Bizler Resulullah'a, ya Resulallah, size nasıl salatu selam getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ve barekte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid diyiniz buyurdu. Bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin Allahümme salleytu kema salleyte ente ve melaiketu ala Muhammedin. Allah'ım, senin ve meleklerinin Hazreti Muhammed'e salatu selam getirdiği gibi ben de salavat getirdim şeklinde olduğunu söylemişlerdir. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu, Süleyman Çelebi Hazretlerinin kaleme almış olduğu Vesilet-i Necat'la alakalı bilgiler, Peygamber Efendimizin doğumunda yaşanan bazı olaylar ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek konusundaki nasihatleri sizlerle paylaşmış olduk. Bugün aynı zamanda Cuma günü olması sebebiyle haftanın da son programıydı. Pazartesi günü saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olmaya devam edecek. Pazartesi günü saat 14'te Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından bir zanlı daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi. Adalar Belediyesi'nde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezde, Kocaeli, Rize ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtildi. Açıklamada delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletin huzuruna hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelelerinin tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini, şehirlerin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmadıklarını vurgulayan Gürlek, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazanana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya dair yapılan açıklamada Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep etme, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen yeni nesil silahlı suç örgütüne ilişkin çalışmaların Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü GASP Büro Amirliğince başlatıldığı aktarıldı. Beylikdüzü'nde bir araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen

0: Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren Nebatiye kenti, Tulin, Secid, Reyhan, Kevseriyet, Siyat, Kefercuz, Kefer Tebnit, Yukarı Nebatiye, Haruf, Şarkiye, Düver, Kuseybe, Keferdal, Adşit, Tul ve Cept beldelerini hedef aldı. İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefercuz bölgesi, Kefer Rumman, Zibdin, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Cefel el-Rafi, Kefersir, Kuseybe ve Cebci çevrelerine yoğun bombardıman düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Cizin bölgesindeki Reyhan beldesine düzenlediği saldırıda da bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı. NNA'nın haberine göre ise İsrail uçakları Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesindeki Baalbek kentine bağlı El Cemeliye beldesinde bir çiftliği hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Burç Kalıvay beldesi de İHA saldırısına maruz kaldı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre ölenler arasında kadın ve çocuklar da yer aldı. İsrail ordusu ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Hizbullah saldırısında 52. Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalya Ben Şimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir tepelerine sızmaya çalışan bir grup İsrail askerine hedef aldığını duyurmuştu. Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Peru basınında yer alan haberlere göre Leoncio Prado eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü başkent Lima'ya seyir halindeyken Federico Basadre Karayolu'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki 11 kişi hayatını kaybederken bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkardı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan fiber karinalı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri bot içerisindeki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Ekipler bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini de gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Derdinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Bu parçaların her biri gökle yerin arasını dolduracak kadar büyüktü. 100 parçanın sadece birini yeryüzüne indirdi. Bir anne bu duygu

duygu sayesinde birbirine merhamet eder. Geri kalan 99 parçaya gelince, Cenab-ı Hak onları kıyamet gününde mümin kullarını kurtarmak için yanında alıkoymuştur. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur. Gönüllerimizdeki sevgi, Allah Teala'nın bize olan merhametinin bir sonucudur. Yine Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimize göre, merhamet duygusu Allah'a iman etmeyenler dışında her varlıkta bulunur. Merhamet edene Cenab-ı Hak da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet eden, göktekilerden merhamet görür. Ama merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Resulullah Efendimiz uzunca bir süre ibadet etmek niyetiyle namaza başlardı. Fakat ağlayan bir çocuk sesi duyunca, belki çocuğun annesi cemaatin arasındadır, çocuğu ağladığı için huzursuz olabilir düşüncesiyle namazı çabucak kıldırırdı. Savaşlarda hem anne hem de yavrusu esir alınmışsa, onları birbirinden ayırmamayı tembih eder, anne ile çocuğunu birbirinden ayıranı Allah Teala kıyamet gününde sevdiklerinden ayırır derdi. Sevmeyi, çocuklara şefkat beslemeyi bize Peygamber Efendimiz öğretti. Oğlu İbrahim, Medine'nin biraz dışında yaşayan bir süt anneye verilmişti. Allah'ın elçisi oğlunu görmek için sık sık oraya gider, çocuğunu kucağına alır, öpüp severdi. Kızı Zeynep'in küçük yavrusu Ümame'yi omzuna bindirir, mescide götürür, çocuk omzunda olduğu halde namaza durur, rüküye varırken onu yere indirir, ayağa kalkarken tekrar sırtına alırdı. Kureyşli kadınları, yavrularına olan şefkatleri sebebiyle Arap kadınlarının en hayırlısı diye överdi. Bir gün yoksul bir kadın Hazreti Ayşe'nin evine geldi. Sırtında iki çocuğu vardı. Hazreti Ayşe ona 3 hurma verdi. O da çocuklarına birer hurma verip ötekini ağzına götürürken çocuklar onu da istedi. Kadıncağız elindeki hurmayı onlara paylaştırdı. Bu yoksul kadının merhametine hayran kalan Hazreti Ayşe, gördüklerini Resul-i Ekrem'e anlatınca Efendimiz şöyle buyurdu. Bu şefkati sebebiyle Allah Teala o kadına mutlaka cenneti vermiş veya onu cehennemden azat etmiştir. Çocukları öpmek gerektiğini de Efendimiz öğretti. Çocuklarını öpmeyenlerin kalbinde merhamet bulunmadığı söylendi. Allah Teala yetimi sakın üzme buyurduğu için Peygamber Efendimiz yetimlere kol kanat gererdi. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle cennette yan yana olacaklarını söylerdi. Yetim hakkı yemekten şiddetle sakındırırdı. Kur'an-ı Kerim yetim malı yiyenlerin karınlarına cehennem ateşi doldurduklarını bildirdiği için o da yetim malı yemenin insanı helak eden 7 günahtan biri olduğunu söylerdi. Değerli dostlar, çocukları sevmeli, büyükleri saymalıdır. Peygamber Efendimiz çocukları sevip büyükleri saymayanların Müslüman olamayacağını söylerdi. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara saygı göstermenin Allah'a duyulan saygıdan ileri geldiğini ifade ederdi. İkrama büyüklerden başlamayı tavsiye ederdi. Bir gün bununla ilgili bir rüyasını anlattı. Rüyamda dişlerimi misvaklıyordum. Yanıma biri diğerinden daha büyük 2 kişi geldi. Ben misvakı küçük olana verdim. Hayır, büyüğe vermelisin diye beni

uyardılar. Ben de onu büyüye verdim buyurdu. Söz ve konuşma hakkının öncelikle büyüklerde olduğunu söylerdi. Bir defasında büyüklerinden önce söze başlayan bir gence büyüğünü tanı buyurmuştu. Eğer bir genç yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösterirse yaşlandığı zaman ona hizmet edecek kimseler verileceğini müjdelerdi. Büyükler neredeyse bereket oradadır buyururdu. Peygamber Efendimiz bize hayvanlara merhamet etmeyi ve onlara iyi davranmayı da öğretti. Bir gün bakımsızlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve gördü. Orada bulunanları, şu konuşup derdini anlatamayan hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz diye uyardı. Atış talimlerinde canlı hayvanı hedef tahtası yapmayı şiddetle yasakladı. Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce çok üzüldü ve Müslümanları bu tür davranışlardan sakındırdı. Günahkar birini merhameti sebebiyle Allah Teala'nın bağışladığını anlatıyordu. O kimse susuzluktan dili dışarı çıkmış bir köpek görmüş, onu sulamak için kuyuya inip su çıkarmıştı. Öte yandan bir kediye hapsedip ona yiyecek, içecek vermeyen bir kadının bu yüzden cehennemlik olduğunu haber verdi. Hayvanları keserken onlara eziyet etmemeyi, canlarını yakmamayı tembih etti. Hatta serçeyi keserken ona merhamet edene Allah Teala'nın ahirette merhamet edeceğini söyledi. Bir serçeyi yemek için değil de eğlence olsun diye öldürenin ahirette bu yaptığının hesabını vereceğini bildirdi. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhüma anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Kızı Zeynep ona, oğlum ölmek üzere, lütfen bize kadar geliniz diye haber gönderdi. Resul-i Ekrem de kızına selamla birlikte şu cevabı yolladı. Kızım, alan da veren de Allah'tır. Onun yanında her şeyin belli bir ömrü vardır. Sabret ve ödülünü Allah'tan bekle. Bu defa Zeynep, ne olur babacığım mutlaka geliniz diye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd İbni Ubade gibi sahabilerle birlikte kızının evine gitti. Nefes almakta zorluk çeken çocuğu Hazreti Peygamber'in kucağına verdiler. İşte o zaman Efendimiz'in gözlerinden yaşlar boşandı. Bu durumu gören Sa'd İbni Ubade hayretle, "Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir?" deyince Peygamber Efendimiz şunları söyledi. Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu merhamet duygusudur. Allah bu duyguyu şefkatli kullarına verir.

Mümin kadere inanmalı, hayrı da şerri de Allah'ın yarattığına iman etmelidir. Kadere inanmayan kimse mümin sayılmaz. Çünkü her şeyi yaratan Allah'tır. Hem de tam ve mükemmel biçimde yaratandır. Üstelik her şeyi bir anlam ve amaca göre yapandır. Başa gelen her iyilik Allah'tandır. Başa gelen kötülükse insanın kendinden, kendi kusuru, kendi yaptıkları yüzündendir. Her şeyi yapan ve yaratan Cenab-ı Hak olduğu halde, Hazreti Peygamber'i sevmeyen münafıklar, kendilerine bir iyilik eriştiğinde bu Allah'tan derlerdi. Başlarına bir kötülük gelince de Allah'ın elçisine bu senden derlerdi. Her şeyin Allah'tan olduğunu kabul etmezlerdi. Peygamber Efendimiz imanı şöyle anlattı. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Demek ki herkes kendi kaderini yapmaz. Kaderi Allah Teala yazar. Yeryüzünde olan bitenler, insanın başına gelen bütün dertler ve sıkıntılar, daha onları meydana gelmeden önce Cenab-ı Hak tarafından bir kitaba, levh-i mahfuzda yazılmış, her şey belirlenmiştir. Başımıza gelene üzülmeyelim diye de Allah Teala meselenin aynen böyle olduğunu bize bildirmiştir. Mekke'li putperestler bir gün Peygamber Efendimizle kader konusunu tartışıyorlardı. Tartışmanın hararetlendiği sırada konuya açıklık getirmek üzere şu ayet nazil oldu. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir. Biz her şeyi kaderle bir ölçüyle yarattık. Ve her şey kadere bağlıdır. İnsanın aczi, yetersizliği, güçlü ve kudretli oluşu da kaderledir. Allah Teala daha insanlar yaratılmadan önce kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu bilir. Cennetlik olanlara iyi işler yapmayı, cehennemlik olanlara da kötü işler yapmayı kolaylaştırır. Malını Allah yolunda harcayan, Allah'ın emirlerine, yasaklarına karşı gelmekten sakınan kimselerin kendi yoluna girmesine yardım eder. Kendine varan yolu onlara gösterir. Ben doğru yolda yürümek istiyorum, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum diyenin doğruya ulaşma yeteneklerini geliştirir. Hayır, ben yanlış yolda gitmek istiyorum diyen ve doğru yoldan sapan kimsenin de kalbini yanlış yola kaydırır. Cimrilik eden, en güzel söz olan Kur'an-ı Kerim'i yalanlayan kimseye sonsuz bedbahtlık yolunu kolaylaştırır. Esasen o dileseydi herkesi doğru yola iletirdi değil mi? Fakat insanların iradesini dışlamamış, onlara günah işleme özgürlüğü vermiş, doğru yolu kendi istek ve arzularıyla seçmelerini dilemiştir. Bu gerçeği görmezden gelerek, eğer Allah dileseydi biz de atalarımız da Allah'tan başkasına tanrı diye tapmazdık demenin hiçbir anlamı yoktur.

hoşlandığı bir durumla karşılaşınca pek mutlu olur. Halbuki onun hoşlanmadığı bir şey kendi iyiliğine, hoşlandığı bir şey de kendi aleyhine olabilir. Demek ki başa gelen ve hoşa gitmeyen her şey insanın yanlış seçimi veya hatalı davranışı yüzünden meydana gelmez. Allah Teala insanı imtihan etmek veya ruhi bakımdan olgunlaştırmak için bazı olayları onun başına sarar. Fakat o hiç kimseye zerre kadar haksızlık etmez.

Kadere iman eden kimse bütün varlığıyla Allah'a teslim olur. Allah'a teslim olan derin bir huzura kavuşur. Allah ne yazdıysa başımıza o gelir der. Olup biten hadiseler onu asla rahatsız etmez. Peygamber Efendimiz genç sahabisi Abdullah İbni Abbas'a şu öğüdü vermişti. Yavrucuğum, bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsa, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilir. Ve bütün ümmet sana zarar vermeye kalksa, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilir. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazdığı yazılar değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bu paha biçilmez öğüdü peygamberinin kendisine de verdiğini düşünen her mümin içinin ferahladığını hisseder. Şayet başına istemediği bir olay gelirse, şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım şöyle olurdu diye hayıflanmaz. Allah böyle uygun görüp yarattı, o her istediğini yaratır diyerek Cenab-ı Hakk'a bağlanır, şeytanın olumsuz etkilerine fırsat vermez. Sıkıntılara sabreder, Allah'ın kaderine teslim olur. Başına bir felaket gelince, bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve sonunda yine O'na döneceğiz der. Bir kimse başıma gelmesine Allah'ın takdir ettiği bir şey mutlaka gerçekleşecektir. Allah'ın takdir etmediği bir şey de kesinlikle olmayacaktır diye düşünmedikçe iyi bir mümin olamaz. Üstelik böyle düşünmek ona derin bir gönül huzuru verir. Tabi'in neslinin tanınmış fakihlerinden Yahya İbni Yamer, Merv kadısıydı. Ebu Hureyre, Abdullah İbni Abbas gibi sahabilerden de hadis öğrenmişti. Bir yıl hacca gitti. O günlerde kadere inanmayan bazı adamlar türemişti. "Ah," dedi Yahya, "Peygamber Efendimizin arkadaşlarından birine rastlasam da, kaderi inkar eden şu adamlar hakkında ne düşündüklerini öğrensem." Derken Hazreti Ömer'in oğlu, ünlü sahabi, Abdullah İbni Ömer'i mescide girerken gördü. Hemen yanına yaklaştı. Bazı adamların hem Kur'an okuduğunu, hem ilimle meşgul olduğunu, hem de kader diye bir şeyi kabul etmediğini anlattıktan sonra, "Bu adamlar olaylar kendiliğinden olur. Allah'ın bu konuda bir rolü ve bilgisi yoktur," diyorlar. "Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Abdullah İbni Ömer ona şunları söyledi. Kaderi kabul etmeyen o adamları gördüğünde kendilerine şunu söyle. Benim onlarla, onların da benimle hiçbir ilgisi ve yakınlığı yoktur. Allah'a yemin ederim ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa da hepsini Allah rızası için fakirlere dağıtsa, kadere inanmadıkça Allah onun hayrını kabul etmez. Sonra sözüne şöyle devam etti. Bana babam Hazreti Ömer şu olayı anlattı.

gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyordu. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam çıka geldi. Yoldan gelmiş bir hali de yoktu ama onu hiçbirimiz tanımıyorduk. Adam Peygamber Efendimizin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini peygamberin dizlerine dayadı, ellerini de kendi dizlerinin üstüne koydu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat," dedi. Allah'ın elçisi ona şunu söyledi: "İslam Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, maddi imkanın varsa Kabe'yi ziyaret ederek hac görevini yerine getirmendir." Adam, "Doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de aldığı cevabı onaylaması tuhafımıza gitmişti. Ardından, "Şimdi de bana imanı anlat," dedi. Peygamber Efendimiz şunları söyledi: "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Bir de kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir." Adam tekrar "Doğru söyledin," dedi ve "Peki ihsan nedir?" diye sordu. Allah'ın elçisi, "İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor," buyurdu. Adam yine "Doğru söyledin," dedi ve ardından "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber Efendimiz de "Kendisine soru yöneltilen bu konuda sorandan daha bilgili değildir," cevabını verdi. Adam "Öyleyse kıyametin alametlerini söyle," dedi. Resul-i Ekrem bu soruya şu cevabı verdi: "Annelerine sanki onlar kendilerinin cariyesiymiş gibi kötü davranan çocukların doğması. Bir de yalın ayak, baldırı çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel bina yapımında birbirleriyle yarışması kıyamet alametlerindendir." Sorularına cevap alan adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra sevgili peygamberimiz, "Ömer, soru soran adam kimdi biliyor musun?" diye sordu. Ben de "Allah ve Resulü bilir," dedim. Resul-i Ekrem Efendimiz, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye geldi," buyurdu.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo.

0: kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.
3: Ali Ço'nun en çok Şamdancıbaşı Kara Yuva ile idman yapmakta olduğuna bakanlar hükümlerini vermekte çekinmemişlerdi. Bu güreşte saray pehlivanlarını herhalde Şamdancıbaşı Kara Yuva temsil edecekti. Kara Yuva sarayda Ali Ço'dan sonra gelen en gözde pehlivan. Öbür saray pehlivanlarının hepsini yenmişti. Yakup'la Koca Mustafa'yı yenmiş bulunan Deli Ormanlı'ya karşı Ali Ço, Şamdancıbaşı Karayibo'yu çıkarmakla çok iyi ediyordu. Karayibo da buna inanmıştı. Yine bir gün idman yaptıktan sonra Ali Ço'ya, "Şu Osman pehlivana karşı ben mi çıkacağım?" diye sormaktan kendini alamadı. Ali Ço başını salladı. "Hayır. Onunla ben tutulacağım. Ben."
4: "Neden usta? Bizleri yenmiş mi ki onunla sen tutarsın?"
3: "Sizleri yenmiş değildir. Yenemez de. Ama bayramın üçüncü günü kısmet olursa onunla yine de ben tutacağım."
4: "Kızmış görünürsün bu kızana."
3: "Yakup ve Koca Mustafa pehlivanlar yüzünden hepimizi rezil etti. Onun için de kendisiyle ben hesaplaşacağım."
1: Şamdancıbaşı Karayibo bu sözleri dinlerken Pamukçulu Osman pehlivana şimdiden acımaya başlamıştı. Herhalde bayramın üçüncü günü yapacağı huzur güreşi bu pehlivanın son güreşi olacaktı. O Ali Ço'yu çok iyi tanıyordu. Bu yabancı pehlivandan bahsederken gözlerinin nasıl parladığını görmüştü. Kendisinin çırakları sayılan iki saray pehlivanını bu pehlivanın nasıl yenmiş olduğunu da görmüştü. Ali Ço gibi bir pehlivan bunu affeder miydi? Asla. Yazık olacaktı bu genç pehlivana.
4: "Usta be, bu Pamukçulu Osman pehlivan seninle tutmak hakkını kazanmak için önce bizleri yenmek zorundadır. Onun için izin ver de kendisiyle senden önce biz tutalım."
3: "Olmaz."
4: "Neden? Onun bizi de yenebileceğini mi sanıyorsun?"
3: "Hayır. Onu sen de daha başkaları da yenebilir. Sarayda onu yenebilecek kudrette en azından yarım dizine pehlivan var. Ama onunla ben tutacağım. Ben. Anlıyor musun? Ben."
4: "Anlıyorum."
1: Karayibo daha fazla bir şey söyleyecek olsa Ali Ço'yu fena kızdıracağını anladığından konuşmayı kesti. Ali Ço'nun iki saray pehlivanını yenen Deli Ormanlı pehlivanla güreş tutacağı tabii sarayda kısa bir zaman için herkes tarafından duyurmuş bulunuyordu. Ve Yakup'la Koca Mustafa'dan başka hemen herkes de bu genç pehlivana acıyordu. Bayrama doğru bir gün Sultan Abdülaziz Şamdancıbaşı Karayibo ile karşılaşınca ona hemen sordu. "Ali Ço'ya sen idman veriyorsun değil mi?"
3: "Evet sultanım."
1: "Nasıl oldu?"
3: "Doğrusu şu ki kendisini hiçbir zaman bu kadar iyi görmemiştim sultanım. Her akşam teravih namazından sonra idmana başlıyoruz. 2-3 saat kıyasıya idman yapıyoruz ve müthiş hırslı. Çok zaman benim yorulduğumu seziyor. Bir başka pehlivanla idmana başlıyor. O da yorulduğu halde kendisinde yorgunluğun zerresi görülmüyor."
1: "Şu halde Pamukçulu Osman pehlivanın istikbali kötü diyebilir miyim?"
3: "Ona şimdiden acıyorum sultanım."
1: "Haklısın.
3: Bu pehlivanla önce ben..."

0: tutayım diye ısrar ettim, kabul etmedi sultanım. Biliyorum. Ben de aynı fikirdeydim ama bir defa onunla tutmak işini aklına koymuş, neyse. Bakalım ne olacak. Ramazan böylece geçti. Bayram geldi. Aliço gibi Pamukçulu Osman pehlivan da boş durmuyor, çalışıyordu. O da kendisini Aliço ile yapacağı güreşe hazırlıyordu. Bayramın üçüncü günü sabahı Reşat Paşa pehlivanını çağırdı.
1: Nasılsın bakalım?
2: İyiyim paşam.
1: Güreşe hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Ne yapacaksın bugün Aliço'nun karşısında?
2: Ezilmeden yenilmeye bakacağım.
1: İşte bu sözünü beğendim. Tek korkum Aliço'nun seni ezmesidir.
2: Elimden geldiği kadar güreşeceğim. Aliço'nun beni ezmek istediğinin ben de farkındayım. Eğer tahmin ettiğim gibi güreşi çabuk bitirmek istemez, uzatmaya kalkışacak olursa, ben de yorulmaya başladığımı hissettiğim anda pes edeceğim.
1: Aferin sana. Bu fikrini beğendim.
2: Başka ne yapabilirim ki?
1: Sen Aliço'nun bir güreşini gördün mü hiç?
2: Hayır.
1: Bu fena. Halbuki o senin güreşlerini seyretti, nasıl güreştiğini de biliyor. Bu da onun lehinde bir taraf. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin.
2: Teşekkür ederim.
1: İkindiye doğru hazır ol. Saraya seninle beraber gideceğiz.
2: Baş üstüne.
0: Pamukçulu Osman pehlivan Aliço'nun hiçbir güreşini seyretmemişti ama onun güreşlerini dinlemişti. Nasıl güreştiğini aşağı yukarı biliyordu. Akıl erdiremediği yalnız bir nokta vardı. O da şuydu. Aliço'nun kızdığı yahut da ileride kendisine rakip kesileceğini bildiği pehlivanları nasıl oluyordu da rahat rahat ezebiliyordu? Bunları nasıl yere serebiliyordu? Bu pehlivanlar Aliço'nun niyetini pek güzel bildikleri halde nasıl oluyordu da bu oyuna geliyorlardı? Niçin daha önce pes ederek işin içinden çıkmayı düşünemiyorlardı? Öğle vakti Cazgır da konağa uğrayınca ona hemen bunu sordu. Cazgır şu karşılığı verdi. Bir pehlivan her elense yiyişte bir sersemlik geçirir. Bunlar sürüp gitti mi akıl işlemez, bir şey düşünemez hale gelir. Bu işteki sır işte budur. Aliço'nun sert elenselerine kendini kaptıran bir pehlivan yavaş yavaş bunalmaya başlar ve hiçbir şey düşünemez, pes etmeyi de akıl edemez olur. Böylece sonunda farkında bile olmadan ezilir gider. Aman gözünü seveyim Osman pehlivan, sakın bu oyuna gelme. Aliço beni yenemiyor diye sevinme. Yazık olur pehlivanlığına. Aklın başındayken pes et.
2: Merak etme usta, ben de öyle yapacağım.
0: İnşallah. Allah yardımcın olsun. Öğleden sonra atladıkları araba onları ikindiye bir saat kala saraya getirmiş bulunuyordu. Burada ayrıldılar. Reşat Paşa padişahın yanına giderken Pamukçulu Osman pehlivan da kendisini karşılayan Şamdancı Başı Karaybo ile birlikte pehlivanların bulundukları daireye doğru yol aldılar. Şamdancı Başı Karaybo da 120 okkalık, kara yağız ve çok kuvvetli bir pehlivandı. Aliço'dan sonra saray pehlivanları arasında o gelirdi. Aliço herhangi bir pehlivanla huzur güreşi yaptığı zamanlar bu güreşin hakemliğini de o yapardı. Karaybo yürürlerken "Nasıl Osman pehlivan? Güreşe iyi hazırlandın mı?" diye sordu.
2: "Elimizden geldiği kadar."
0: "Göreyim seni. Aliço'nun karşısında iyi bir güreş çıkarmalısın."
2: "Teşekkür ederim."
0: "Güreşin hakemliğini ben yapacağım. Huzur güreşlerinin usullerini biliyorsun. Sana güreşi bırak diyecek olursam hemen pes ederek güreşi bırakmalısın."
2: "Çok affedersin usta. Güreşi bırakmayı anlıyorum ama neden pes edeyim?"
0: "Aliço bildiğin gördüğün pehlivanlara benzemez. Onunla güreşirken hiç farkında olmadan ezilmeye başlayabilirsin. Efendimiz öyle sanıyorum ki senin ezilmene razı olmaz. Onun için güreşi durdurmamı emrederler."

0: Sen ezilmekte olduğunun farkında olmazsın. Bunu peşin olarak haber vereyim de Efendimizin lütfunu yanlış anlama.
1: Olur usta.
0: Karayibo'nun bu sözleri pamukçuluya bir rahatlık vermişti. Demek ezilmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bir saat kadar sonra ise Aliço ile beraber soyunmuş ve yağlanmış olarak padişahın huzurunda bulunuyordu. Sultan Abdülaziz ancak 4-5 misafir davet etmişti. Bunların arasında damat Mahmut Celaleddin Paşa da vardı. Sağına onu, soluna da Reşet Paşa'yı almış bulunuyordu. Pehlivanlar kendisini selamladıktan sonra oturduğu yaldızlı koltuktan güreşe başlamaları emrini verdi. Bu emir üzerine de iki pehlivan hemen peşreve koyuldular. Aliço pek neşeli görünüyordu. Son derece güzel ve ahenkli bir huzur peşrevi çıkarmıştı. Pek tabii olarak Pamukçulu Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında çok sönük ve acemice kalmıştı. Peşrevden sonra kapıştılar. Aliço'nun çıkarmış olduğu peşrev padişahın pek hoşuna gitmişti. İki pehlivan ense bağladıkları anda Mahmut Celaleddin Paşa'nın tarafına döndü. Aliço pek neşeli bugün. Evet sultan. Hakikaten pek neşeli görünüyor. Usta bir avcının keklik görmüş hali var. Adeta ağzının suyu akıyor. Yok. Reşat Paşa'nın pehlivanı öyle kolay alt edilebilecek pehlivan değil. Çetin ceviz dedikleri cinsten bu. Öyle görünüyor. Aman sultanım, neler söylüyorsunuz. Kim oluyor bu Osman pehlivan? Aliço onu çiğ çiğ yer. Dur, acele etme. Bekleyelim biraz. Sen ne dersin Reşat Paşa?
2: Kanaatimi sultanıma söylemiştim. Elbette Aliço onu yenecektir. Bunda şüphe eden var mı?
0: Pek merak ediyorum güreşin sonunu. Bakalım ne olacak?
2: Olacak şey ortada sultanım. Osman pehlivan dayanabileceği kadar dayanacak. Hepsi o kadar.
0: Mahmut Celaleddin Paşa hemen konuşmalar arasına girdi. Sıkışınca da hemen pes eder.
2: Pes etmek güreşin kaidelerinden değil mi?
0: Evet ama eğer pehlivansa pes etmemesi gerekir. Padişah iki paşa arasındaki tartışmaya son verdi. Acele hüküm vermek doğru değildir. Hele bekleyin biraz. En doğrusu da buydu. Aliço güreşi elenselerle açmıştı. Fakat bu elenseler öyle kuvvetli değildi. Yumuşak elenselerdi. Adeta okşar gibi çekiyordu elenseleri. Pamukçulu Osman pehlivan hemen müdafaya geçmiş bulunuyordu. Yapabileceği en akıllıca iş buydu. Aynı zamanda heyecanını da henüz yenmiş değildi. Bu heyecanı iki şeyden doğuyordu. Birincisi padişahın huzurunda güreş tutması, ikincisi ise Aliço'yla kapışmış bulunması. Yıllardır bu pehlivanlar pehlivanının adını duyardı. Efsaneleşmiş bir adı Aliço'nun adı. Böyle bir pehlivanla bir defa tutmak bile büyük bir şerefti bir pehlivan için. İstediği tek şey rezil olmadan işin içinden çıkmaktan ibaretti. Allah'a sadece bunun için dua edip duruyordu. Dakikalar ilerledikçe de kendisine bir çeşit tutukluk veren heyecanından sıyrılmaya başladı. Ve yine dakikalar geçtikçe bir şeyin daha farkına varmaya başladı. O da Aliço'nun çekmekte olduğu elenselerin gitgide kuvvetlenmekte olmasıydı. O zaman daha dikkatli olmaya başladı. Kollarının uzunluğundan faydalanarak Aliço ile arasına belirli bir uzaklık kurdu. Bunun hemen faydasını da görmekte gecikmedi. Aliço şimdi ona rahat rahat elense çekemiyordu. Ve o da fırsat buldukça bu elenselere karşılık vermeye başlamıştı. Saray pehlivanının çekmekte olduğu elenseler şimdi birdenbire pek ziyade şiddetlenmiş bulunuyordu. Bunlara dayanmak büyük bir mesele haline almıştı. Ama Pamukçulu bu şiddetli elenseler karşısında umduğu kadar bunalmıyordu. Bunların çoğunu tesirsiz hale getirmeyi beceriyordu. Az sonra Aliço tırpanlar da vurmaya başlayınca o da aynı şekilde karşılık vermeye koyuldu. Böylece güreş pek ziyade şiddetlendi. Yarım saat dolarken iki pehlivanın arasındaki bu karşılıklı elense tırpan faslı en şiddetli.

0: kendi devresine girmiş bulunuyor. Ama ne yazık ki sevgili dinleyenler, bizim de süremiz burada doldu. Bakalım Ali Ço'yla Osman Pehlivan neler yapacaklar. Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.

Şey, kalp hastalıklarının basit ve mürekkep, karmaşık ve girift olanını, kalp sahibine gizli kalanı ve açık olanı bilir. Şey ayrıca bedenin tabiatını, mizacını, terkibini, yapısını, hastalığı tahlil etmeyi, bünyedeki sertliği ve kuruluğu gidermeyi iyi bilir. Basit, cevherlerden oluşmayan tek şeydir. Mürekkep, basitin zıddı olup birçok farklı maddelerin birleşimi veya karışımıdır. Tabiat, insanın fıtratına konan korku, şecaat, cimrilik, cömertlik yahut bunların dışındaki huylardır. Mizaç, insan bedenini oluşturan hararet, soğukluk, kuruluk, rutubet ve diğer şeylerdir. Terkip, bir şeyi diğeriyle karıştırmaktır. Farklı bitki ve maddelerden ilaçları oluşturmak gibi. Yapı, cismin hastalık veya sıhhat gibi sahip olduğu haldir. Tahlil, katı olanı eritmek ve donuk olanı çözmektir. İnsanın içinde toplanan hastalığı, ilaç ve benzeri şeylerle çözmek gibi. Beyitte geçen tertipse, sert ve kuru olanı yumuşatmaktır. Yani, Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beyitlerinde diyor ki, şey, kalplerin hallerini bilmede mahir olmalı, kalpteki hastalıkları iyi tanımalı ve onların ilacını bilmelidir. Şey, kalpteki derdin şeklini, cinsini ve miktarını bilmelidir. Hastalık, basitse yani kalp, tek bir şeyin sevgisine müptela olmuşsa, onda tek bir şeyin derdi, düşüncesi ve muhabbeti varsa bunu bilmelidir. Bu kalp, Cüneyd-i Bağdadi'nin az önce geçen bir sözünde işaret ettiği kalptir.

Allah kendisinden razı olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, kulun kalbini varlıklardan çekip tamamen Allah Teala'ya bağlaması nasıl gerçekleşir diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Günahta ısrar etmemeyi ortadan kaldıran bir tövbeyle, ileride yaparım düşüncesini yok eden bir korkuyla, kulu amel yollarına sevk eden bir ümitle ve nefsini zelil edip itaat altına almakla gerçekleşir. Nefsin boyun eğmesi de ecelinin, ölümünün çok yaklaştığını, emelininse çok uzakta olduğunu bilmesiyle mümkün olur. Kendisine, kul bu hale neyle ulaşır diye sorulduğunda, Hazret, içinde safi tevhid bulunan, sadece Allah'a bağlanmış bir kalple demiştir. Bu kalbin ilacı kolay, sıhhat bulması yakındır. Çünkü hastalık tek olunca tedavisi kolay olur. Bu kalp, karışık düşüncelerden uzak olup, içinde tek derdi kalınca, onda tek hastalık kalmış olur. Bu da vehim perdesidir. Varlıkların zahirine takılıp, hakikatten perdelenmektir. Onun ilacı, terakki etmesinde ve perdenin kalkmasındadır. İçinde birçok düşünce ve dert bulunan kalpse böyle değildir. Onun ilacını bulmak ve uygulamak çok zordur. Çünkü onda birçok hastalık iç içidir ve ilacı üst üste verilme durumundadır. İbnül Benna'nın sözünde geçen mürekkeple kastı budur. Alimlerden biri demiştir ki, kalp mide gibidir. Mide, hastalıkların toplandığı yerdir. Midede farklı ve birbirine zıt maddeler birleşince mide hasta olur ve bozulur. Onun ilacı bu tür karışık maddelerden korunmaktır. Kalp de böyledir. Onda düşünce ve dertler çoğalınca düşüncesi bozulur, basiretinin nuru söner. Kalpte düşünce ve dertler azalınca düşüncesi güzel olur, aynası parlar.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: kimin tek düşüncesi ahiret olursa, Allah onun dünya işlerine yeter. Kimin maddi düşüncesi çoğalır, kalbi dünya dertleriyle dolarsa, Allah onun hangi vadide helak olduğunu aldırmaz. Bunun ilacı, halktan uzaklaşmak, sükuta sarılmak ve zaruret miktarı hariç dünya malını elinden çıkarmaktır. İbnül Benna'nın az önceki sözünde geçen basit ve mürekkep ifadeleriyle şunları kastetmiş olması da muhtemeldir. Ayıp ve kusurların bizzat kendileri kalbin hastalığıdır. Şey, hastalığı basit olan kalbi bilir. O, içinde tek hastalık bulunan kalptir. Şey, hastalığı mürekkep yani karmaşık ve girift olan kalbi de bilir. O, hastalık illetleri çok olan kalptir. Buna göre her birine hastalık ve illetlerine göre ilaç verir. İbnül Benna'nın o hastalıklardan gizli olanı ve açık olanı bilir sözü de bu yorumu desteklemektedir. Açık olan kasıt zahiri hastalıklardır. Zahiri azalarla yapılan günahlar gibi. Gizli olandan kasıtsa kalpteki gizli günahlardır. Gizli olan hastalıkların tedavisi daha zordur. Riya, gösteriş, kibir, makam hırsı, baş olma sevgisi, övülme arzusu ve diğer manevi hastalıklar gibi. İbn Ataullah-ı İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, nefsin günahlardaki hazzı açık ve bellidir. Taatlerdeki hazzı ise gizli ve belirsizdir. Gizli olan hastalığın tedavisi daha zordur. Yine o demiştir ki, nefsani arzuların tadının kalbe yerleşmesi çaresi zor bir hastalıktır. Kalpten şehveti sadece müthiş bir korku veya cezbedici bir şevk, ilahi aşk çıkarır. Zahiri hastalıkların tedavisi, tövbeye, takvaya ve istikamete sarılmaktır. Eğer bu ona zor gelirse, şeyhinin sohbetinden ayrılmasın, sürekli onun huzurunda bulunsun veya sıkça ziyaretine gitsin. Çünkü kamil şeyhin nazarı, kalp hastalıkları için keskin bir ilaçtır. Şeyhin sohbetine katıldığı halde hastalığı iyi olmazsa, bilsin ki ya kendisinin sadakati zayıftır ya da şeyhi zayıftır. Eğer şeyh insanlar içinde nur ve güzel hal sahibi biri ise, ayrıca cezbe ve süluku bünyesinde toplamışsa, sadık ve samimi bir hastanın onun sohbetine katıldığında şifa bulmaması imkansızdır.

Arifler demişlerdir ki, benim asıl seyyidim, hakiki şeyhim, beni nefsin bağlarından kurtarandır. Şeyhimiz Şeyh-i Arabi bin Abdullah demiştir ki, bizim yolumuz keskin bıçak gibidir. Bir adam bize şehvetlerine bağlı bir halde gelir. Bizimle birlikte yapacağı samimi tövbeyle ona kısa zamanda kötü işlerinden el çektiririz. Kim samimiyetle bir şeyhin sohbetine girer de şeyh onu şehvetin, kötü arzuların bağından kurtarmazsa, o kimse kendisine başka bir şeyh arasın. En doğrusunu Allah Teala bilir. Az önce basit ve mürekkep hastalıklar hakkında yaptığımız iki yorumun arasındaki fark şöyledir. Birinci yorumda basit ve mürekkep hal kalbin sıfatı olarak tanıtıldı. İkincisinde ise hastalığın sıfatı yapıldı. Peşinden gelen açıklamaya göre bu ikincisi daha uygundur. Manevi doktor olan şey, müridin tabiatını, onun yaşamını,

başladığı kabz ve bast hallerini, içine yerleşen cimrilik, ihsan, cömertlik, korku, şecaat ve diğer huyları bilmeli ve ona tabiatına göre ilaç vermelidir. Eğer mürid kabz halinde, yani sıkıntı içinde, hali tutu, kalbi katıysa, ona bast, genişlik, huzur ve neşe halinden bazı şeyleri yapmasını emrediyor.

zıddıyla tedavi etmelidir. Şeyh, müridin mizacını da bilmelidir. Mürid, hak yolunda soğuk, donuk, uyuşuk, himmeti gevşek ve talepte zayıf biri mi? Yoksa bu işte hararetli, istekli, ateşli ve gayretli biri mi? Yahut mutedil ve orta halde biri mi? Bunu bilmelidir. Eğer müridi yola karşı soğuk görürse, ona dervişlerle sohbeti, onlarla içli dışlı olmayı yahut kendi sohbetine devam etmeyi emreder. Eğer müridi hak yolunda çok hararetli ve istekli görürse, ona ibadet ve hizmetinde dengeli ve mutedil hareket etmesini emreder. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Siz gücünüz yettiği amelleri yapınız. Çünkü siz bıkmadıkça Yüce Allah sevap vermekten usanmaz.''

Allah Resulü diğer bir hadisinde ise şöyle buyurmuştur. Sizden biri yük hayvanına gücünün üstünde yük yükleyen kimse gibi olmasın. Böyle yapan ne doğru dürüst yol alır ne de hayvanda sağlam bir sırt bırakır. Şey, müridi mutedil ve dengeli görürse hak yolunda o şekilde yürütür. Şey, ayrıca ilaçların ve gıdaların terkibini de iyi bilmelidir. Şey, kime tek zikrin yeterli olduğunu görürse ona sadece zikir telkin eder. Kimi iki veya üç çeşit zikir yapmaya ehil görürse ona bunları telkin eder. Kimi tefekkür için ehil ve hazır görürse ona emreder. Kimi tefekkürle birlikte ibret almaya hazır görürse ona ikisini birlikte yapmasını emreder. Zikirle tefekkür de böyledir. İkisini birden yapmaya güç yetireceklere onları birlikte uygulatır. İşte bu şekilde herkesin durumuna uygun olanı tespit ve tatbik eder. Şey, ayrıca kalbin halini, onun sağlam veya hasta olduğunu, hizmete yahut muhabbete ehil bulunduğunu iyi bilmelidir. Çünkü marifet nurlarını taşımaya güç yetiremeyen kalbin, ancak ibadet ve hizmetle meşgul olması uygun düşer. Şey, ayrıca kalpteki

hastalıkları tahlil, teşhis ve tedavi etmeyi bilmelidir. Müridin kalbinde yerleşip kökleşmiş bir hastalığı tespit ettikten sonra onu nasıl eritip temizleyeceğini ve kalpten gidireceğini bilmelidir. Mesela, kalbinde baş olma hırsı ve makam sevgisi yerleşmiş birinin bundan kurtulması ancak nefsin forsunun yıkılması ve zillet hali yaşamasıyla ve onu insanların gözünden düşüren şeylerle mümkün olur. Aynı şekilde içinde dünya sevgisi ve mal toplama hırsı yerleşmiş bir kimse bundan ancak tam bir zühd haliyle dünyadan gönlünü ve elini çekerek kurtulur. Yine içinde cimrilik ve eli sıkılık yerleşmiş biri bundan ancak malını başkalarına vererek kurtulur. Diğer huylar da böyledir.

Şeyh ayrıca kalpteki katılık ve kuruluğu nasıl yumuşatıp gidereceğini de bilmelidir. Bunlar kalp katılığı, gaflet, göz kuruluğu yani gözden yaş gelmeyişi ve nefsin kabz yani sıkıntı hali gibi durumlarıdır. Şeyh müride her bir hastalığı ona uygun bir ilaçla gidermeyi emreder. Mesela kalp katılığı, Allah'ı zikrederek, Kur'an okuyarak, derin tefekkür ederek, nafile oruç tutarak ve gecenin sonunda seher vakti Allah'a yalvarıp yakararak gider. Diğerlerine de buna kıyas et. Gaflet, sürekli zikir yaparak ve içinde bulunduğu vakti murakabe yani kontrol ederek kalpten gider. Göz kuruluğuna öğüt ve uyarılar fayda verir. Nefsin kabz yani sıkıntı ve darlık halinin gitmesi için ümidi kuvvetlendiren ve sevinç sebebi olan şeylere müzakere etmek faydalıdır. Diğer hastalıklar için de uygulama aynıdır. Bu söylediklerim tek ilaç değildir. Biz sadece bu işte mühim olan temel esaslara dikkat çektik. Bahsedilmeyenler bunlara kıyas edilsin. İbnül Benna sonra mahir doktorun diğer bir vasfından bahsederek demiştir ki, Şeyh iç bünyedeki ve mafsallardaki hastalıkları iyi bilmeli, manevi tıp ilmine hakkıyla sahip olmalıdır. Yani beyitte geçen ilmi teşrii, tıp ilmidir. Teşrii, uzuvları vücuttan ayırma, yani anatomi ve otopsidir. Çünkü bunu yapan kimse, canlıların vücudunu açar, içindeki organları inceler, hastalık, sıhhat ve bozulma sebeplerini bilir, onun tabiat ve mizacını tanır. Bu, canlının bünyesini tecrübeyle öğrenmektir. Hatta acem tabipleri, ölünün içini açarak tedavi etmekte zorlandıkları ve aciz kaldıkları hastalık sebebine bakarlar, başkalarına nasıl bir tedavi uygulayacaklarını tespit etmeye çalışırlar. Mafsal ilmi, zahiri azalardaki acı ve hastalıkları tespit etmektir. Ellerde, ayaklarda ve diğer azalarda meydana gelen acıların sebebini bilmek gibi. Şöyle denilmiştir. İnsan vücudunda senenin günleri adedince yani mafsal, eklem vardır. Bütün mafsallar Allah'ın hikmeti ve kudretiyle ayakta durmakta ve görev yapmaktadır. Bu mafsalların yarısı hareketli, yarısı sakindir. Hareketli mafsal sakin olunca veya sakin olan harekete geçince azada bir acı oluşur, ilaca ihtiyaç olur. İşte doktor olan kimse bu acıyı nasıl tedavi edeceğini bilmelidir. Tıp ilmi, vücutta bulunan 7 tabiatı, 6 zaruri maddeyi ve onların dışındaki diğer 3 şeyi bilmektir. Bunlar, ilaç yapılacak bitkilerin özelliklerini bilmek, gıda ve ilaçlardan terkip yapabilmektir.

Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyhin kalplerin içindeki durumları, onları bozan, sağlam hale getiren, sıhhatine kavuşturan, hasta eden sebepleri güzel tespit etmesi ve hastalıkların tedavisini iyi bilmesi şarttır. Şeyh, bunu keskin basireti ve gayba ait keşifle bilmelidir. Çünkü şeyh, kendi nefsini tedavi etmiş, onu manevi kusurlardan temizlemiş, kalbini maddi kirlerden arındırmış ve kalp aynasını varlıkların kirinden safi hale getirmiştir. Bunu yapınca kalbi cam gibi parlamıştır. Artık onda müritlerin iç alemleri görünür. Böylece şey, kalbinde görünen hale göre onların durumlarıyla ilgilenir. Allah'ın izniyle hastalıklarını tedavi eder. Bazen kamil şeyhle sadece yüz yüze gelmekle ve karşısında durmakla bile kalpteki hastalıklar şifa bulur. Biz buna şeyhlerimizde şahit olduk. Bunun için şeyhlerimizden biri şöyle demiştir. Şazeli pirlerinin terbiyesi himmet ve manevi hal iledir. Yani onlarda galip olan hal, şeyhin himmetinin ve manevi halin müridi hak yolunda gayrete getirmesi, sözlü uyarıdan ve tasavvufi ıstılahlarla davetten daha fazladır. Yoksa onlarda her iki halde mevcuttur. Bizi böyle bir yola sevk eden Allah'a hamdolsun. İbnül Benna'nın sözünün açıklaması budur. En doğrusunu Allah Teala bilir.

Şeyhin mafsallarla ilgili ilmi bilmesi de şarttır. Yani şeyhin zahiri azaların ıslahıyla ilgili ilimleri bilmesi, bunun için şeriat ilmiyle hakikat ilmine sahip olması gerekir. Şeyhin bilmesi gereken şeriat ilimleri yahut insanın manevi seyrinin bağlı olduğu şeyler daha önce konu edilmişti. Şeyhin tıp ilmini, yani kalplerin tıbbını elde etmesi de şarttır. Şeyh bunu hal olarak elde etmeli ve onda ileri derecede ilim sahibi olmalıdır. O zaman Allah Teala onun elinde pek çok kimseye şifa verir. Manevi tedavi şeklini ve şifa verecek şeyi bilmeyen kimse insanları aldatır, onun sohbetinde büyük tehlike vardır. Allah kendisinden razı olsun, Ebu Hamid İmam Gazali demiştir ki, hastaya verilecek ilaç hastalığın ölçüsünde olmalıdır. Hastalığın ileri derecede ateşten mi, yoksa soğuktan mı kaynaklandığını bilmeyen doktor onu tedavi edemez. Eğer hastalık aşırı ateşlenmeden kaynaklanıyorsa, onun derecesini bilmeli, ateşinin düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu tespit etmelidir. Bunu tespit ettikten sonra, bedenin hallerini, hastanın içinde yaşadığı zamanın durumlarını incelemeli, hastanın sanatını bilmeli, yaşını ve diğer hallerini öğrenmeli ve ona göre tedavi uygulamalıdır. Müritlerin nefislerini tedavi eden ve irşad olmak isteyenlerin kalplerini ıslahla uğraşan ve bunun için kendisine tabi olunan şeyh de böyledir. O da müritlerin ahlak ve hastalıklarını tanımadan hepsini aynı riyazete tabi tutmamalı ve hepsini tek bir usulde terbiye etmemelidir. Bir doktor bütün hastaları aynı ilaçla tedavi edecek olsa çoğunu öldürür. Manevi doktor olan şeyh de böyledir. Eğer şeyh bütün müritlerine tek bir riyazeti tavsiye edecek olsa, çoğunu mahveder ve kalplerini öldürür.

Ben İbn Acibe derim ki, şey, basiretiyle müritlerin haline vakıf olmalı, kimin ne halde olduğunu bilmelidir. Şey, kimi yakininin kuvvetinden veya geçim yükünün hafif olmasından dolayı dünyadan el çekmeye uygun görüyorsa, ona dünyadan el çektirip kendisini ibadete yöneltir. Kimi de buna uygun görmezse, onu çalışıp kazanma işinde bırakır. Şey, kimi yamalı elbise giymeye ehil ve hazır görürse, ona kibrini kırması ve tevazuyu elde etmesi için yamalı elbise giydirir. Buna ehil ve hazır görmediğini de normal giysisi içinde terk eder. Şey, uzlete ehil gördüğü kimseye bunu yapmasını emreder. Uzlete alışmış ve ısınmış kimseye de halinin kuvvetinden dolayı halkın içine karışmasını emreder. Şey, makam ve mevki sahibi müridine, kibrini kırmak ve benliğini yok etmek için itibarını yıkacak şeyleri, halktan bir şeyler dilenmeyi ve benzeri şeyleri emreder. Halk içinde gizli kalmış kimseye de haline uygun olanı emreder. Diğer durum ve haller içinde böyle hareket eder. En doğrusunu Allah Teala bilir.

0: İslam klasikleri.
1: Seslendiren Enver Seyidoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman bir ihtiyaç sahibine sadaka verdin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: her türlü hayır sadakadır. Din kardeşine göstereceğin güler yüz bir sadakadır. Kendi kovandaki suyu kardeşinin kovasına boşaltarak onun işini görmen de bir sadakadır. Sadaka, talihsiz kavramlardan biri. Zaman yalnızca içini boşaltmakla kalmamış sadaka kavramının kaldırıp sökmüş temelinden. İzbe bir köşeye konduruvermiş. İslam'ın ana değerlerinden biriyken, şimdilerde tenezzül buyrularak verilen, bir hakarete katlanmak gibi kabullenilen bozuk paradan ibaret oluvermiş. Sadaka bu değildi aslında. Sadaka, müminin her işinde, her adımında rızayı bariye ulaştıran bir köprü gibiydi. Sadaka, müminin hayatıydı. Hatırla, en son ne zaman bir ihtiyaç sahibine sadaka verdin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki, nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarıdır.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile güzel.

ey yolcu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı, zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin bulsun seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcum. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

Kalbini masivadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

ey yolcu. Her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki ölen hayvan imiş aşıkları.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 19 Haziran 2026 ve 4 Muharrem 1448 günlerden Cuma. Son baskı başladı, hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma temenni ederek başlayalım. Bu mübarek Cuma günü yapılan ibadetler, edilen duaların kabul olması niyazıyla. Bugün hemen şöyle bir yazılara göz atalım, neler var. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Nilgün Tekfi'den Gümüş şöyle yazmış. İran'da şimdi ne olacak? Açıklanan 14 paragraflık uzlaşma genel bir perspektif sunarken nükleer programın akıbeti, Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsü gibi konularda tarafları kıran kırana bir müzakere süreci bekliyor.

Mutabakat saptı. Özetle Şubat ayında başlayan, Nisan ayında geçici ateşkese varılan İran savaşını sona erdiriyor. Karşılıklı düşmanlıkların iç işlerine müdahalenin sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından derhal açılması, ABD'nin 30 gün içinde İran'a yönelik blokajın kaldırılmasını öngörürken, nihai bir anlaşmaya kadar İran'a yönelik ticari kısıtlamaların hafifletilmesi, anlaşma olduğunda yaptırımların tamamen kaldırılmasını içeriyor. Ve dijital onaydan sonra fiziki imzaların da atılmasıyla 60 günlük yeni pazarlık süreci başlıyor. ABD açısından en kritik madde 8. paragraf. Burada İran İslam Cumhuriyeti açık bir şekilde nükleer silah temin etmeyeceğini teyit ediyor. Baştan beri İran rejimi nükleer silah peşinde olmadığını savunsa da bir kez daha resmen taahhüdünü yineliyor. Uzlaşmayla İran Hürmüz Boğazı'nı açıp 60 gün boyunca ticari gemilerden geçiş ücreti almama taahhüdünde bulunuyor. Oysa savaş öncesinde zaten böyle bir kısıtlama ve geçiş ücreti söz konusu değildi. Belgede İran'ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde Körfez ülkeleriyle de istişare içinde Hürmüz'e kıyısı olan bir diğer ülke olan Umman'la gelecekteki idare ve denizcilik hizmetleri için diyalog yürüteceği vurgusu yer alıyor. Özetle dünya petrol ve doğalgazının %20'sinin geçtiği bu su yolunun gelecekteki statüsü ile ilgili bir tartışmanın başlayacağı anlaşılıyor. Hürmüz'ü kapatarak dünya piyasalarını sarsan İran'ın ciddi bir taviz yakaladığı görülüyor. Belge iki tarafında kazanım olarak sunabileceği unsurlar içerirken sanki İran tarafı daha ağır basıyormuş gibi bir izlenim veriyor. İran Lübnan'da da ateşkes istiyordu. Belgede burada da karşılıklı saldırganlıkların son bulacağı vurgusu yer alıyor. Hem de zaptın birinci maddesi olarak. İsrail, ABD ve İran geçici ateşkesine rağmen Hizbullah'a gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyini işgal etmişti. İsrail, ABD-İran uzlaşmasının kendisini bağlamayacağını ilan ederken Netanyahu hükümetinin Lübnan cephesinde ateşi körükleme ihtimali nihai bir anlaşmaya varılma sürecini de riske atabilir diyor Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet'te. Bu arada tabii ilk madde olarak Lübnan'ı da kapsayacağı şekilde bir ifade var ama fiiliyatta bunun böyle olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Hatta bugün yine o acımasız saldırılarını sürdürdü İsrail Lübnan'da ve 20'den fazla Lübnanlı öldürüldü. İçlerinde çocukların ve kadınların da olduğu ifade ediliyor. Zaten her gün saldırılarını sürdürüyordu. Bugün ise saldırıları daha yoğunlaştırmış olarak görünüyor. Zira Hizbullah da drone saldırısıyla, bir İHA saldırısıyla bir tankı imha ediyor. İsrail tankını ve o tankın mürettebatı olarak da içinde bulunan biri yarbay olmak üzere 4 İsrail askerin öldürülmesi neticesinde herhalde onun üzerine çatışmaların şiddetlendiği ifade ediliyor. Ateşkes mi, zaman kazanma hamlesi mi başlığıyla Akşam Gazetesi'nden Doktor Eray Güçler de şöyle yazmış. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat ilk bakışta bölgeyi rahatlatan bir gelişme gibi görünüyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi, piyasalardaki tansiyonun düşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin geçici de olsa azalması bu algıyı güçlendiriyor. Fakat asıl soru şu, bu gerçekten bir barış anlaşması mı yoksa taraflara nefes aldıran geçici bir mola mı? Geçmiş tarihe baktığımızda kesin sonuca ulaşamayan anlaşmaların kalıcı barış getirmediğini görüyoruz. Bu nedenle bugün ortaya çıkan tabloyu kesin bir barış olarak tanımlamak için henüz çok erken. İmzalanan belge klasik anlamda bağlayıcı bir uluslararası anlaşmadan çok bir mutabakat metni niteliği taşıyor. Temel amacı ise 60 günlük bir ateşkes ortamı oluşturarak taraflara müzakere zemini hazırlamak. Bu süre boyunca tarafların birbirlerine saldırmaması ve kronik sorunları masada görüşmesi öngörülüyor. Ancak dikkat çekici nokta, mutabakatın içinde İran'la ABD arasında temel sorunları çözen herhangi bir hükmün bulunmaması. Sorunlar henüz çözülmüş değil, yalnızca çözülmeler için zaman kazanılmış durumda. Mutabakatın en dikkat çekici boyutu Hürmüz Boğazı oldu. Çünkü burada ABD ile İran'ın çıkarları örtüşüyor. Dünyanın enerji akışının devam etmesi kadar İran'ın ihtiyaç duyduğu ham madde ve malzemelerin ülkeye ulaşması da kritik önemde. Aynı şekilde İran'ın petrol ihracatını sürdürebilmesi de gerekiyor. Bu nedenle Hürmüz konusu tarafların ortak zeminde buluşabildiği nadir başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu başlıkta tamamen çözülmüş değil.

0: Boğaz'ın nihai statüsü önümüzdeki 60 günlük müzakerelerde ele alınacak. Üstelik İran'ın Hürmüz üzerinden yıllık yaklaşık 80 milyar dolarlık gelir elde etme potansiyeline sahip olduğu düşünüldüğünde ileride ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıkması ihtimali göz ardı edilemez. Asıl sorunsa müzakere masasındaki diğer başlıklarda yatıyor. İran bölgede nükleer kapasiteye sahip bir İsrail var olduğu sürece kendi nükleer kapasitesini stratejik bir gereklilik olarak görüyor. Bu nedenle bu konuda geri adım atması da kolay görünmüyor. Buna ek olarak Hizbullah meselesi, Lübnan'daki durum, İran'ın bölgedeki paramiliter unsurlarla ilişkileri ve füze kapasitesinin sınırlandırılması gibi başlıklarda çözümü son derece güç dosyalar. Bu konuların tamamının yalnızca 60 gün içinde çözüme kavuşması oldukça zor. Bu nedenle Amerika'daki Kasım seçimleri de dikkate alındığında 60 günlük ateşkesin uzatılma ihtimali olduğunu da belirtmek isterim. Mutabakatın geleceğini belirleyecek en önemli değişkenlerden biri de İsrail. İsrail'in Lübnan'daki pozisyonu, kendi inisiyatifiyle provokatif saldırılar yapabilme kapasitesi ve doğrudan İran'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirme ihtimali bölgedeki kırılgan dengeyi sürekli tehdit ediyor. Bu nedenle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ortamı sahadaki tüm aktörleri kapsayan kalıcı bir güvenlik düzeni anlamına gelmiyor. Bu sebeple Orta Doğu'da kalıcı barış için İsrail'i baskılayan yeni bir güvenlik mimarisi kurulmasına ihtiyaç var. Bugün için ortada kalıcı bir barış anlaşmasından ziyade müzakerelere alan açan bir zaman kazanma hamlesi bulunuyor. Önümüzdeki 60 gün boyunca silahların susması bölge açısından olumlu bir gelişme. Ancak Hürmüz'ün statüsü, İran'ın nükleer kapasitesi, bölgesel paramiliter yapılar ve İsrail faktörü gibi temel meseleler çözülmeden gerçek anlamda bir barıştan söz etmek mümkün görünmüyor. Bu nedenle mevcut tabloyu bir son değil, yeni ve zorlu bir sürecin başlangıcı olarak okumak daha doğru olur, diyor Dr. Eray Güçler, Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Güldener Sonumut Milliyet'te Hexit'ten tepki çeken açıklama başlığıyla şöyle yazmış. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'de toplanan ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanları zirvede ele alınacak konu başlıklarına son şeklini verdi. Uzun bir aranın ardından ilk kez nükleer planlama grubu ve Kuzey Atlantik Konseyi toplantılarına katılan ve sadece 2 saat kalan ABD Savunma Bakanı Pete Hexton, İran Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermeyen Avrupalı müttefiklere yönelik sert ifadeleri şok etkisi yarattı. Hexton, İran Savaşı'nda kendilerine destek vermeyen Avrupalı müttefiklerin Washington tarafından cezalandırılabileceğini ifade ederek, bu ülkelerdeki askeri varlıklarını azaltabilecekleri mesajını verdi. Aynı şekilde savunma harcamalarında gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'luk hedefinden uzaklaşan veya bu hedefi tutturamayan ülkelere yönelik de adımlar atılacağını belirtti. Pete Hexton ayrıca ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreterinin NATO 3.0 konsepti üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda kıtada caydırıcılık sağlayacak gerçek askeri kabiliyetlere sahip, Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında öncü rol üstlenecek ve kararlı bir çizgi izleyen gerçek bir askeri ittifaka dönüşmemiz gerekiyor diyen Hexton, ABD'nin konvansiyonel kuvvetlerinin bir kısmını Avrupa kıtasından çekeceğini de hatırlattı. Nitekim Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde Avrupalı müttefiklerin ABD'nin Avrupa kıtasından çektiği askeri imkan ve yetenekleri nasıl telafi edeceklerini de ortaya koymaları bekleniyor. Pete Hexton, Avrupalıların kıtanın güvenliği için oluşacak boşlukları bir an önce doldurmalarının önemini vurgularken ABD'nin nükleer şemsiyesinin Avrupa'yı korumaya devam edeceğinin sinyalini de verdi. Genelde çalışmalarının gizliliğiyle bilinen nükleer planlama grubu uzun bir sessizlik döneminin ardından yazılı bir açıklama yaptı. İttifakın caydırıcılık stratejileri ve güvenlik garantilerini ele alan grup açıklamasında barışı korumak ve dış baskıları engellemek amacıyla nükleer kapasitelerin modernize edilmesi ve stratejik planlamanın güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama hedefini ve ittifak dayanışmasını sürdürme niyetini yineleyen NPG, bu çerçevede halen nükleer başlıkları ev sahipliği yapan ülkelerin dışındaki diğer ittifak üyelerinde de başlık konuşlandırılabileceğine dair örtülü bir mesaj verdi. Diplomatik kaynaklar bu mesajın aynı zamanda Fransa'nın ABD'ye alternatif olarak sunmaya çalıştığı

0: nükleer şemsiye girişimine de bir yanıt niteliği taşıdığını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Fransa'nın nükleer şemsiyesinin ABD'ye alternatif olmadığını ancak Rusya nezdinde kafa karıştırıcı bir etki yaratabileceğini vurguladı diyor Gültener Sonumut Milliyet Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile NATO nikahını tazeler mi? Sorusu.

Trump yönetimi, İrlanda ve Malta hariç. Trump'ın ABD'yi Avrupa savunmasından çekme tehdidi Avrupa Birliği üzerinde çok etkili oldu. ABD ile NATO nikahını tazelemek istiyorlar. Almanya Başbakanı Merz'in Trump'a forma hediye ederek yumuşatma çabaları, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir zamanlar NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demesine rağmen Trump'ın etrafında dolanması gibi görüntüler duygusal değil. Avrupa Birliği'nin iki kurucu ülkesi Trump dönemini NATO'ya hasar vermekten atlatmak istiyor. Biden Amerika'sına güvenerek Rusya ile savaşa girdiler. Hala parasını ödeyebiliyorlar ama kendilerini Amerikasız güvende hissetmiyorlar. Doğrusu ABD olmadan Rusya'yı caydıracak güce sahip olmadıklarını da biliyorlar. Trump dönemini geçici görmekle birlikte etkilerinin devam edebileceği, J.D. Vance gibi kendini gerçek Amerikalı gören bir başkanın seçilmesi halinde bu politikaların kalıcı olma ihtimalini de gözden uzak tutmuyorlar. Çünkü Biden'dan sonra Trump'ın geri gelebileceği ihtimalini çok dikkate almamışlardı. ABD ile NATO nikahını tazelemenin ilk adımı Trump'ın Ankara zirvesine katılımını sağlamaktı. Trump, Avrupalı müttefiklerine İngiltere'de dahil hiç yüz vermedi. Bir dönem bakanımsı bir görev verdiği Elon Musk bile İngiltere Başbakanı Starmer'ı aşağılamış, Trump sessiz kalmıştı. Trump'ı NATO Ankara zirvesine katılımını sağlayacak tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve o da bunu sağladı. Ama son Türkiye raporunu gördünüz. O iş ayrı, bu iş ayrı modundalar. Güvenlik konularındaki ihtiyacımız Türkiye'ye Avrupa Birliği üyeliği için kestirme yol sağlamaz formülünü bulmuşlar. Brüksel'de stajyerler bile aynı nakaratı tekrarlıyor. İnsan hakları, uluslararası hukuk, soykırım, devlet terörü konularında sanki çok tutarlılar. Avrupa Birliği liderleri, daha doğrusu devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Trump tarafından önemsenme fırsatı yakalamaktan memnun. Şimdi daha fazlasını istiyorlar. Erdoğan, Trump'ı ABD'nin NATO nikahını tazelemesi için de ikna etsin. Ankara zirvesi NATO'nun birlik beraberlik zirvesi olsun. Olsun, Rusya sevinmesin ama Türkiye de sevinmesin. Bunu istiyorlar. İki gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'daki temaslarını takip ettim. Bakanla yaptığımız söyleşi dün yayınlamıştım. NATO konusunda şu vurgusu önemliydi. NATO'da kabaca 3 grup var. ABD başı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup ve diğerleri. Diğerleri arasında İngiltere iki tarafa da yakın. Onun dışında tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan bir ülke kalıyor, o da Türkiye. Avrupa Birliği kendi içinde masif bir grup değil. Rusya etkisinde veya Rusya ile Ukrayna üzerinden savaşmayı sorgulayan çok sayıda üye ülke var. Ayrıca Türkiye'nin onayıyla NATO'ya giren İsveç ve Finlandiya ile Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç'in şu sıralar Türkiye ile ilişkiler geliştirmeye çalışan Kanada gibi Amerika kıtasındaki diğer müttefikin NATO'nun geleceği ve Rusya ile ilişkiler konularında görüşleri de Türkiye ile yakınlaşıyor. Bu durum AB'nin kutup konumunu zayıflatırken Türkiye'nin 3. kutuptaki konumunu güçlendiriyor. ABD bunun farkında. Rusya ise şimdilik tuzu kuru görüntü veriyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin hem müzakereci tam üye adayı hem de NATO müttefiki olarak Avrupa Birliği'nin bu ucuz tavrına öfkeli. Bunu her düzeyde ekşiyen yüzlerden de görüyoruz. Ama Türkiye NATO'yu zayıflatma pahasına Avrupa Birliği ile bu konuda bir yarışa girmez. Muhtemelen Avrupa Birliği'nin siyasi ve bürokrat başkanları da bu rahatlıkla burunlarını havadan indirmiyorlar. Sadece etikette kalmış demokrasi, insan hakları, uluslararası hukuk ve benzeri markaları giymek ergenlikte havalı görünür ama karakteri oturmuş yetişkinler için. Esasen Avrupa Birliği'nin Türkiye ile sorunu dönüştürülemeyecek, aksine dönüştürülebilecek kadar büyük olması değil mi? Bunu söyleseler onlar da rahatlayacak. Netice Türkiye için NATO Ankara zirvesinin önemi, ittifakın ABD'ye de dahil tek parça halinde olduğunun güncellenmesi. Ama güvence olarak sadece Avrupa'nın yararlandığı, güç olarak sadece ABD başkanlarının keyfine göre kullandığı bir ittifak olarak değil, Avrupa ve 3. grup tarafından barışçı tarafı güçlendirilen bir ittifak olarak. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretinde Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Ama öncesinde de Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmedi. Ayrıca istihbarat kurumlarının Şemsiye Grubu Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri, yani birçok isimle görüştü. Sergey Lavrov'la da görüştü. Eski Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla, istihbarat yetkilileriyle, Putin'in danışmanlarıyla. Vladimir Medinsky ayrıca Devlet Petrol ve Doğalgaz Kurumu Rosneft Başkanı Igor Seçin'i de kabul etti.

0: Görüşme trafiğinde Rusya'daki Türk iş insanları da vardı diyor Mustafa Kartoğlu bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta demiş ki Yahudi gücü küresel paganizm düzeni ve hakimiyeti. Yahudiler dünyayı esir aldı. Son yüzyıl insanlığın hayatı Yahudilerin esareti altında geçiyor ama insanlık köleleştirildiğinin hayatının her alanının Yahudi gücü, küresel paganik düzeni ve hakimiyeti tarafından kuşatıldığının farkında bile değil. Bütün dijital dünya kartelleri Yahudi. Silikon Vadisi'ne hükmedenler Yahudiler. Hükmeden akıl, Yahudi aklı. Coğrafi emperyalizmin yerini kültürel, medyatik ve dijital emperyalizm ve sömürgecilik aldı. Dijital emperyalizmin ve sömürgeciliğin bütün kavramları, kurumları ve araçları Yahudi aklının eseri. Hegemonya, kurucu, köleleştirici, şiddet üretici, Yakuben, vicdansız ve ruhsuz. Bu ruhsuzluğun örneklerinden biri ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee. Trump Amerika olmazsa İsrail olmazdı demişti. Trump'ın İsrail elçisi bakın Trump'a nasıl meydan okudu. Hemen hiç vakit kaybetmeden ne dedi biliyor musunuz? İsrail olmasaydı Amerika olmazdı dedi. Yani Trump'ın dediğinin tam tersini söyledi. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz. İsrail'in Amerika'yı nasıl esir aldığının tedirgin edici bir göstergesi bu. İsrail'in Hindistan'da da Çin'de de Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de ipleri elinde tuttuğunu bilelim. Ayrıca Siyonistler her alanı işgal etmiş durumda. Paraya, kültüre, sanata ve düşünce dünyasına da hakimler. Nobel ödüllerini onlar veriyor. Kimlere veriyorlar? Siyonist çıkarlara hizmet edenlere. Bu ödüller hem adam devşirme aracıdır hem de sus payı. Nobel Edebiyat, Fizik, Tıp, Barış ödülleri şaibelidir bu yüzden. Akademi dünyasının en büyük epistemik cemaati Siyonistlerdir. Türkiye'de de onların uzantısı devşirilmiş baronik, masonik çeteler. Neyin bilim olduğuna, neyin olmadığına bu çeteler ve bunların seküler, kapitalist, pagan zihniyeti karar veriyor. Modern dünyayı bunlar kurdular esas itibariyle. Aydınlanma çağında burjuva salonlarında aydınlanmanın ve Fransız devriminin temelleri atılırken Yahudilerin gizli eli masonların ne kadar belirleyici olduğunu ilgili kitaplar yazar. Mesela alanın en otorite isimlerinden kültürel incelemeler ekolünün en önemli ismi Stuart Hall. Modernlikle ilgili yazdığı Open University'de ders olarak okutulan kitabında bir bölüm ayırdı. Bu arada Stuart Hall İngiliz değil, Karayipler'den siyahi parlak bir adam. Sözün özü içinde yaşadığımız modern pagan dünyanın ve kurumlarının kurucuları Yahudilerdir esas itibariyle. Gazze soykırımından ve Epstein dosyaları rezaletinden önce bu cümleleri kurduğunuz zaman komplocu damgasını yapıştırıyorlardı. Söylediklerinizi ve sizi alaya alıyorlar, küçük düşürüyorlardı. İşin en garibi bunlara dokunan yanıyordu. Yahudileri dokunmaktan söz etmiyorum ha. Yahudilerin dünya üzerinde fiili olarak hem kültürel hem siyasi hem de iktisadi düzlemde kurdukları küresel hegemonyayı görüp eleştirenler hemen ötekileştiriliyor, alaya alınıyor, ikinci sınıf adam muamelesine maruz bırakılıyordu. Yahudilerin dünyayı aptallaştırdıkları, herkesi ve her şeyi kendi hegemonyalarını pekiştirmekte köle gibi kullandıkları şimdi biraz belirginleşmeye başladı. Bütün dünya çok büyük bir şok yaşıyor. Yahudilerin tek kelimeyle ifade etmek gerekirse güce hakim olarak dünyaya hakim oldukları, dünyayı kendilerine köle yaptıkları anlaşıldı. Güç elde etme, hegemonyayı tesis etme yolunda her şey mübah onlara göre. Herkesi ve her şeyi bu uğurda kullanmak mübah. Makyavelizm aslında Yahudilerin eseri. Yahudiler seçilmiş ırk, diğerleri köle. Yahudilere hizmet ettikleri sürece yaşama hakları var diğerlerinin. İsmet Özel yıllar önce mealen insan hakları Yahudilerin haklarıdır. Yahudilerin huzuru ve refahını teminat altına almak için hazırlanan ve bütün dünyaya uyması için dayatılan haklar ve yasalardır derken ne kadar haklıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bütün kurumlara bakın. Hepsi de ya spesifik olarak İsrail'e hizmet eden ya da genelde Yahudilerin ve onların köleleri Siyonistlerin çıkarlarını koruyan kurumlar, Birleşmiş Milletler'i onlar kurdu. NATO, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü'nün gerisinde Yahudiler ve Yahudilerin çıkarlarının korunması kaygısı var. Modern siyasi devrimlerin gerisinde, örneğin hem aydınlanma düşüncesinin geliştirilmesinde hem de Fransız devriminin hayata geçirilmesinde de Yahudilerin payı büyük. Bu arada Yahudi gücünü süblime ettiğim, mitleştirdiğim, onlarla başa çıkılmasının zor olduğunu söylemeye çalıştığım sonucu da çıkarılmasın ha. Yahudiler güçlü ama zaafları da çok. Mesela

En büyük zaafları paranoyak olmaları, güç sarhoşu olmaları, ırkçı olmaları, insanlığa üstenci bir yerden aşağılayıcı bir şekilde kibirle bakmaları. Yahudiler bu zaaflarının kurbanı oldular tarih boyunca, diyor Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta. Diyelim ve ara verelim.

0: Reklamlar.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. İzler. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar, Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler, dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölümü ilk olarak Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal'ın yazısıyla başlayacağız. İlginç bir başlık atmış. Mesela şöyle diyor. Aslında en baştan belirteyim, bu bir futbol yazısı değil demiş. Başlığı da şöyle: Messi kırmızı kart görseydi. Dünya Kupası tüm hızla devam ediyor. Önceki gün Arjantin-Cezayir maçı vardı. Maça ilgi normalden fazlaydı, zira dünyanın en iyi futbolcusu sayılan Lionel Messi Arjantin milli takımında oynuyordu. Maçın 31. dakikasında Arjantin 1-0 öndeyken Messi Cezayirli oyuncu Mandi'ye sert müdahalede bulundu. Tüm dünyada futbol yorumcuları bunun tartışmasız kırmızı kart gerektirdiğini söylüyorlar. Ancak hakem kırmızı kartı veremedi, sadece faul verdi ve Messi maçın kalanında 2 gol daha attı. Futboldan anlayan bir dostum, hakemin Messi'ye kırmızı kart göstermesinin imkansız olduğunu söyledi. Çünkü dünyanın en iyi futbolcusu. Messi'yi maçtan çıkarırsanız dünya genelinde televizyon başındaki seyircinin büyük kısmı kalkar gider. Çünkü onlar Messi'yi seyretmeye gelmiştir. Messi sonraki maçta da olmayacağı için kimse Arjantin maçını izlemez. Messi'siz ya da prestiji sarsılmış bir Messi ile Dünya Kupası'nın o zaman neşesi kaçar. Bu da en başta milyonlarca dolar reklam gelirinin buharlaşması anlamına gelir. Şöhretin ve paranın gücü futbolda dahi kuralları değiştirir. Milattan önce 300'lerde yaşamış Aristo, evrenin iki bölgeden oluştuğunu iddia ediyor. Birinci bölge ay altı evren, ikincisi de ay üstü evren. Aristo, fizik kurallarının sadece ay altı evrende geçerli olduğunu, ayın ötesinde farklı kuralların işlediğini söylüyor. Taşı attığınızda dünyada yere düşer ama ayın ötesinde ne olacağını bilemeyiz. Orada kurallar farklı işler. Newton'la başlatılan modern fizik bilimi Aristo'nun iddiasını çürütüyor. Fizik kurallarının evrenin her yerinde aynı olduğunu söylüyor. Taşı nerede atarsanız atın başka bir cisim onu çeker. Ne var ki 19. yüzyıldan itibaren atomun mahiyeti çözüldükçe, kuantum fiziği ilerledikçe ortaya şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. Atom altı bir evren var ve bu evrende fizik kuralları işlemiyor. Taşı atarsanız düşebilir de düşmeyebilir.

0: olmayabilir de. Taş taş olmayabilir bile. 2300 yıl önce Aristo'nun iddiası tersinden ispat ediliyor. Gerçekten iki evren var ve bu iki evrende kurallar aynı işlemiyor. Mesle Aristo kuantum örnekleri üzerinden konuyu bağlayacağım yer şurası. Uluslararası ilişkilerde farklı evrenler var. Bir evrende geçerli olan kurallar başka bir evrende geçersiz olabiliyor. Son iki yıldır bu farklı evrenleri çok daha yakından tanıdık. Örneğin hiçbir uluslararası kural ve hukuk maddesi İsrail için bağlayıcı değil. Gazze'ye sıkışmış halka soykırım yapıyor, bebek, çocuk, kadın, yaşlı, doktor, yardım gönüllüsü öldürüyor, hastaneleri, ambulansları, okulları, tarihi eserleri, ibadethaneleri bombalıyor, toprağı, suyu, havayı kirletiyor. Daracık bir alana sıkışmış insanlara kuru ekmek ulaşmasını bile engelliyor. Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e, İran'a saldırıyor. Akdeniz'in ortasında korsanlık yapıyor. ABD başkanına şantaj yapıyor ve dünya genelinde birkaç istisna dışında kimsenin sesi çıkmıyor. ABD'nin deli olduğunu artık herkesin ikna olduğu başkanın kovboy edasıyla dünyanın her yerinde keyfi kurallarda yatıyor. Devlet başkanlarını evinde tutukluyor, her yerde petrole çöküyor. Başka ülkelerin topraklarına göz dikiyor, haraç topluyor. İran'da katliam yapıyor. Ülke içinde polis şiddetini başlatıyor. İfade ve basın özgürlüğünü rafa kaldırıyor. Bütün bunları açık açık yapıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor, itiraz etmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakeza. Avrupa ülkeleri ise İsrail'i korumak adına ama daha çok korkuyla 10 yıllar içinde kurdukları tüm değerleri helvadan put misali yalayıp yutuyorlar. Filistin'e özgürlük demek artık Avrupa'da ağır suç. Gazze soykırımından bahsetmek kelepçeyle gözaltı demek. Daha da ötesi, Almanya'da Alman bayrağını sallamak antisemitizm kabul ediliyor ve Alman polisi Alman bayrağı sallayan Alman'a müdahale ediyor. Farklı evrenlerde kuralların farklı işlemesi hukukun üstünlüğünün ihlali değil, üstünlerin hukukunun hüküm sürmesi de değil. Güç, şöhret, para, güvenlik endişesi, devletlerin ve toplumların beka kaygıları kuralları yeniden ve yeniden şekillendiriyor. Bu dün böyleydi ve hep böyle olacak. Avrupa Parlamentosu kendi çıkarlarını gözeterek kendi evreninde oluşturduğu keyfe keder kuralları Türkiye'ye dayatmak istiyor. İyi de Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye de artık kendi kurallarını koyuyor ve o kuralları kendi evreninde işletiyor. Kanada, Ganalı futbolcu Partey'e vize vermiyor. İranlı oyuncu Mehdi Turabi de vizesi olmadığı için Amerika'daki sonraki maçta olmayabilir. Messi, Maradona gibi eliyle gol atsa sorun edilmeyebilir. Herkesi bağlayan ortak kuralların olması hiç kuşkusuz adaletin gereğidir. Lakin uluslararası evrende herkesi eşit derecede bağlayan ortak bir kurallar bir ütopyadan ibarettir. Mühür kimdeyse Süleyman odur, diyor Aydın Ünal Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yavuz Donat'ın yazısına Sabah gazetesinden. Dur bakalım ne olacak başlığıyla şöyle diyor. Günlerdir konuşuluyor. Özgür Özel CHP'yi geri alma ısrarını mı sürdürecek yoksa yeni parti mi kuracak? Yeni parti için senaryo çok. Öylesine ki iş ortaya düştü. Özgür Özel hani ne derler, iki arada bir derede. İkili baskı altında. Bakalım ne yapacak? Celal Doğan eski milletvekili, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Alkışı da gördü, sürgünü de. Dostumdur, iyi bir siyaset mühendisi. Perşembe sabah sohbeti Özgür Özel'in yol haritası üzerine. Celal Doğan dedi ki Özgür Bey acele etmemeli. Ya sabır dedi. Elbette kendisi bilir ama bana sorarsan sabretmelidir. Sabır söylemesi kolay ama icra etmek, sabretmek o kadar kolay değil. Mahalle baskısı, yakın çevre baskısı, Silivri baskısı, disipline verilen milletvekillerinin, il başkanlarının baskısı. Ben bunları söyleyince Celal Doğan haklısın dedi ve ekledi. Yine de sabır. İçindeki çığlıkları yutarak susmayı başarabilmektir sabır. Sabır yüreğine düşen yangını kimseye göstermeden taşıyabilmektir. Fakat herkes Hazreti Eyüp değil ki, herkes sabredemez ki. Hele de sabah akşam kur yarına bırakma hemen bugün parti kur korosu yeri göğü inletirken. Bu arada Yılmaz Ateş, onunla konuştum. Eski CHP Ankara İl Başkanı, eski milletvekili, eski meclis başkan vekili. Butlan kararından sonra Özgür Özel'le görüşmek istedi, ulaşamadı. Sonra Kılıçdaroğlu ile görüştü, yüz yüze Yılmaz Ateş CHP'deki eski çekişmelerden, bölünmelerden söz etti. Örnekler verdi, yeni bir bölünme daha olmaması için uzlaşma sağlanmasını istedi. Kılıçdaroğlu kendisinin de uzlaşma yanlış olduğunu söyledi ve ekledi. Ama

0: aşı taraf parti kurmak istiyor. Yılmaz Ateş sordu. Bu kesin bir bilgi mi? Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtın ne olduğunu dün Yılmaz Ateş'e sordum. Dedi ki Özgür Özel'in çevresinden telefon ediliyormuş bazı isimlere, milletvekillerine, parti kuracağız gelir misiniz diye. Kabul etmeyenler daha sonra Kılıçdaroğlu'na gelip bunları anlatıyormuş. Yılmaz Ateş gibi, Murat Karayalçın gibi birçok kişi geç değil. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya gelmeli diyor. Bu arada Şeyh Edip Ali'nin bir sözü vardır ya, hani Osmanlı Devleti'nin kurulduğu süreçte yaşamış büyük alim, büyük veli Osman Gazi'nin hocası ve kayınpederi. Pek çok CHP'li için uyarı gibi. Ne diyor? Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma. Yani kötü konuşma. Sorular hep ben soracak değil mi? Celal Doğan da bana sordu. Sen ne görüyorsun diye. CHP kaynayan kazan. Ne diyebilirim ki? Ama bir gözlemimi paylaşabilirim. CHP'nin içinde aşiret reisi gibi insanlar var. Sanki dokunulmazlık zırhı kuşanmış gibiler. Kibirliler, herkese üstten bakıyorlar. Kimi kendisini liderle eşitliyor, kimi de daha yukarıda görüyor. Disipline verilen milletvekilleri de var, il başkanları da. Ayrıca görevden alınan il başkanları da, ilçe başkanları da. Operasyon bitmedi. Günün sözü meşhur sözdür. Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğu ifade edilir. İki çeşit insan vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşenler ve bir de zaman geçtikçe yüzsüzleşenler. Günümüzde böyle insan o kadar çok ki, hele de siyasetin şu kaygan sürecinde diyor Yavuz Donat Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Süreci yakından takip eden bir başka gazeteci de Abdülkadir Selvi Hürriyet'te. Özgür Özel'e kiraya ofis vermemişler başlığını atmış. Biri yeni kurulacak olan partinin genel merkez binası, bunun için Mustafa Kemal Mahallesi'ne bir bina ile anlaşma yaptıkları söyleniyor. Benim anlatacağımsa Özgür Özel'in parti kurma çalışmalarını sürdürmesi için düşünülen ofis. Özgür Özel'e ofis kiralamak için bir ekip çalışıyor. Şimdiye kadar 3 yerle görüşmüşler. Ekip görüştüğü mülk sahiplerine Özgür Bey'in çalışmalarını yürütmesi için ofis kiralayacağız. Bu ofis parti binası olmayacak. Sadece Özgür Özel'in çalışmalarını yürüteceği bir büro olacak diyorlarmış. Peki Özgür Özel'e ofis kiralayabilmişler mi? Şu ana kadar 3 yerle görüştükleri söyleniyor ama olumsuz cevap almışlar. CHP'deki yolsuzluk iddiaları, Özkan Yalım'ın, Muhittin Böceğin Özgür Özel'e para verdikleri yönündeki itirafları mülk sahiplerini tedirgin etmiş. Ofis kirası için ödenecek paranın kaynağını bilmedikleri için risk almak istememişler. Yeni bir Özkan Yalım ve Muhittin Böcek olayına konu olmak istemiyorlar. Özkan Yalım, Özgür Özel'e mavi bir çanta içinde 1 milyon lira verdiğini açıklamıştı. Muhittin Böcek ise Özgür Özel'in talimatıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro verdiğini itiraf etmişti. Gökhan Böcek ise Veli Ağbaba'ya teslim edilmek üzere CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro teslim ettiğini açıklamıştı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu CHP'den ayrılıp yeni parti kurmaları için teşvik edenler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti örneğini veriyorlar. Erdoğan milli görüşten ayrıldı, AK Parti'yi kurdu. Erbakan Hoca'ya rağmen tek başına iktidar oldu diyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun da Erdoğan gibi hapis yatmasını örnek gösteriyorlar. Ama bu temelden yanlış. Erdoğan'la İmamoğlu arasında devasa farklar var. Biri siyasa, diğeri beyaz gibi. Biri gece ise diğeri gündüz gibi. Erdoğan şiir okuduğu için hapis yattı. Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Hiç şiir okuyanla yolsuzluk iddiaları taşıyan biri bir olur mu? Erdoğan belediye başkanı olduğu dönemde 28 Şubat'ın en şiddetli dönemi yaşanıyordu. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak resmi davetli olduğu Çin'e gitmesine dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır izin vermemişti. Bakanlar Erdoğan'a randevu vermekten korkuyorlardı. Ekrem İmamoğlu daha belediye başkan adayıyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Belediye başkanı olduğunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya katıldı. En sert şekilde eleştirdiği bakanlardan randevu alıp görüşebildi. Erdoğan icraat adamıydı, hizmetleriyle anıldı. Belediye başkanlığında İstanbul'un susuzluk ve çöp gibi devasa sorunlarını çözdü. İmamoğlu'nun sayılabilecek bir icraatı yok. İmamoğlu hiçbir zaman icraat adamı da olmadı diyor Abdülkadir Selvi. Her iki, yani belediye başkanlığı yapmış ismi kıyaslıyor ve aradaki farkı göstermesi açısından önemli bir tespit. Mustafa Sabri Beşer Star gazetesinde dijital

0: anafor mudur başlığıyla şöyle demiş. Anafor denizin sessiz tuzağıdır. Üstü durgun görünür, altı çeker. Yüzeyde tek bir pürüz yoktur. Lakin bir kez içine girdiniz mi kürek kâr etmez. Anafor sizi yormaz, ikna eder. Bırak kendini der usulca. Şimdi elinizdeki ekrana bakın. Tanıdık bir his değil mi? Parmağımız aşağı kayıyor. Bir haber, bir görüntü, bir başlık. Sonra kaydırıyoruz aşağı. Bir öfke, bir kahkaha, bir reklam. Yine kaydırıyoruz aşağı. Saat geçiyor. Niye girdiğimizi unutuyoruz. Akışın sonu yok. Anaforun da kıyısı yok. Peki bu bir nehir mi yoksa girdap mı? Nehir akar, bir yere varır. İçinden geçen su denize ulaşır. İnsanı taşır, götürür, vardırır. Anaforsa döndürür. Aynı noktada, aynı hızla, aynı yalanla. Dijital hayatın bizden çaldığı şey tam da bu. Hareketi koruyup istikameti silmek. Yung Chul Han buna yorgunluk toplumu diyor. Bizi kimse zorlamıyor. Kendi kendimizi sömürüyoruz. Beğenilmek için, görünmek için, geride kalmamak için. En tatlı kölelik, kölesi olduğunu fark etmeyen kölelik. Anaforun marifeti de burada. Zorla değil, rıza ile boğar. Postman bize seslenmişti. Korktuğumuz şey bizi köleleştiren bir baskı değil, bizi sersemleten bir eğlence olacak demişti. O da haklı çıktı. Yasaklanmadık, sürekli eğlendirildik. Bu teknolojiye yakılmış bir ağıt sayılmaz. Suya kızmak akıl çağrı olmaz. Nurettin Topçu boşuna irade demedi. İnsanı insan yapan, çekildiği yere gitmeyi reddedebilmesidir. Akıntıya kapılandığı insandır. Akıntıya karşı kulaç atandı. İkisinin arasındaki fark bir kelimedir. Dur. Durabiliyor muyuz? Sükut bir zamanlar hüner sayılırdı. Sessizlik içi dolu olanın ferahıydı. Şimdi ise bir korku oldu. Bildirim gelmeyen telefon huzursuz ediyor bizi. Dijital anafor mudur? Kalemi icat eden insan matbaadan korktu. Telgraf geldi, huzur kaçtı sandı. Radyo geldi, evin duvarı delindi zannetti. Televizyon geldi, aile sofrasının baş köşesine oturdu. Şimdi de algoritma geldi, evin ötesine geçti. Zihnin baş köşesine yerleşti. Fakat bugünkü mesele eski araçların meselesinden daha derin. Dijital dünya yalnız haber ve görüntü taşımaz, yalnız ses iletmez. İnsanın dikkatini ölçer, davranışlarını izler. Zaafını sezer, arzusunu kışkırtır, öfkesini büyütür. Yalnızlığını pazarlar. Anafor tam da budur. Denizin üstünde önce küçük bir hareket gibi görünür. Zararsızdır. Bakarsınız döner. Sonra biraz daha yaklaşır. Sonra sizi kendi merkezine çağırır. Siz ben bakıp çıkacağım dersiniz, o sizi bakarak tutar. Siz 5 dakika dersiniz, o sizden 1 saat 2 saat alır. Siz haber okuyorum dersiniz, o size öfke yedirir. Siz eğleniyorum dersiniz, o sizin sıkıntı eşiğinizi düşürür. Çocuğumuza ekranı yasaklamak çözüm üretmez. Ona kıyı, istikameti ve dur demeyi öğretmek gerekir. Bir nesli anafordan kurtaracak olan kuru bir yasak değil, sağlam bir pusuladır. Sezai Karakoç'un dediği gibi, çare geriye kaçmakta değil, dirilmektedir. Anafor suyun değil, gafletin anıdır. Dijital çağın en büyük hilesi, insana özgür olduğunu zannettirerek onu görünmez zincirlerle bağlamasıdır. Eskiden esaretin kapısı, kilidi, gardiyanı vardı. Şimdi esaretin şifresi, bildirimi, algoritması var. Okul bu meseleyi yalnız teknoloji okur yazarlığı başlığına sıkıştırırsa eksik kalır. Aile bunu yalnız çok bakma gözüm bozulur diye geçiştirirse yenilir. Devlet bunu yalnız altyapı, yazılım, veri merkezi ve yapay zeka hamlesi olarak görürse ruhsuz bir kalkınma hikayesi yazar. Dijital çağda asıl mesele cihazdan çok insandır. İnternet hızından çok idrak derinliğidir. Veriden çok vicdandır, erişimden çok istikamettir. Dijital çağda kaybolan sadece vakit değildir. Bazen bir çocukluk kaybolur, bazen bir aile kaybolur, bazen de insan kendi içinden sessizce çekilip gider diyor Mustafa Sabri Beşer bugünkü yazısında Star Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Bu yazı da yine benzer. Ersin Çelik, Algoritma Tarlasında Çocuklar. Okurunu 2. Dünya Savaşı sonrasına götüren Jerome Davis Salinger'ın meşhur romanı Çavdar Tarlası'nda Çocukları okuyanlar anımsar. Holden Caulfield'ın bir hayali vardır. Çocuklar bir çavdar tarlasına koşarken uçuruma yaklaşacak, oysa onları düşmeden yakalayacaktır. Yani çavdar tarlası bekçisi olmak ister. Romanın kahramanı Holden

birbirine karşı acımasızlaşan gençlerin samimi duygularını temsil eder. İsyanı ise yetişkinlerin sahte, yapmacık ve sürekli rol yapmalarındadır. Salinger, savaş sonrası refahın yükseldiği, televizyonun yaygınlaştığı ve tüketim kültürünün güç kazandığı bir dönemde gençlerin yaşadığı yabancılaşmayı anlatmaktadır. Üzerinden 75 yıl geçti. Bugünün çocukları çavdar tarlalarında koşmuyor. Çavdarın ne olduğunu da bilmiyorlar. Çünkü çocuklar algoritmaların ekip biçtiği dijital tarlalarda büyüyorlar. Arkadaşlarını orada buluyor, kahramanlarını orada seçiyor, dünyayı oradan tanıyorlar. Üstelik bu tarlanın sahiplerinin çocukları korumak gibi bir dertleri yok. Daha da fenası, çocukların hangi yöne doğru koştuğunu anne babaları da bilmiyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin sonuç bildirgesini okurken şunu düşündüm. Sadece çocuklar değil anne babalar da büyük bir hızla uçuruma sürükleniyor. Zirveden ortaya çıkan metin teknolojiye ilişkin teknik bir değerlendirmeden çok daha fazlasını içeriyor. Dijitalleşmeyi sadece ekran süresi, internet kullanımı veya teknoloji bağımlılığı olarak ele almıyor. Aileyi, kültürü ve nesiller arasındaki bağı ilgilendiren çok daha büyük bir dönüşüme işaret ediyor. Yıllardır dijital bağımlılık denildiğinde aynı soru soruluyor. Çocuklar günde kaç saat ekran kullanıyor? Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 6-13 yaş arası çocuklarda ekran süresinin günde ortalama 6.4 saat olduğu saptandı. Bu süre ergenlerde 9 saati buluyor. Fakat sorulması gereken asıl soru şu: ekran çocukların hayatında neyin yerini alıyor? Şöyle bir bakalım. Mahalle, arkadaşlar, komşular, akraba, sokak, okul, öğretmen, dede, nine, kardeşler ve nihayetinde anne ve babalar. Çocukların rol modellerini belirledikleri, hayranlık besledikleri, kimliklerini inşa ettikleri ve yalnızlığa mahkum olmadıkları bu doğal süreçler yok olma aşamasında. Tamamının yerini ise sürekli kayan beyaz ekranlar aldı. Başka ülkelerde yaşayan fenomenler, yapay zeka tarafından üretilen ve önerilen içerikler, kaynağı ve gerçekliği belli olmayan videolar, anlamı hatta sözlerinde kelime bütünlüğü olmayan şarkılar çocukların zamanını, dikkatini ve duygularını yönetiyor. Korkunç olanı şu: anneler, babalar, abiler, ablalar, öğretmenler aralara giremiyor. Kendilerine yer bulamıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. Aile içinde gerçek etkileşim giderek azaldı. Aynı evde yaşayan insanlar artık aynı hayatı yaşamıyor. Çünkü anne başka bir ekrana bakıyor, baba da başka bir ekrana. Çocuksa kendi dünyasında kayboluyor. Kimi öğretmenler bile içerik üretmenin, sosyal medyadan etkileşim almanın derdinde. Aynı evde yaşayıp birbirinin hayatından habersiz olmak. Aynı sofraya oturup farklı dünyalarda yaşamak. Aynı yolculuğu yapıp hiç konuşmamak. Oysa çocuklar öğüt dinlemekten çok örnek alırlar. Anne babanın elinden düşmeyen telefonun, öğretmenin gözünü ayıramadığı ekranın, abinin ve ablanın sürekli kaydırdığı videoların yanında telefonu bırak nasihatinin bir karşılığı kalmıyor. Bu sebeple çocukların ekran süresi yerine yetişkinlerin ekran karşısındaki teslimiyetine odaklanmak gerekiyor, diyor Ersin Çelik Yeni Şafak'taki köşesinde. Diyelim ve veda edelim. Hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.
4: Nergiler konuşuyor.

Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler. Değerli dinleyenler, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu bölümde Ali Yurt Gezen hocamız bakalım hangi beyti tahlil etmiş, şerhini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Yazmadı çünkü Hüda, defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisum, canlanalım ey saki. Mesihiye ait beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle: ey içki sunan, Hüda hiçbirimizin ömür defterine beka yazmadı. Hepimizin ömrü sınırlı ve bir gün mutlaka bitecek. Madem öyle, lal taşı gibi kırmızı renkli kadehi beri getir de bize canlanalım. Beytimizi tekrar edelim. Yazmadı çünkü Hüda defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlanalım ey saki. Mesihiye ait bu beytin bakalım şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız nasıl şerh etmiş? Yunus Emre, aşkla kendinden geçtiği bir demde yaşadığı meslik halini anlatmak için söze başlarken bir sakiden içtik şarap diyordu. Hiç şüphesiz münkerattan olan bir içkiyi kastetmiyordu Yunus. Şarap da saki de birer temsildi ve ehli biliyordu ki anlatılmak istenen bir mürşid-i kamil marifetiyle şairin gönlünde yakılan aşk ateşiydi. Divan şiirimizde de bir mazmum, yani gizli anlam olarak işret ahvalinden, içki meclisinden, bu meclisin unsurlarından bahsedilir. Mazmunlar batınına zahirdekinden daha farklı manalar yüklenmiş benzetmeliklerdir. Böyle ifadeler karşısında okuyucudan beklenen, ilk bakışta kendini ele veren mana ile irtibatlı olsa da mazmunların batınına nüfuz etmek, şairin asıl maksadını anlamaya çalışmaktır. Bunun için şiirin üzerinde yeşerdiği zemine okuyucunun da şair kadar vakıf olması şarttır. Eski şiirimizin beslendiği irfana yabancılaşmışsak eğer, zahir

takılıp kalırız. Üstelik zahirdeki bu aldatıcı görüntü şaire olduğu kadar onun şahsında ceddimize de bühtana sürükler bizi. Mesih'in az önce zikrettiğimiz beyti böyle bir tehlikeyi barındırıyor. Şairin Saki'den istediği Camilal'in yani lal taşı gibi kırmızı renkli kadehin görünen ilk manası şaraptır. 16. asrın başlarında henüz 40'lı yaşlarında vefat eden Mesihi'nin hayat tarzı ve meşrebi de onun böyle bir talepte bulunabileceği ihtimalini destekliyor. Şiirleriyle olduğu kadar da hattatlığıyla da tanınan Priştine doğumlu bu sıra dışı şairin İstanbul'da hayatının son demlerinde işrete daldığına dair bilgiler var kaynaklarda. Kısaca bu beyit divan şiirinde masiyet ikrarı sayılabilecek ifadelere pek meraklı bazı çevrelerin marazi bir hevesle ceddimizin zannedildiği kadar dindar olmadığını ispatlamak üzere mal bulmuş mağribi gibi sarılacakları türde. Buna rağmen bu beyti ömrümüz kısa nasılsa öleceğiz bari günümüzü gün edip içelim eğlenelim gibi anlamak nadanlara mahsus bir okumadır ve bühtandır. Zira beyitteki içki talebi canlanmak içindir ve üstelik bu canlılık dünya hayatının geçici sebebiyle bir beka arzusuyla istendiğine göre ölümle sona ermeyen bir canlılıktır. Şu halde Saki'nin sunduğu kadehte insanı ebedi diri kılan bir âb-ı hayat yani ölümsüzlük iksiri vardır. Bu iksir aşk-ı ilahidir. Arifler kişiyi kendinden geçirip başkalaştırması, verdiği zevkle mest ve sarhoş etmesi yahut mazhar kıldığı ilahi tecelliyatla dehşete düşürmesi sebebiyle ilahi aşkı şaraba benzetirler. Şarap aşk olunca Saki, Mürşid-i Kamil, meyhanede tekke olur. Kabaca böyledir ama şair bu tabloyu naklederken seçtiği kelimelerle, nazara verdiği ayrıntılarla çok ince manalara kapı aralar. Nitekim az önceki beyitte Saki'den istenen kadehtir. Kırmızı rengi her ne kadar bu kadehin şarapla dolu olduğuna delalet etse de şarap değil, cam yani kadeh söylenmiştir. Çünkü şarap ilahi aşk, kadehse Saki'nin yani Mürşid-i Kamil'in kalbidir. Ariflerin kalbi Allah aşkıyla yandığı, feyiz ve marifetle dolduğu için lal denilen yakut cinsinden kırmızı renkli, son derece kıymetli ve nadir bulunur bir mücevhere benzetilir. Beytimizi tekrar edelim. Yazmadı çünkü hüda defteri ömrü baki, Camilal'in beri sun, canlanalım ey Saki. Efendim, ilahi aşk, sohbetle, Allah dostlarının gönlüne muhatap olmak suretiyle, onların talim ve terbiyesinden geçerek kazanılabilen bir duygudur. İnsanın bu duygunun yaşandığı hale ulaşmak için, kâmil mürşidin gönlünü kendisine sunmasını istemesi, ondan himmet ve feyz istemesidir. Bu istek, kişinin kendini bilmeye başlamasıyla belirir. Şair, bir beka yahut ebedi hayat arzusuyla, himmet ve feyz arayışına yöneldiğine göre, varlığının hakikatine vakıf olmaya başlamış demektir. İnsanda beka sıfatı da diğer bütün ilahi sıfatlar gibi mücmelen vardır ve insanı aziz kılan da bu hususiyetidir. Kendini bilen, sıradan canlılar gibi sadece dünya hayatına razı değildir, dünyadaki ölümle yok olmaya da. Ölmeden evvel ölerek, ölümü yenmenin, beka bulmanın, gerçekten diri olmanın yollarını arar. Bu yolun evveli de, ahiri de aşktır. Aşk her halükarda maşukun rızasını gözetmeyi, ona asla muhalefet etmeden ittibayı gerektirir. Aşık, yegane maşuk olan Cenab-ı Hakk'ın ahirette dostları için vaat ettiği ebedi saadetle beka bulur böylece. Hakiki aşk, aşığa bu dünyada da beka duygusunu yaşatır. Çünkü aşk, insanın aşık olunan varlıkta kendisini yok ederek ikilikten kurtulmasının, vahdete ermesinin de imkanıdır. Vahdet şuuruna ulaşan aşıklar ölmez. Yunus'un dediği gibi, aşk şarabını içen canlar konmaya, göçmeye uymaz. İyi güzel de tasavvuf ehli olmayan, işret müptelası bir

şairin bütün bunları kastettiğine malum. Böyle bir suali modern zamanların dünya ile dini, yaşanılan hayatla tasavvufu ayıran bölmeli kafa yapısı sordurabilir. Zira İslam'ın tasavvufi bir neşveyle hayatı bütünüyle tanzim ettiği devirlerde canlanma arzusunu başka türlü düşünmek abesle iştigal olur. Kaldı ki günahkarların feyz ve himmete herkesten daha fazla ihtiyacı vardır. Bütün mesele eskilerin âb-ı hayat dediği bir iksirin varlığına inanıp inanmamaktadır. Âb-ı hayatı her arayan bulur mu bilinmez ama bulanlar günahkar da olsa ancak arayanlardır. Yazmadı çünkü Hüda, defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlananım ey saki. Hanümanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Naili'ye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle karşılığı şöyle. Bu dünya kümbetinin altında ev bark yapmak derdinde olmayız. Çünkü biz bu alemin sırça saraya sahip olan sultanıyız. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde halife kılmış olması sebebiyledir ki insan bu alemin sultanıdır. Kainattaki her şey onun emrine ve hizmetine verilmiş, ondan bütün mahlukata Allah'ın adıyla hükmetmesi istenmiştir. Nitekim bir işe başlarken besmele çekmemiz, ne dediğimizin şuurunda isek eğer, hilafet vazifemizi hatırlamak, bunun mesuliyetinin farkında olduğumuzu beyan etmektir aynı zamanda. Hilafet insan için bir imtiyaz, bir ikram, bir şeref olduğu kadar ağır bir mesuliyettir de. Fakat Allah-u Teala bu mesuliyeti taşıyabilmesi için gerekli bütün imkanlarla donatıp mahlukatın en şereflisi olarak en güzel kıvamda yaratmış insanı. Ona akıl ve irade vermiş, gönderdiği peygamberler, indirdiği kitaplar vasıtasıyla bunları nasıl kullanacağını öğretmiş, nihayet karargah olsun diye kalp dediğimiz bir de sırça saray ihsan eylemiştir. Beytimizi isterseniz bir daha tekrar edelim. Naili'ye ait olan beytimiz şöyle. Hanümanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Kalp, insanın yeryüzündeki saltanatının karar merkezi olmakla bir saray hükmündedir. Bu saray, insanın kendisine hilafet vazifesi veren Allah-u Teala ile irtibatının da imkanıdır. Böyle bir irtibat zaruridir çünkü insana tevdi edilen hilafet vazifesi, o vazifeyi tevdi eden mutlak hakimiyet ve kudret sahibinden sürekli talimat almayı, ona sadık kalmayı gerektirir. İnsanın alem sultanlığı, Cenab-ı Hakk'a sadakatiyle kaimdir. Bu sebeple kalp sarayında aldığı kararı yahut ortaya koyduğu iradeyi Allah'ın rızasına uygun mudur, değil midir, kalbin sağladığı irtibatla belirledikten sonra hüküm haline getirip uygulamaya koyabilir. Karargah olmakla saray addedilen kalp, buradaki kararları murad-ı ilahi istikametinde almaya imkan veren bir rabıtanın vasıtası olmakla da sırçadan bir saray gibi düşünülmüştür. Sırça kelimesi cam manasına kullanılır. Kalbin sırça saraya benzetilmesi, letafetinden, son derece itina ile muhafaza edilmesi gerektiğinden ve kıymetinden dolayıdır. Efendim, bununla beraber divan şiirinde kalbin benzetildiği sırçayla kastedilen daha ziyade aynadır. Ayna, camın bir tarafı sırlanarak yapılır ve tecelli mahallidir. Cenab-ı Hak da insanın kalbini esma ilmiyle sırlamış, böylece ona ilahi tecelliyata mazhar olabilecek bir hususiyet bahşetmiştir. İman bir ayna gibi Allah-u Teala'nın sıfatlarının tecellisini müşahedeye imkan verdiği için kalbin amelidir. Kalp aynasını zikirle her daim temizleyip mücella tutan insan, oradaki apaçık şehadeti sebebiyle imanını kalple tasdik eder.

eden insandır. Kalple tasdik edilmiş bir imansa, hilafet vazifesini tevdi eden hakimi mutlakla irtibat halinde olmak demektir. Bu rabıta olmadan, yeryüzü hilafetinin hakkıyla ifası da, alem sultanlığının şeref ve imtiyazının muhafazası da mümkün değildir. İnsan, alemin sultanı olduğunun farkındaysa, o saltanat

alemin sultanı olduğunu bilen insan, bu şeref ve makamını korumak için kalp denilen sırça saraya malikken, dünya varına tenezzül de etmeyecektir. 16. asrın halveti şairlerinden Naili, az önce zikrettiğimiz beytinde bilhassa buna dikkat çekmek istemiş. Hanuman yani ev bark, dünyalıktan kinayedir. Peşinde koşulmaması, talep edilmemesi gereken dünyaya dair her şeydir. Dilerseniz beytimizi tekrar edelim. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz diyor beytinde şair Naili. İnsanın kendini zengin bilip dünyalığa rağbet ve tenezzül etmemesi, Allah'tan başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaması haline istina denir. Beyitte sırça saraya sahip olmaya bağlanan böyle bir istina, gümbeli dünya tabiriyle de teşvik edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, Türkçe'de kümbet şeklinde telaffuz ettiğimiz Farsça gümbet kelimesi kubbe demektir. Dünya ile kullanıldığında gökyüzü kastedilir. Gökyüzü gümbedi de vardır, yani sürekli döner. Onun bu dönüşü zamanı belirler ki aslında gökyüzüyle devreden gelip geçen zamandır. Dönüp duran dünya kubbesinin altında zamanla birlikte insanlar da devretmekte, gelip geçmektedir. Öyleyse kısa bir müddet için gelip geçtiğimiz dünya kubbesinin yahut gölgesinde bir miktar eğleştiğimiz dünya denilen ağacın altına bina dikmekle oyalanmanın makul bir tarafı yoktur. Efendim şerhine devam ediyor Ali Yurtgezen hocamız. Kümbet bizde türbe manasına da kullanılır diyor. Türbelerin çatısı ekseriye kubbe şeklinde yapıldığından kümbet kelimesi zamanla o yapının tamamına ad olmuştur. Şu halde dünyada ev, bark, köşk, konak inşa etmeye çalışmak, mezar üstüne bina kurmak, kabirleri süsleyip şatafatlı hale getirmek gibi faydasız bir meşguliyetle vakit öldürmektir. Geçici ve aldatıcı dünya hayatını ancak kalp denilen sırça sarayda ulaşılabilecek ebedi ve gerçek hayata tercih gafletine düçar olduğumuzun alametidir. Efendim programımızı nihayete erdirirken, buradan dünyayı büsbütün ihmal edelim manası çıkarılmamalıdır diyor şerh ederken Ali Yurtgezen hocamız. Şairin maksadı insanın kalp vasıtasıyla Allah tarafından muhatap alınmak gibi bir saadeti ve muhataplıkla kaim olan hilafet şerefini dünyaya değişerek kendini küçük düşürmemesi gerektiğini hatırlamaktır. Öte yandan kalp madem ki sırça saraydır, günahlarla karartıp kirletmemek için itina gösterilmelidir diyor. Kararmış bir kalp, hilafetinin şartı olan rabıtaya imkan vermediği için sahibini başına buyruk bir asi yapar, iki dünyada da zelil eder. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz, alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz demiş halveti şairlerden Naili. Bu alem payita ser kuh kuh mihnet-i gamdır. Eder her tişekar arzu bi sütun peyda. Naili'ye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle: dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bisütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bisütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Evet, hepimiz dünya üzerinden geçip giden yolcularız. Tercih ettiğimiz yolla, gidişatımızla, yürüyüşümüzdeki tarz ve kararlılıkla sınanıyoruz. Merhametlilerin en merhametli

kendisi olan Cenab-ı Hak, dünya imtihanımızda bizi bir başımıza bırakmamış, ahiret saadetine ulaşmamız için tutulacak dosdoğru yolu Kur'an-ı Kerim'inde tarif etmiş. Bu yolun nasıl yürüneceğini görelim diye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi usve-i hasene olarak göndermiş bizlere ve nihayet asırlardır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izlerini tazeleyen saadat-ı kiramı sırat-ı müstakime işaretle vazifelendirmiş. Dini hükümleriyle, sünnet-i seniye ile, tasavvufi terbiye ile çağrıldığımız sırat-ı müstakim, felaha götürmesi yanında kolay ve ahenkle yürünebileceği için de dosdoğru yoldur. Bundan dolayıdır ki sırat-ı müstakimde olduğumuzu iddia ettiğimiz halde yürüyüşümüz aksıyor, yol almakta zorlanıyorsak eğer, yoldan çıkıp sarpa sarmışız demektir. İşte az önce zikrettiğimiz beyitte 17. asrın halveti şairlerinden Naili-i Kadim, yolun sarpa uğratılmasındaki sebeplerden birine meşhur Ferhat'la Şirin hikayesini hatırlatarak dikkat çekmektedir. İranlıların Hüsrev'le Şirin adıyla bizimkinden biraz daha farklı anlattıkları bu hikayede, dağlarda su yolları açmakta yahut taşlara resim nakşetmekte usta olan Ferhat'ın maşukası Şirin'e kavuşmak için bir sütun denilen çok sarp ve kayalık bir dağ deldiği rivayeti meşhurdur. Bir sütun dağının delinmesi, aşılması imkansız gibi görünen zorlukların üstesinden gelerek istenilen hedefe ulaşma arzusundaki kararlılığa atfen mevzu edilse de, tasavvufta insanı yoran, ömrü tüketecek derecede zaman kaybına yol açan ama neticesi veya hasılası olmayan lüzumsuz uğraşları temsil eder. Nitekim Ferhat'ın deldiği dağın adı sütunsuz, mesnetsiz, dayanağı olmayan manasına bir sütundur. Yani dünyevi arzu ve heveslerimizin peyda eylediği aslında olmayan bir dağdır bu. Dünyaya dair isteklerini hırsla gerçekleştirmek isteyenlerin vehmettikleri herhangi bir engeldir. Arzularımıza ulaşmak için aşmamız gerektiğine inandığımız bir sütun dağı gibi engellerin asılsızlığı dünyanın faniliğinden kaynaklanır. Dünya hayatımızın bir gün mutlaka sona ereceği ve dünyanın faniliği unutulunca nefsin şirin gösterdiği mal mülk, para pul, mevki makam arzusu yegane maksat haline gelir de insanı dağlara sürüp dosdoğru yoldan sarpa sardırır. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına, insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Beytimizi tekrar edelim. Naili'ye ait beytimiz şöyleydi. Bu alem pay ta ser küh küh minetü gamdır. Eder her tişekâr-ı arzu bir bi sütun peyda. Yani dağları delen, külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına, insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Zira baştan sona gam ve mihnet dağlarıyla dolu olması, dünyanın bir vasfı değil, insanların dünyaya dair bir zannıdır. Aşmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz bu sıkıntı ve keder dağlarını dünyevi arzularımız var etmektedir. Böyle olduğu içindir ki şair, şiddeti ve mutlaka bir meşakkate katlanmayı gerektirmesi sebebiyle arzuları tişekâra, yani elinde külünk denilen demirden bir aletle dağları delen ustalara benzetmiş. Fakat bunların bir dağı delip aşacağım derken aslında yeni dağlar peyda ettiklerini söylemiştir. Bir maksatla ulaşmak için katlanılan zorlukların yeni ve başka zorluklara kapı açmasıdır.

0: arzusu, dünyevi arzuların sonsuzluğundan yahut nefsin doymak bilmeyen açgözlülüğündendir. Nefs, dünya yolculuğunu unutan insanın karşısına binbir zahmetle aştığı her dağın ardından başka bir heva dağı dikecektir, diyor şerhinde Ali Yurtkesen hocamız. Bizi dünya ile uğraştırıp istikamet üzere yürümekten alıkoyan arzulara meşru ihtiyaçlarımız da dahildir. İhtiyacı zaruret sanmak ve bunun sınırsızlığına hükmetmek gibi bir aldanış veya ölçüsüzlük, insanı asla sonu olmayan faydasız bir mücadeleye sevk etmektedir bu dünyada. Geleceğimizi kurtarmak adına daha çok kazanmak, daha çok biriktirmek, daha iyi yerlere gelmek için tevekkül ve teslimiyetin sınırlarını ihlal eden, ahireti unutan, kulluk vazifelerimizi ihmale sebebiyet veren her türlü gayretkeşlik, bir meziyet yahut fedakarlık gibi görünse bile beyhude bir yorgunluktur. Çünkü ilahi bir ölçüyle sınırlanmayan ihtiyaçlar bitmeyecek, delip geçtiğimiz hiçbir dağ kalbimizdeki itminansızlığa çare olmayacaktır. Dünyevi arzu, istek ve ihtiyaçlarımız aslında olmayan, varlığını vehmettiğimiz mihnet dağlarımızdır bizim. Yok sayarsak sıkıntı kalmayacak, sırat-ı müstakimde yürüyüşümüz sekteye uğramayacaktır. Onun için tasavvuf büyükleri zengin olmaya değil, gani olmaya çağırmışlardır insanları. Dağlarla, taşlarla uğraşırsanız zengin olabilirsiniz ama gani olamazsınız. Zira Farsçadan dilimize geçen zengin kelimesinin aslı taş manasına senkten türeme sengindir ve ağırlığı olan yahut değerli taşlara sahip bulunan demektir. Gani ise istina sahibidir, ihtiyacı olmayandır yani. Bu sebeple zengin, sınırsız istek ve ihtiyaçlarının karşısına diktiği sarp dağların başında oyalanırken, gani olanlar sırat-ı müstakimdeki sonsuzluk kervanının peşinde istikamet üzere yol almaktadırlar. Beyti şerh ederken nihayetinde Ali Yurtgezen hocamız, göçtük kervan, kaldık dağlar başında dememek için çoğu zaman adını ihtiyaç koyarak varlığını meşrulaştırdığımız heva dağlarıyla boğuşmayı bırakıp yola gelmeye, yolda olmaya, yolda kalmaya azmetmek lazım diyerek bitiriyor şerhini. Efendim, bu hafta Aşkın Sözler'de Naili'ye ait bir beytin şerhini sizlerle paylaştık. Bu alem payita ser küh küh minnetü gamdır. Eder her tişekâr arzu bir bi sütun peyda. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Beytinin şerhini Ali Yurtgezen hocamız yapmış, biz de sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya başka bir beytin şerhiyle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.

0: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Samerkant Radyo'da.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir.

girse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmelisinizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi

Bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Edebi Söyleşiler. Kadim eserler, edebi sözler. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına bir yolculuk. Fikirler, türler, portreler. Yazarların ve şairlerin engin dünyaları edebi söyleşilerde. Edebi Söyleşiler, Mehmet Dumlupınar'ın sunumu ve birbirinden kıymetli konukların sohbetiyle her pazartesi 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz dedi. Toplamda 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, projenin 37,5 kilometrelik kısmını Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik kısmını ise Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrin hizmetine verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattın, Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçen yıllarda devri aldıklarını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü. Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz dedi. Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Kayaşehir İstasyonu önünde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından birinin tamamlanmış olduğunu söyledi. İstanbul'u sevmenin aşkla hizmet etmeyi, bu şehre kıymet vermenin taş üstüne taş koymayı, bu şehri önemsemenin sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz dedi. İstanbul'a olan tutkularının İstanbulluları olan hizmet

taşlarının nişanesi olan metro hattının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçenleri, katkısı ve alın teri olanları da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Singapur Başbakanı Wong ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu. Değerli dinleyenler, üst düzey bir Amerikalı yetkili İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin Türkiye saatiyle 16'da yürürlüğe girdiğini iddia etti. Üst düzey Amerikalı yetkili Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında anlaşmaya varıldığı yönünde basında çıkan haberleri teyit ettiklerini belirtti. Yetkiliye göre taraflar Türkiye saatiyle 16'dan itibaren başlayan bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmada İran'ın da yardımıyla ABD ve Katarlı müzakerecilerin etkili olduğu aktarıldı. Öte yandan ateşkes iddialarına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın Nebatiye bölgesine topçu atışlarına devam etti. Diğer yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre de İsrailli yetkili ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtti. İsrail Devlet Televizyonu Kan başta olmak üzere İsrail basınına yansıyan haberlerde Lübnan'da ateşkesin başladığı iddia edildi. Haberlere göre İsrailli yetkili Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydederek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü. İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu. İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'la ilgili yeni ateşkes iddialarına ilişkin kendilerine henüz bir talimat gelmediğini ve Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi. Ordu sözcüsü Efi Defrin basına yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna ve güneyine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Defrin sahadaki birliklerin tehditleri ortadan kaldırmak için saldırı serbestliğine sahip olduğunu ve İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in talimatlarında değişiklik olmadığını ileri sürdü. Anlaşmalarla ilgili kararlar siyasi kademeye aittir. Biz talimatlara göre hareket etmeye devam edeceğiz ifadesini kullanan Defrin, kendilerine ateşkesle ilgili bir talimat gelmediğini işaret etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğusundaki bölgelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye ulaştı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ABD ile İran arasında imzalanan ve Lübnan'ı da kapsayan mutabakata ve ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki Beka bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini, 97 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in güneydeki saldırılarının hedefi Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki beldeler oldu. Doğuda ise Beka bölgesindeki Baalbek kentinin çevresine hava saldırıları düzenlendi. Fransız hükümeti ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki göstererek Washington'ın Başbakan Netanyahu hükümetine ateşkese uyması için baskı yapmasını istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Fransız kanalı France Info'da katıldığı programda ABD-İran mutabakatı ve Lübnan'daki son gelişmeler ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrot, mutabakat kapsamında 30 gün içinde yeniden deniz trafiğine açılması beklenen Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin tesisi için İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan misyonun harekete geçmeye hazır olduğunu yineledi. Bu misyonun tamamen savunma amaçlı ve savaşan taraflardan ayrı olduğunu hatırlatan Barrot, Lübnan'da ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'e de tepki gösterdi.
Berot, bu anlaşmanın ilk maddesi Lübnan dahil bütün cephelerde çatışmaların durması. İsrail hükümeti buna saygı göstermeli dedi. Ayrıca özellikle ABD'nin İsrail'in mutabakatına saygı duymasını sağlamak için Netanyahu hükümeti üzerinde gerekli tüm baskıyı uygulamasını istedi.

İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve resmi direktifler doğrultusunda geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerine izin verileceğini duyurdu. Basra Körfezi Su Yolu İdaresi demek olan PSGA'nın Amerikan merkezli sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin paylaşımda bulunuldu. Açıklamada ABD ile sağlanan mutabakatın imzalanması ve yetkililer tarafından verilen direktiflere istinaden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen tüm başvuru sahiplerine 60 günlük süre boyunca geçiş izni verileceği belirtildi. Başvuruların tek resmi yol olan psga.ir ve info@psga.ir üzerinden yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen gemilere ait geçerli ve erişilebilir bilgilerin ulaştırılması gerektiği belirtildi. Buna göre Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışında gecikmelerin önlenmesi için gerekli tüm bilgileri içeren geçiş taleplerinin Boğaz bölgesine varmadan en az 48 saat önce gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Değerli dinleyenler, kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından bir zanlı daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalar Belediyesi'nde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli, Kocaeli, Rize ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtildi. Açıklamada delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelelerinin tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini, şehirlerin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmadıklarını vurgulayan Gürlek, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazanana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik

düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya dair yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliği

0: öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen yeni nesil silahlı suç örgütüne ilişkin çalışmaların örgütlü suçlar bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü GASP Büro Amirliğince başlatıldığı aktarıldı. Beylikdüzü'nde bir araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İsrail ordusu ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Hizbullah saldırısında 52. tabur komutanı Yarbay Dor Gedalya Ben Şimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir tepelerine sızmaya çalışan bir grup İsrail askerine hedef aldığını duyurmuştu. Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Peru basınında yer alan haberlere göre Leoncio Prado eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü başkent Lima'ya seyir halindeyken Federico Basadre karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki 11 kişi hayatını kaybederken bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkardı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan fiber karinalı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri bot içerisindeki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Ekipler bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini de gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Otopsi. Ömercan Coşkun. Otopsi odasında boylu boyunca yatıyordu. Üzeri beyaz bir çarşafla kapanmış, kefenden önceki son prova. Ayakları dışarıda, ayaklarında asılı bir not. Adı, soyadı. Kısaca tüm hayatın küçücük bir kağıdın üzerine sığacak kadar. Birazdan içeri doktor girecek, birkaç iş arkadaşıyla eline alacağı keskin aletlerle vücudunu kesmeye başlayacaklar ve Mevta'nın nasıl öldüğünü araştıracaklardı. Çünkü biz insanlar habersiz gidenleri ve nedensiz ölenleri sevmeyiz. Ayrıca merak ederiz nasıl öldüğünü. Sonra cenazeye gelen konu komşu nasıl öldü diye sorar da bir şey diyemezsek ayıp olur. Çift taraflı kapılar hafif bir gıcırtı ile açıldı. Mevta'nın üzerindeki çarşaf kapıdan giren ışıkla parladı, söndü. Doktor içeri girdi, hemen arkasından da elinde dosyayla savcı. Doktorun yardımcıları tüm araç gereci ve odayı hazırlamış, operasyonun başlamasını bekliyorlardı. Doktorun açtığı kapı hızla savcının üzerine geldi, dirseğine çarptı, savcı da doktor da umursamadı. Savcı, ayaküstü Mevta hakkında bilgi vermeye başladı doktora. Mahalleli uzun müddet evden ses çıkmayınca şüphelenerek polise haber vermiş. İlk önce çöp ev vakası sanmışlar çünkü dairenin bulunduğu katta çok ağır bir koku varmış. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde

Melisa ile karşılaşmışlar. Doktor, savcı konuşurken onunla ilgilenmiyormuş gibi ellerini yıkıyor, eldivenlerini giyiyor ve birazdan yapacağı otopsiye hazırlanıyordu. Hafif çatık kaşlıydı ya da işini ciddiye alıyordu. Belki de bakışlarıyla, ''Bizden habersiz niye ölüyorsun be adam? Belki bir çaresini bulurduk, boşuna mı okuduk onca sene?'' diyerek içten içe kızıyordu. Örtüyü kaldırdı, başlamadan önce adamın yüzüne baktı. Kiminin yüzünde nasıl öldüğü belli olurmuş derler. Ne zaman otopsiye başlayacak olsa, gelen mevtanın yüzüne şöyle bir bakar, bu sözün hakikatini bulmaya çalışırdı. Bazen yüzüne bakılmayan insanlar görünce bu sözün gerçekliğine hak veriyordu. Ancak şimdiki mevtanın yüzünde normalin dışında bir işaret yoktu. Savcı, doktorun muhabbetinden sıkılmış olacak ki elindeki dosyayı kolunun altına alarak otopsi işlemini seyretmeye koyuldu. Doktor, gözleriyle etraftakilere başlıyoruz işareti yaptı. Ekip, mesleğin verdiği, insanı rahatsız eden rahatlıkla toplantıya girer gibi hastaya yöneldi. Doktor, iç organlarını teker teker incelemeye koyuldu. Genel itibariyle her şeyin normal olduğunu gördü. Akciğer, karaciğer, böbrek. Organların ölüme sebebiyet verecek hiçbir olumsuzluğunu görmedi. Genelde bu yaşta ölen kişilerin kalp hastalığının olabileceğini düşünerek kalbe ulaştı. Kalbi eline aldı ve incelemeye koyuldu. Olumsuz bir durum görmedi fakat biraz daha dikkatli bakınca kalbin iç kısmında hafif siyahlıklar gördü. Eline aldığı neşterle siyahlıklara zarar vermeden kalbi ikiye ayırdı. Akan kanı pamukla sildi, kalbin içini temizledi. Siyahlıklar bir anda daha belirgin hale geldi. Yüzündeki ciddi ifade yerini şaşkınlığa bıraktı. Biraz daha yakından bakınca siyahlıklar okunur hale geldi. Bir alışveriş listesi gibi sıralanan satırları okumaya başladı. Yalnızlık, ilgisizlik, sevgisizlik, mutsuzluk, umutsuzluk ve özlem. Liste uzayıp gidiyordu. Doktor odadaki telefona yöneldi, telefondan hastanenin sekreterini aradı. Otopsiye aldığımız kişinin cenazesini almaya gelen oldu mu? Kontrol ediyorum. Biz birinci derece yakınlara haber vermişiz fakat geri dönüş olmamış doktor bey. Telefonu kapattı, yardımcılarından mevtanın vücudunun kapatılıp dikilmesini istedi. Savcı, olan bitene anlam verememiş haliyle, ''Ölüm nedenine ne yazalım doktor bey?'' diye sordu. Doktor biraz duraksadı, başını cevabı tavanda yazılıymış gibi yukarı kaldırdı. Sonra kendi de bunun saçma olduğunu düşündü, savcıya dönerek, ''Eceliyle yazın.'' dedi.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Bir gün Süfyan-ı Servi Kuddisesi Ruh Hazretleri, Rabi'el Edeviye Hazretlerine Kuddisesi Ruhu, herkes kendine göre bir sebeple Allah'a kulluk ediyor. Sen hangi sebeple Allah'a kulluk ediyorsun diye sordu. Rabi'el Edeviye şu cevabı verdi. Ben Allah'a ondan korktuğum için kulluk etmiyorum. Böyle olsaydı sahibinden korktuğu için çalışan kötü hizmetçi gibi olurdum. Cennet sevgisiyle de ibadet etmiyorum. Bu durumda da sahibi kendisine bir şey verince çalışan kötü bir hizmetçi gibi olurdum. Ben Allah Teala'ya ancak onu sevdiğim, onun hoşnutluğunu ve vuslatını istediğim için ibadet ediyorum. Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i Kuddisesi Ruhu şöyle der. İnsan ancak Allah Teala'nın dostluğunu ve muhabbetini kazandıktan sonra her yönden rahata kavuşur. Hatim-i Esam Hazretleri Kuddisesi Ruhu diyor ki, yar istersen Allah yeter, yoldaş istersen yanındaki melekler yeter, ibret istersen dünya yeter, vaaz istersen ölüm yeter. Eğer bahsettiğim şeyler yetmezse o zaman da sana cehennem yeter. Velilerden Ebu Bekir Şibli'yi Kuddisesi Ruhu vefatından sonra rüyada gören bir kimse, Allah Teala sana nasıl muamele etti diye sordu. Ebu Bekir Şibli Kuddisesi Ruhu şöyle cevap verdi. Biri hariç ileri sürdüğüm iddialar için benden delil istemediler. O da şudur ki, bir gün cennetten mahrum kalıp cehenneme yuvarlanmaktan daha büyük zarar ve pişmanlık yoktur demiştim. Bu sözüm üzerine Hak Teala buyurdu ki, rıza ve cemalimden alıkonulmaktan daha büyük ziyan ve hasret var mı? Mirza Mahzar Canı Canan Hazretleri Kuddisesi Ruhu şöyle diyor. Ölümü sevmeyene şaşıyorum. Halbuki ölüm Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gitmektir. Allah dostlarına erişmektir. Değerli insanlarla buluşmaktır. Ben din büyüklerinin ziyaretine özlem çekiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Halilur Rahman Hazreti İbrahim aleyhisselamın yanına gitmeyi ne kadar istiyorum. Fudail bin İyaz Kuddisesi Ruhu şöyle diyor. Dost olarak Allah yeter. Yakınlık için Kur'an yeter. Vaiz için ölüm yeter. İlim olarak Allah'tan korkmak yeter. Allah'tan gafil olmak, gururlanmak da cehalet olarak yeter. Naklederler ki bir cenaze götürülürken cenazenin ardı sıra giden biri

Ah, evlat ayrılığı ne zor, diyordu. Adamı duyan meşhur veli Ebubekir Şibli Kuddüsesi ruhu şöyle dedi. Ah, ehadden bir olan Allah'tan ayrı kalmak ne zor. Bir gün Ebubekir Şibli Kuddüsesi ruhu, zamanın büyük alimi ve velisi Cüneydi Bağdadi'nin Kuddüsesi ruhu yanına gider. Onu üzgün bulunca, ne oldu diye sorar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, arayan onu bulur der. Şibli Kuddüsesi ruhu ise şöyle karşılık verir. Hayır, tam tersine, onu bulan arar. Şeyh Sadi Şirazi Kuddüsesi ruhu anlatıyor. Denizin kenarında bir kaplan tarafından avlanmış bir derviş gördüm. Yarası ağırdı. İlaç tesir etmiyordu. Uzun zamandan beri bu yaranın acısını çekmesine rağmen sabrediyordu. Durmadan Cenab-ı Hakk'a şükrediyor ve şöyle diyordu. Çok şükür ki bir belaya uğradım, bir günaha değil. Can dostum bana gücenip ölümüme ferman verse, sakın beni o anda can kaygısı üzere saymayın. Ne yaptım da yâri huzursuz ettim acaba diye endişelenirim. Gerçek sevgi nasıl anlaşılır? Gerçek sevgi kendini şu üç tercihle belli eder. 1. Seven kişi sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder. 2. Sevdiğinin yanında bulunmaya, başkalarının yanında bulunmaya tercih eder. 3. Sevdiğinin hoşnutluğunu başkalarının memnuniyetine tercih eder.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Refah arttıkça azalan Mehmet Gayretli. Son günlerde tüm dünya Türk savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği Saha 2026 fuarını konuşuyor. Gurur duyuyoruz tabii. Dosta güven, düşmana korku veren bu manzara Türkiye'nin teknoloji gücünün yanında ekonomik gücünün de göstergesi. Sadece istatistikler söylüyor değil, çevremizde gözle görülür bir zenginleşmenin varlığını hepimiz müşahede ediyoruz. Ekonomideki bazı problemlere rağmen Türkiye son 20 yılda önemli bir sıçrama yaptı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında. Maksadım bir ekonomi yazısı yazmak değil elbette. Geldiğimiz noktanın toplumun maneviyatına etkisini değerlendirmek ve bazı sonuçlar çıkarmak istiyorum. Fakirlikten zenginliğe. Kanaatimce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında genel olarak bir yoksulluk mevcuttu. Evet, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman radıyallahu anhum gibi bazı varlıklı sahabiler vardı. Ama genel olarak fakirlik hakimdi. Sonra Allah Teala cihatla birlikte ümmete zenginlik de bahşetti. Bu sosyal ve ekonomik değişimler tarih boyunca bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Söz konusu zenginleşme olgusuna karşı halifeliği döneminde Hazreti Ömer Efendimizin tutumu dikkat çekicidir. Görevlendirdiği valilerin hallerini yakından takip ediyor, günlük geçimini sağlayacak bir miktarın haricinde dünyaya meyletme anlamına gelecek şekilde mal edinenlere karşı sert tavır takınıyordu. Zamanla bu yaklaşımın zayıfladığını ve Emeviler döneminde neredeyse ortadan kalktığını söylemek yanlış olmaz. Ömer bin Abdülaziz'in bir istisna teşkil ettiğini işaret edelim. Halife olduğunda kendisinin, eşinin ve çocuklarının mallarını Beytülmale yani devlet hazinesine aktardığı bilinmektedir. Ancak Emeviler dönemindeki zenginliğin sadece saray çevresiyle sınırlı olmadığını kaynaklardan öğreniyoruz. Mesela yine Halife Ömer bin Abdülaziz, toplanan zekatın fakirlere dağıtılması hususunda valilere yazdığı mektupta zekat alacak kimselerin isimlerini istemiş, gelen mektuplarda zekat alacak kimsenin olmadığı bildirilmiştir. Kaynaklarda geçen bu bilgilerde bazı eksiklerin bulunduğu düşünülse bile o dönemde genel olarak Müslümanların maddi durumlarının hayli iyi olduğu söylenebilir. Bu zenginleşme doğal olarak beraberinde dünyevileşmeyi getirmiş, sonuçta asr-ı saadet döneminde yaşanan maneviyat ve ahlak zafiyete uğramıştır. Züht hayatına dönüş. Bazı müellifler tasavvufun ortaya çıkışını büyük ölçüde dünyevileşmeyle birlikte ortaya çıkan maneviyat gerilemesine bağlar. Buna göre denilebilir ki tasavvuf, asr-ı saadet dönemin maneviyatına, dindarlığına ve ahlakına dönüşü simgeleyen protest bir harekettir. Tasavvufun ilk temsilcilerinin Hazreti Peygamber

peygamber zamanında olduğu gibi yün anlamına gelen suftan yapılmış kıyafetler giymeye başlamaları, dünya nimetlerine karşı mesafeli duruş demek olan züht hayatını benimsemeleri, bu kıyafetleri giyenlere sufi, bu hayat tarzına tasavvuf denilmesine sebep olmuştur. İnsanlığın en çetin imtihanı budur. Maddiyat arttıkça maneviyat zayıflıyor maalesef. Cenab-ı Hak insanları yoklukla imtihan ettiği gibi varlıkla da imtihan ediyor. Sonuçta dünyaya minnet ettikçe imtihan kaybediliyor. Günümüzde en çok konuşulan konulardan birinin Müslümanların eski samimiyetlerinin, ihlaslarının artık kalmadığı ya da azaldığı şeklindeki değerlendirmelerdir. Sayısal olarak dindarlıkta bir artış varmış gibi görünse de samimiyette bariz bir azalmanın olduğu fikrine katılabiliriz. Mesela yaygın haliyle tesettür neredeyse anlamını kaybetti gibi. Başörtülü kızlarımızın, hanımlarımızın sayısı eskiye göre hayli arttı ama tesettür kavramının içindeki anlam derinliği kayboldu. Din eğitimi veren kurumların sayısı arttı ama dinin gereklerini samimiyetle yerine getiren kimseler azaldı. Dergahların bugünü. Bu konunun bize bakan başka bir tarafı da dergahların durumudur. İstisnalar çok olmakla birlikte bir genelleme yapacak olursak, müntesip kardeşlerimizin çoğu ya dergahlara hiç gelmiyor ya da sık gelmiyor. Bu durumun dünyevileşme dışında başka sebeplerden söz etmek mümkün elbette. Pandemi döneminin evde kalma alışkanlığı, çekirdek aile yapımız, babaların mesai yoğunluğu gibi. Başka şeyler de söylenebilir. Bölünmeler de etkilidir şüphesiz. Hatta pek çok cemaatte son zamanlarda ortaya çıkan problemlerin cemaatlere duyulan güveni sarsması da sebep olarak düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun tasavvufu anlamlı kılan hususlar hala geçerli. Bir mürşit rehberliğinde manevi terbiye insanlık için vazgeçilmez önemini koruyor. Sağlam bir maneviyat kazanma, dünya nimetlerinin zehirli alışkanlıklarına karşı korunma, dini hassasiyetleri ve değerleri muhafaza etme, güzel ahlak, edep, takva, muhabbetullah ve marifetullah için tasavvuf, alternatifsiz bir ihtiyaç. Bunun yolu da dergâhtan tekkeden geçiyor. Bahsettiğimiz değerleri başka türlü elde etmenin bir yolunu bilmiyoruz. Nasıl ki mürşit olmadan tasavvuf olmuyorsa, dergah olmadan da olmaz. Tasavvufun vaat ettiği güzellikleri, faydaları elde etmek için sabırla, istikrarla tekkelere, dergahlara devam etmek lazım. Ayda yılda bir uğramakla sofi olunmaz. Tasavvuftan, tarikattan menfaat elde edilmez. Tasavvuf, zikir demektir, sohbet demektir, hizmet demektir. Nefs terbiyesinde her daim gerekli bu amelleri yapmak için gerekli motivasyon ancak dergahlarda bulunabilir. Bizi bu yolun güzelliklerinden alıkoyacak şeylere karşı dikkatli olalım. İhlasla, gayretle, sabırla yolumuza devam edelim. Cenab-ı Hak hiç kimsenin güzel niyetini ve emeğini zayi etmeyecek, o güzellikleri mutlaka lütfedecektir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
3: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Oruç Reis gözlerini kocaman açmış düşünüyordu. Becaiye Sultanı ve askerleri şaşkındı. Onlar da kalenin çok güçlü olduğunu biliyorlardı ama isimlerini her gün duydukları Barbaros kardeşlerin buna da bir hal çaresi bulacağını ummuşlardı.
1: Ne oluyor reis?
2: Bilmiyorum.
1: Yenilecek miyiz yani?
3: Bakalım. Göreceğiz Allah kerim.
1: Danilo ve İskender de kayıp.
3: Reisin bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Bu işte bir iş var ama ne?
1: Sen de anlamadıysan ben nasıl bileceğim Aydın reis?
3: Estağfurullah da.
1: Da ne?
3: Ben de endişelenmeye başladım.
1: Hakikaten enteresan bir durum reis.
0: Leventler merak ve telaş içindeyken aniden Naxoslu'nun sesi duyuldu.
1: Reis geliyor.
4: Selamünaleyküm. Çok telaşlanmışa benziyorsunuz.
0: Hızır ve Danilo'yu gören herkes dehşet içinde kala kaldı. Kalede bile bir uğuldaşma başlamış, kale komutanı dürbünü gözüne götürüp uzaklaştırmıştı. Hızır ve Danilo yanlarında devasa bir top olduğu halde iki atla onu çekerek ilerliyorlardı. Öyle bir toptu ki benzeri ne görülmüş ne de duyulmuştu. Üç at zor sürüklüyor, uzunluğu 4 metreyi neredeyse buluyordu. Bu simsiyah top dağa atılsa dağa yerle bir edecek gibi duruyordu. Leventlerin mutluluktan ağızları kulaklarına vardı. Sultan Abdurrahman ne diyeceğini bilememiş, sadece baka kalmıştı. Oruç reis şimdi kardeşinin kayboluşuna içinden de olsa öfkelendiğine pişman oluyor, ona her halükarda güvenmesi gerektiğini düşünüyordu. Vay yiğidim, bu ne hal?
4: Yettim işte ağam.
1: Ben demiştim değil mi size? Reis evliya gibi adamdır diye.
4: Daha neler. Birazdan göreceksiniz kerameti arkadaşlar.
0: Hızır kaleye yaklaştı. Top birkaç metre geride Danilo'nun eşliğinde duruyordu. Ellerini ağzına dayayarak seslendi. Zaten o sırada herkes sus pus olmuş. Sadece Hızır'ın sesi yankılanmıştı.
4: Kaledekiler! Beni duyuyorsanız size canınızı kurtarmak için son şansı vereceğim. Şu gördüğünüz top çok uzak diyarlardan getirildi. Ve yapılması tam 8 yıl sürdü. Bir koca dağı yerle bir etmeye bir tek güllesi yeter.
0: Bu sırada hala ne olup bittiğini anlayamamış olan Leventler kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Gözlerini Danilo'nun kıyısında duran ejderha gibi toptan bir saniye ayırmıyorlardı.
1: Rüya mı görüyorum ben reis?
3: Aynı rüyayı görüyor olamayız Naxoslu.
1: Bu nasıl olabilir? Bu koca şey madem bizim gemideydi de neden hiç görmedik ha?
3: Ne bileyim Hasan kardeş. Belki de Allah Bedir Savaşı'ndaki Müslümanlara atlı askerler kılığında melekler yolladığı gibi bize de bu topu yollamış.

0: Demek öyle. Çok zekisin kardeşim Vesselam.
1: Reis, Danilo da istiyormuş iltifat.
2: Hadi oradan bre. Onu da nereden çıkardın?
1: İki saattir boğazına istavrit kılçığı kaçmış gibi öksürüyorsun ya.
2: Nereden biliyorsun? Belki kaçtı.
1: Peynir ekmeğin içinden balık kılçığını nereden buldun?
2: Aman be geveze.
3: Sahi reis, nasıl aklına geldi bu?
4: Babam savaş hilelerini anlatırdı bize küçükken. Hayran olduğu komutanların zeka ürünü oyunlarını.
0: Evet ya, anlatırdı rahmetli.
4: Abi, hatırlarsan benzeri bir şey de anlatmıştı.
3: Vay be, gemi direğini siyaha boyayıp kafiri top diye kandırmak ha. Helal olsun reis. Büyük adamsın ve selam.

0: Ertesi günü çektirilerden sahile çıkarılan toplar muhtelif yerlere yerleştirildi ve kaleyi bombalamaya başladı. Duvarların yapımında evvelden görülen kaleden daha sağlam taşlar ve malzemeler kullanılmıştı. Bu kez ümitler hepten sıfıra tüketmişti, zira artık herhangi bir uyanıklık ve zekice bir plan da işe yaramayacaktı. Çünkü İspanyollar bundan sonra hileye karşı gözlerini açmış olacaklardı. Türkleri korkutan ve telaşa düşüren şey, İspanyolların buna güvenerek fazla cesaret gösterip saldırmaya teşebbüs edecekleriydi. Zira Abdurrahman'ın askerleriyle karşılıklı dövüş insanın canını tehlikeye atardı. Kale 3 gün boyunca kuşatma altında kaldı. Nihayet kuşatmanın 4. günü kale surlarından birisi parçalanabildi. Oruç Reis bunun üzerine Sultan Abdurrahman'ı çağırdı. İstenilen gedik açıldı. Artık berberi silahşörler sizin komutanız altında kaleye saldırabilirler.
1: Aman Oruç Reis, benim askerlerim böyle bir saldırı için çok tecrübesizler.
0: Sultanım, cümle alem koskoca ordu bir işe yaramamış da iki kaleyi bir avuç Türk korsanı zapt etmiş desin istemez misiniz?
1: Haklısın Oruç Reis, bu benim için büyük bir ayıp olur.
0: İsabetli bir seçim yapın şimdi.
1: Ne önerirsin?
0: Muhariplerinden 600 tanesini seç. Bunları 6 gruba ayır.
1: Kumandanlardan birkaç tanesini bari.
0: Yo yo, birinci grubun kumandası hazırda. İkincisininki Salih'te, üçüncüsününki Aydın'da, ikisi siz ve ben de. Diğerleri de sizin komutanlarınızda olsun.
1: Uygundur.

0: Çorbada Sultan Abdurrahman'ın da tuzu olması gerektiği için hep beraber kaleye taarruza geçtiler. Kale duvarlarına 50 metre kadar yaklaşmışlardı ki surlardan aşağıya tüfek ateşi başlayınca berberiler yere yatarak hücumdan vazgeçtiler. Halbuki işlerinden sadece 4-5 kişi yaralanmıştı. Birinci grubun halini gören diğer gruplar da manzaradan korkmuş ve bir adım ileriye gitmek istememişlerdi. Oruç Reis buna çok sinirlendi. Akşam üzeri Baba Oruç'un çektirisinde bir toplantı yapıldı.
1: Bu ne yahu? Bu korkak sürüsüne de cengaver mi denir?
2: Bu kadar sinirlenme.
3: Abdurrahman'ın muharipleriyle biz beraberce kaleye yüklensek...
2: O korkaklar sürüsünü yanımıza almamıza ne gerek var?
1: Öyle ya. Gördük ki Bekayeliler bize destek değil, korkaklıklarıyla köstek oluyorlar.
2: Ağam haklıdır bence. Bizim en büyük riskimiz ölmektir ama en fazla bir kere öleceğiz. Korkak bir asker ise her cenkte defalarca ölür.
3: Ah buyur ağam. Sözüne muhalefet etmek istemem. Ama madem biz buraya Bekaye Sultanı'na destek olduk...

0: yapmak için geldik, yanımıza alarak sultanın adamlarına cesaret aşılamış oluruz.
1: Bunun bize faydası ne?
0: Hizmet.
2: Oruç Reis bu teklifi beğenmedi. Leventlerin arasına berberi muhariplerinden koymakla onların da maneviyatlarını bozmayı doğru bulmadı. Öte yandan Salih Reis de haksız değildi. Ancak bir önceki kalefetinde Hızır Reis'in yaptığından sonra bu kez çok dikkatli olmaları ve hizmetten önce hezimete uğramamaları gerekiyordu. Bu arada devasa kaleyi zapt ederken Hızır Reis'in uyguladığı taktik çok konuşulmuştu.
3: Hile tabii ama olsun. Ne demiş peygamberimiz? Savaş hiledir.
4: Öyle mi demiş?
5: Evet, ben de şaşırdım.
3: Neden şaşırdınız ki?
4: Ben duymamıştım da daha önce.
5: Ben de.
4: Kardeş, ben belki de sormam gereken şeyleri sormuyorumdur sana ama hep merak ediyorum.
3: Sor. Sor ki öğrenesin. Efendimizin söyleyip de sorulmasından kaçınılacak hiçbir sözü yoktur.
4: İşte bunu soracaktım.
3: Neyi?
4: Yani diyecektim ki, hani her söylenen sözde mantık vardır ya, ben mantığını anlayamıyorum bazı şeylerin.
3: Neyin mesela?
4: Mesela savaş neden hiledir?
3: Ben kıt aklımla dahi bunun nedenini yorumlayabiliyorum.
4: Estağfurullah reis.
3: Estağfurullah değil. Yani kıt aklımla derken, düşünmeden hemen cevaplanabilecek kadar basit bir mantığı var demek istedim.
4: Peki nedir o?
3: Efendimiz savaşı kazanmak ve dinini yaymak için yapardı. Amacı insan öldürmek olmayıp galibiyet olduğu için en kolay ve zararsız yoldan savaş kazanmaya çalışır. Bunun için de bilek gücünden ziyade akıl gücüyle zafere ulaşmayı önerirmiş.
4: Düşman akıllıca bir hamleyle mağlup edilirse her iki taraftan da daha az kayıp verilir ama galibiyette gelmiş olur yani.
3: Aynen öyle.
4: Hızır Reis'imin taktiği de fevkaladeydi gerçekten.
3: Heya, ben zeka diye buna derim.
4: Sen koca ağacın gövdesini kes, boya siyaha.
3: Bu kadarla da yetinmemiş, ters çevirdiği bir sandala da tekerlek takıp siyah kütüğü üstüne oturtmuş.
4: Vallahi reis, ben bile inandım onun devasa bir top olduğuna.
3: Heya, inanmamak için şeytan olmak lazım.

Hızır Reis'in İspanyolların hakimiyetindeki en büyük kaleyi zapt etmesi dillere destan olmuş, Türk korsanların zekaları anlatılıp durulmuştu. Fakat bu ikinci kaleyi zapt etmeyi daha da zorlaştıran işte buydu. İspanyol kumandan aptal yerine konulduğunu düşünmüş ve İspanyollar bir yenilgi daha almamak için yemin etmişlerdi.

0: Ne diyeceksin? Adamlarda akıl var, akıl.
1: Bu akıllılık Türklerin soyunda varmış.
0: Nasıl yani?
1: Bunların padişahları da o kadar zeki bir adammış ki aynı ülkede Yahudisi, Hristiyanı, Ermenisi bir arada yaşıyormuş.
0: Hadi ya.
1: Ne sandın?
0: Yani sen şimdi Osmanlı topraklarında Yahudilerin de mi yaşadığını söylüyorsun?
1: Tabii ki.
0: Peki ya bunun padişahın zekasıyla alakası ne?
1: Alakası olmaz mı? O kadar insan zorla zapt edilmez ki.
0: Peki ya nasıl zapt edilir?
1: Zekayla.
0: Ha, haklısın be.
1: Düşünsene bir. Sen koskoca kaleyi tek kurşun bile atmadan zapt et.
0: Kim yapmış ki öyle?
1: Hızır Reis.
0: Ha, sahi ya.
1: Bu Türkler yakında bütün dünyayı ele geçirirler.
0: Daha neler?
1: Neden olmasın ki? Zeka dersen adamlarda, cesaret dersen yine onlarda.
0: Mallarımızı ellerimizden almazlarsa benim için sakıncası yok doğrusu.
1: Daha neler?
0: Ne demek yani bu? Alırlar mı?
1: Bilmiyorum ama şimdiye kadar Türkler mal yağmalamış diye bir şey duymadım.
0: Doğrusu ben de duymadım.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İzler. Duran Şahin.

Allah kullarını çok sevdi. Onların dünya gurbetinde kaybolup gitmelerine, ahiretlerini perişan etmelerine razı olmadı. İnsanların her iki cihanda mutlu olmasını istedi. Kendine varan dümdüz, aydınlık ve geniş yolda kolayca yürümelerini sağlamak üzere onlara rehberler gönderdi. Bu rehberlerin sonuncusu ve en büyüğü bizim peygamberimiz oldu. Önceki peygamberler sadece kendi milletlerini uyarırken, sevgili Efendimiz'e kıyamete kadar gelecek bütün insanları Hakk'ın yoluna çağırma görevi verildi. Kimi peygamberin ardından sadece bir kişi, kiminin ardından 10 kişi veya daha fazla kimse gittiği halde, onun ardından milyarlarca insan yürüdü. Bütün insanları kucaklayacak bir peygamber, özel surette yetiştirilmeliydi. Bu sebeple Allah Teala ona farklı özellikler verdi. Kendisine en güzel ahlakı öğretti. Gönlünü şefkatle, merhametle donattı. "Ben kullarımı çok severim, onları sen de sev," dedi. Daha önceki peygamberlere verdiği kitapların en büyüğünü

ona verdi. İnanmak isteyenlere bu kitapla yol göster. Onlara buyruklarımı bildir. Kendilerine en üstün yaşama modelini öğret, buyurdu. Kainatın sahibi, ona kimseye vermediği bir üstünlük daha verdi. Onu alemlere rahmet olarak gönderdi. O, Allah'ın yeryüzündeki rahmeti ve bereketiydi. Aklını kullanan herkesi derin uykudan uyandıracak, onları ellerinden tutup Allah'ın rızasına, cennetine ve cemaline götürecekti. Allah insanlara akıl nimeti vermişti ama insanın akıllı olması aklını kullanmaya yetmedi. Aklını beğenenler onun ardından gitmedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde her vesileyle peygamberini tanıtmaya, onun değerini hatırlatmaya devam etti. Resul-i Ekrem'in hep ümmetini düşündüğünü, onların iyiliğini, hayrını, ebedi kurtuluşunu gözettiğini, dünyada ve ahirette zarar görmelerine razı olmadığını bildirdi. Müslümanların da onu çok sevmesi gerektiğini, onun müminlere canlarından daha ileri olduğunu söyledi. Onu sevdikçe kendisine bağlanacaklarını, ona bağlandıkça ruhlarının daha çok incelip yükseleceğini bildirdi. Ümmetini böylesine düşünen bir peygamber elbette çok sevilmelidir. Yüce varlığının başları taç, sözlerinin gönüllere ilaç olduğu bilinmelidir. İyi mümin olabilmek için onun analardan, babalardan, ciğerparesi yavrulardan, kısacası her varlıktan daha çok sevilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü bir ana, bir baba, güzel bir yavru ve değerli bir sevgili insana sadece dünya bahtiyarlığı verebilir. Ama o peygamberler sultanı insanın hem dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlar. Özellikle ahiret hayatında insan için hazırlanmış olan nimetlerin en kıymetlisine nasıl ulaşılacağını gösterir. İnsan, o bitip tükenmeyen ahiret hayatında yoksul, sefil ve perişan olacaksa, iki günlük dünyada bir eli yağda, bir eli balda yaşamanın ne değeri olabilir? İnsanı ebedi karanlıktan sonsuz aydınlığa çıkaracak olan bir peygamberin ona kazandıracağı nimetler dünyanın hangi servetiyle kıyaslanabilir? İşte bu sebeple sevgili Efendimiz'i canımızdan ileri tutmalı, ahirette hep onunla beraber olma niyazıyla kah Yunus gibi araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni diye inlemeli, kah Merzifonlu Dedezade Mehmet Hilmi gibi, özledi ancak bu gönlüm ya Resulallah seni, düşte olsun sevdiğim, bir defa görsem ah seni diye gözyaşı dökerek ona olan hasretimizi ve özlemimizi dile getirmeliyiz. Çünkü hasret ateşi hep canlı ve diri tutulmalı, aşk alevinin azalmasına, sönüp küllenmesine meydan verilmemelidir. Dünyanın en kıymetli pırlantasına sahip olduğu halde, onu cam zannedip yokluk ve sefalet içinde yaşayan bir kimse kendine ne kadar yazık etmişse, peygamberlerin şahına ümmet olduğu halde bu bahtiyarlığın farkına varmayıp manevi bir zürdük içinde yaşayan kimse kendine daha da yazık etmiş demektir. Resul-i Ekrem Efendimiz bize sahip olduğumuz üstünlükleri bir bir hatırlatmış, Allah katında en hayırlı ümmet kabul edildiğimizi ifade etmiş, cennetin yarısını bu ümmetin dolduracağını müjdelemiş, dünyaya en sonra gelmiş

olsak bile, ahirette bütün insanlardan önce hesaplarımızın görülüp, herkesten önce cennete kavuşacağımızı hatırlatmış, ümmetinden 70 bin kişinin sorgusuz sualsiz cennete gireceğini bildirmiş ve böylece her Müslümanın bu bahtiyarlıklara erme fırsatını yakalayabileceğini söylemiştir. Şu halde sahip olduğumuz değeri bilmeliyiz. Kendimizi önemsemeliyiz. Allah'ın cömertçe sunduğu bu imkanlara layık olmaya gayret etmeliyiz.

Muhterem dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete lütfettiği en büyük saadet, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e şefaat etme, makam ve mertebesini bağışlaması, günahkar kullarını ahiretin o dayanılmaz sıkıntılarından Peygamber-i Zişan vasıtasıyla kurtarmasıdır. Şefaat müjdesi, yüzyıllar boyu Müslümanların gönlünü yaşama sevinciyle doldurmuş, binlerce şair, on binlerce şiirinde bu ümidi dile getirmiştir. Konya'nın Hadim ilçesinden olup, dinini daha iyi yaşayabilmek için, muhtemelen 1939'da ailesiyle birlikte Medine-i Münevvere'ye hicret eden ve 1966'da orada vefat eden Kaşıkçı Ali Rıza da bu peygamber aşıklarından biridir. Kainatın efendisine duyduğu, derin sevgiyi terennüm ettiği şiirlerini topladığı bir de divanı bulunmaktadır. Şimdi biz de o aşığın coşkusuna katılalım. Resulullah'ın mübarek ayağıyla şereflenen topraklarda ölmeyi ve orada kalmayı en büyük şeref bilen bu peygamber sevdalısıyla birlikte, ''Ya Resulallah, senden başka şefaatine sığınacağımız kimse yok. Seni çok seviyoruz. Sen de şanına düşeni işle.'' diyelim. Bu yanık aşıkla birlikte, ''Bana yardım et, imdadıma yetiş.'' anlamında medet ey diye çağlayalım ve ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz o rahmet çağlayanına şefaat niyazıyla şöyle yalvaralım.

Medet ey Ahmedi Muhtar, medet ey. Medet ey rahmeti gaffar, medet ey. Medet ey aşıkı didar, medet ey. Medet ey bülbülü gülzar, medet ey. Medet ey serveri alem tut elim, başka yok aşkından özge emelim. Medet ey nuri Muhammed güzelim, medet ey sevgili dildar, medet ey. Medet ey ruhi revanım yetişir, aşktan özge gam-ı sevda nemedir? Var mı başka ilticamız kimedir? Medet ey mahzeni esrar, medet ey. Medet ey babına bendeyle beni, çok harap etti beni nefsi deni. Medet ey şanına işte düşeni, medet ey tut beni her bar, medet ey. Medet ey al bizi bunda ölelim, bastığın yerlerde ölüp kalalım. Medet ey biz sana kurban olalım, medet ey dostuna al var, medet ey. Medet ey ayıbımı vurma yüzüme, aşkını bahşediver can gözüme, hasretin kâr eyledi ta özüme, medet ey aşıkı didar, medet ey. Medet ey ruhi cihan veçhi cemil, talebim aşkı hüda başka değil, dü cihan ol bu rızaya delil, medet ey gel beni kurtar, medet ey.

Allah'a sayısız hamdü senalar olsun ki hem kendinin hem Resulünün aşkıyla yanan aşıkları hiçbir devirde eksik etmemiştir. İşte bugünkü programımızda hayatını anlatacağımız zat yine bir Allah dostu. O marifetname sahibi. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyen bir gönül eri, bir yüce insan. Dünyaya gelmek hüner değil, hünerler elde ederek gitmek büyüklüktür. O da hünerler elde ederek ve arkasında çok kıymetli eserler bırakarak dünya köprüsünden ahiret yurduna geçti. Evet muhterem dinleyicilerimiz, o Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret,

0: ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Babası Derviş Osman, annesi Nebiler Serveri'nin neslinden Şerife Hanife Hanım. Şimdi tarih dedenin peşine düşelim ve menkıbelerin serine kendimizi atalım. Bakalım devran ne gösterir? Tarih 1703, Muharrem ayının bir cuma gecesi. Erzurum'un Hasankale kasabasında ahlakı, fazileti, iyiliği, ilmi, irfanıyla herkesin gönlünde tat kuran Osman Efendi, akşamın karanlığı perde perde dünya üzerine inince hücresine çekilip iki rekat nafile namaz kıldı. Sonra seccadesi üzerine uzanıp oracıkta uykuya daldı. Ölümün kardeşi olan uyku, bazen insana bir başka alemin kapılarını açar. Osman Efendi'ye de öyle oldu. Bir rüya gördü. Rüyasında kendisine ılık bir nida aksetti. Ey Osman Efendi! Mevla'yı talep ediyorsan, bir kamil mürşidin eteğine tutun ve onun terbiyesine gir. Cenab-ı Mevla'yı kim talep etmez değil mi? Ten kutusunda can cevheri olsun da, o can Hakk'a dönmesin mümkün mü? Rüyanın ve rüyadaki nidanın tesiriyle yürek oplatan Osman Efendi, henüz odasından dışarı çıkmamıştı. Sabahın ilk saatlerinde hücresinin kapısı usulca açıldı. Hizmetçilerinden biri bir buğu gibi içeri süzüldü. O da ne? Osman Efendi iki ellerini göğsü üzerine birleştirmiş ve derin düşüncelerin denizine dalmıştı. Bir canlının odasına girdiğinden bile haberi olmadı. Hizmetçi usul usul yürüyüp baş ucuna kadar vardı ve eliyle Osman Efendi'yi dürttü. Efendi, efendi. Osman Efendi dehşetle gözlerini açtı ve dedi, ne istiyorsun? Hizmetçi ak kanatlı güvercin misali çırpınıverdi. Müjdeler olsun, nur yumağı bir oğlunuz dünyaya geldi. Osman Efendi derhal şükür secdesine kapandı ve hıçkırdı. Ya Rabbi, ya Rabbi, sana hamd ederim. Artık duracak zaman değildi. Doğruca hareme, zevcesini ve oğlunu görmeye gitti. Ve her azasından asalet fışkıran yavruyu kucağına alıp öptü. O gün ezanlar, dualar, niyazlarla yavrunun kulağına adını fısıldadı. Şimdi Osman Efendi'nin hanesinde bir sevinç rüzgarı, bir bereket, bir aydınlık hüküm sürüyordu. Ne var ki Osman Efendi o gece gördüğü rüyayı unutamıyordu. O müşfik ve sıcak ses kulaklarında hala yankılar yapmaktaydı. Mevla'yı talep ediyorsan bir mürşit bul. Zaten Osman Efendi gönlü uyanık biriydi. Yüce Allah ona göz, gönül, iç şuur ve basiret ihsan buyurmuştu. İçindeki ukde günden güne düğüm düğüm onun yüreğini sarıyordu. Nihayet gurbete gitmek arzusunu izhar etmeye karar verdi. Ey benim sevdiklerim! Bize artık gurbet göründü. Ben buralarda kalıcı değilim. Zevcesi, kardeşleri ve ondan feyz alan

herkes bu arif kişinin seyahat isteğinin sebebini bilmiyorlardı. Bütün gayretleriyle ona mani olmak için dil döktüler. ''Sen bizim can pamuğumuza kibrit mi tutmak istersin? Kundaktaki yavrunu bırakıp gitmek olur mu?'' Fakat onu ancak birkaç ay tutabildiler. Günün birinde bütün yol hazırlıklarını tamamlayıp, bir gece gizlice yola revan oldu. ''Ver elini Erzurum.'' Osman Efendi'nin Hasan Kale'den ayrıldığında, küçük İbrahim Hakkı henüz yeni yeni yürümeye başlıyordu. Babasının gurbet kuşu olması, onun hayatında bir iz bile bırakmıyordu. Şefkat timsali amcaları hemen ona kol kanat açmışlar, babanın yokluğunu hissettirmemişlerdi. İbrahim Hakkı etrafına gülücükler yağdırarak büyüyordu. ''Görelim Mevla neyler?'' demenin tam zamanıydı. Muhterem dinleyicilerimiz, Erzurum'u mekan tutan Osman Efendi, orada ilk iş olarak gümrükçü Derviş Efendi'nin oğluna hoca oldu. Bir yandan da zikir meclislerine, ilim, irfan yuvalarına devama koyuldu. Bu arada Lala Paşa Camii'nde kendisine imam hatiplik vazifesi verildi. 4-5 yıl süren bu vazife esnasında Eyüp Efendi isminde bir dervişle dostluk kurdu ve tasavvuf deryalarından inciler elde etmeye başladı. Elini o deryaya daldıran bir daha kurtulabilir mi? Osman Efendi de aşkın deryasına açılmıştı ve artık Erzurum kendisine dar geliyordu. Bir aradığı vardı. Onu bulmadan, onun safa nazarına ermeden gönül huzuru kendisine haramdı. Gönül kuşu hep meyveli ağaç arar. Alemde ağaç çoktur da her ağacın meyvesi yoktur. Gün geldi, Osman Efendi Erzurum'dan da havalandı. Orası burası derken bir safa nazar yakaladı. Kader onu Şeyh Fakrullah'la karşılaştırdı. Onun ay yüzünü görür görmez de bir çığlık kopardı. İşte yıllardır aradığımı buldum. Şimdi Osman Efendi canla başla Şeyh Hazretlerinin hizmetindeydi ve gönülde güneşler yakmanın gayretiyle adeta uçuyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir de gerilerde olanlara bakalım. İbrahim Hakkı, amcalarının şefkat ve muhabbet nazarlarıyla 9 yaşına kadar gelmişti. Babası sorulsa hiç hatırlamazdı. Fakat yine de ona karşı gönlünde tarifi imkansız bir sevgi yumağı vardı. Görüp de tanıyamadığı, kucağında bir kere zıplayamadığı babasını hayal dünyasında yaşatıyordu İbrahim Hakkı. Kim bilir engin gönlünde ne türlü hayallerle inşa ettiğini. Osman Efendi oğlunu yanına istiyordu. Bu arada İbrahim Hakkı'nın annesi ecel şerbetini içerek dünyaya veda etmişti. Ak saçlı ninesi İbrahim Hakkı'nın heybesini düzdü, yol azığını dağarcığına koydu. ''Haydi yavrucuğum, amcanın peşine düş, babana gidiyorsun.'' dedi. İbrahim Hakkı'nın içi bir tuhaf olmuştu. Gözleri bulut gibi yaş dökerek ninesine veda etti. ''Ver elini Siirt.'' Güneş, Aktepeli dağlar ardında göz kırparken Siirt'e vardılar. Osman Efendi'yi gözleri yollarda bekler buldular. O arif kişi gördüklerine inanamıyordu. Hasan Kale'de beşikten nur yumağı bir bebek bırakmıştı. Şimdi karşısında ay yüzü bir civan vardı. Adeta arslan yavrusu. Osman Efendi'nin rikkat dolu kalbi, ak çiçekli gül dalları gibi titreyerek sızladı. Kollarını açıp İbrahim Hakkı'yı yumak yumak sardı ve gözyaşları yanaklarından süzülürken, ''Yavrucuğum'' dedi. ''Gel seni Şeyh

Hazretlerine götüreyim. Onu elinden tutup mürşidinin huzuruna çıkardı. Şeyh Fakrullah deniz mavisi gözlerini küçük İbrahim'in gözlerine dikip sıcak nazarlarla baktı. Bu derin bakışların manasını kelimeler ifade edemez ki. Ama İbrahim Hakk'ı onu anlıyordu. Hemen nazlı haber kuşları gibi çırpınarak şeyhin eline uzandı. Birbirlerini ilk gören değil, kaybedip de bulan dostlar misali sevince gark oldular. Artık İbrahim Hakk'ı için yepyeni bir hayat başlamıştı. Şeyh Fakrullah bu değerli madeni işliyordu. Bir kuyumcu altına nasıl renkler, nakışlar, desenler veriyorsa, o da İbrahim Hakkı'yı öyle şekillendiriyordu. Onun can cevheri Ermişlerin toprağındandı. Elbet Ermişlerin himmet kuşu onun ağacına da yuva yapacaklardı.

Muradının incisini elde etmek için çırpınan İbrahim Hakkı, bir sabah telaş ve heyecanla babasının hücresine girdi ve dedi: "Ey benim babam, bir rüya gördüm. Bu gece gökyüzü beyaz serçilerle dolmuştu ve hepsi halkın üzerine hücum ediyordu. Bir kısmı da bana doğru kanat çırpıp hamle etti, fakat sen bana gelen serçileri kaçırdın. Sadece bir serçe fırsat bulup sağ omzum üzerine kondu. Bu neye delalet eder acaba?" Osman Efendi yutkundu, yutkundu, bir şey söylemek elinden gelmiyordu. Bu rüya onun yanık gönlünü büsbütün mahzun etmişti. Birden gözleri yaşlarla doldu. "Vay başıma gelen," dedi. "Bu da ne iş?" Elini çocuğun alnına sürdü. İbrahim Hakkı ateşler içinde yanıyor, ateşin tesiriyle rüya gördüm sanıyordu. Hemen çocuğu kucağına alıp yatağına götürdü ve çocuk ölü gibi kendinde olmayarak tam 6 gün yattı. İbrahim Hakkı dehşetli bir hummanın pençesindeydi. Kendinde olmayarak günlerce yattı. Şeyh Fakrullah ve Osman Efendi bir aşk yelpazesi gibi onun başında dönüp durdular ve bir nefes onu yalnız bırakmadılar. 6. günün akşamı Şeyh Hazretlerinin yüzünde elmaslar nokta nokta gezindi. "Ey Osmancık," dedi, "geçmiş olsun. İbrahim'in işi bitmişti, lakin Yüce Allah onu bize bağışladı. Çünkü o bu dünyaya lazım bir vücuttu." Günlerin geldiğinden, gecelerin gittiğinden haberi olmayan İbrahim o an usul usul gözlerini açtı ve dilinin üstündeki düğüm çözüldü. Limon gibi sararan dudaklarının arasından bir tatlı name dökülmeye başladı.

Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir nefes durup yükseklere bakındı ve sonra devam etti. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tefviz et rahatı bul, sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana berk eyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-ı Rahim oldur, Rezzak-ı Kerim oldur, Fail-i Hakim oldur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, Hak'tandır o reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Sen adli zulüm sanma, teslim ol o da yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyder, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, yerindedir o öyle, bak sonunda sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman olur her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Az ye, az uyu, az iç, ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Mevla görelim netmiş, netmişse güzel etmiş.

Gerçekten Mevla onun derdine derman eylemişti. Şeyh Fakirullah Hazretlerinin ektiği marifet tohumları artık yeşermeye başlamıştı. Gönül toprağına gaybi inciler yağdırılan İbrahim Hakkı daha nice menziller açacak, nice marifetler elde edecekti. Dokuz yaşında şeyh terbiyesine alınan İbrahim Hakkı, mürşidi tarafından büyük bir itina ile yetiştiriliyordu. Belki de Osman Efendi'nin onu kundakta bırakıp mürşid aramak için gitmesinde bu hikmet gizliydi, kim bilir. Aşkla hoş olmanın adı bu olsa gerek değil mi? Evet, kimde ki vardır kuzum, hak aşkıyla çağlayış, artık okul beklesin, yüce Rabbinden bağış.

0: çağdayış, artık okul beklesin, yüce Rabbim yapmamış.
1: Muhterem dinleyicilerimiz, İbrahim Hakkı,

Bir gün Van Paşası arkasına 1000 asker alıp Şirvan Bey'inin topraklarına gelmiş ve ona hücum etmişti. Şeyh Fakirullah Paşa'ya hemen şu haberi gönderdi. Paşa'ya söyleyin, ümmeti Muhammed'in fukarasına merhamet etsin. Bağlarını yağmalamadan askerini alıp gitsin. Paşa kibir ve gururla gürledi. O şeyh de kim oluyormuş ki bize emir verir? Biz sultan fermanıyla gelmişiz. Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var sözü, ne kadar da güzel söz değil mi? Gurur heykeli paşa hemen kaleyi topa tuttu. Tuttu ama attığı toplar kaleye varmadan geri döndü ve kendi askerini helak etti. Paşa hayret ve dehşetle titreyerek geri döndü. Kıymetli dinleyicilerimiz, İbrahim Hakkı şeyhinin bu kerametini görmüştü. Ona karşı muhabbet ve sevgisi bir kat daha arttı ve gönül sazının tellerine mızraf vurmaya başladı. Bu kerhanede bir başka karubarım yok. Ne varsa cümle anındır, bir özge varım yok. Cihana gelme ve gitmede ihtiyarım yok. Benim neyim diyecek, elde bir medarım yok. Bu kerhanede bilsem neyim, benim nem var. Kader tıpkı bir avcı gibi insanı takip eder. Kaderin bir başka cilvesi tecelli etti ve İbrahim'in babası Osman Efendi ecel okuna hedef oluverdi. Babasının ölümünden sonra İbrahim Hakkı yolları eline doladı, 16 yaşındayken Erzurum'a geldi. Müftü Hazık Muhammed Efendi'den Arapça ve Farsça dersler aldı. Sonra tekrar Tillo'ya döndü. Şeyhi onu daha da şereflendirmek istiyordu. Sultan torununu ona nikahladı ve yıllar birbirine eklendi. Zaman ipine düğüm vurmaya imkan olmadığı gibi ölüme de çare imkanı yoktu. Sessizliğin girdabında yüzen bir geceydi. İbrahim Hakkı yatağına uzanıp derin bir uykuya daldı. Ne kadar uyudu bilinmez. Bir rüya gördü. Şeyhinin dergahı önünde deste deste dizilmiş yüzlerce insan vardı. Kimi meşayihten, kimi ulemadan, kimi devlet reçalinden insanlar. Sıranın başındaki adam İbrahim Hakkı'yı kucağına aldı ve yanındakine aktardı. Böylece kucaktan kucağa aktarılarak Şeyh Hazretlerinin kapısına kadar geldi. Orada yere indi. Dergahın kapısı açıktı. Hemen içeri girdi. Arkasından kapıdaki 8 ihtiyar devleti de onu takip etti. Şeyh Fakirullah onlarla musafaha ederken, evet, o an uyanıverdi. Artık bir nefes durabilir miydi? Duramadı. Hemen gördüklerini mürşidine anlattı. Şeyh Hazretlerinin yüzünde görülmemiş bir ışık pırıldadı. Sakın dedi, kimseye söyleme. Sana gayip, o ruhanilere ayıptır. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber İbrahim Hakkı'nın hücresi önünde ak sakallı, nur yüzlü bir atlı belirdi. İkisi de birbirlerini tanıdılar. Gelen Şeyh Hazretlerini ziyaret için izin istedi ve içeri girip Şeyh Efendi'yi selamladı. İç gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilen Şeyh onu iltifata boğdu ve dedi: Bu gece bize ne çok misafir gelmişti değil mi Seyyid Hamza? Seyyid Hamza hayretle bakındı. Bu saat onun adını ve gece olanları nereden biliyordu? Sonra İbrahim Hakkı ile göz göze geldiler ve konuştular. Seyyid Hamza da aynı rüyayı görmüş ve ta buralara sürüklenmişti.

Şeyh Fakirullah bu hadiseden sonra çok yaşamadı. Artık dervişlerini teslim edebileceği birini yetiştirmişti. İbrahim Hakkı'ya hilafet vererek Beka alemine sefer etti. İşte böylece bir altın madeni gibi işlene işlene tam kıvamını bulan İbrahim Hakkı, Doğu illerinin gönül parlatan şeyhi oldu. O güleç bahçe bir nefes durmaksızın yazıyor, yazıyordu. Gecelerini Rabb-i Kerim'ine övgüler ve niyazlarla geçirir ve bülbüller gibi dem çekerdi. Aşkla mamur olur hane-i viranımız, hüzünle mesrur olur talib-i cananımız. Nice viran gönülleri aşkla mamur etmek, nice ayağa kaymışları selamet cudisine ulaştırmak onun tek emeliydi. Bir gün köylüler onu cuma namazında nasihat etmesi için mescitlerine davet ettiler. Bunun için de köydeki bir Ermeniye bir at verip, "Yürü," dediler. "Bize İbrahim Hakkı Hazretlerini al getir." Ermeni atın sırtına atlayıp rüzgar gibi uçarak Yüce Şeyh'in katına vardı ve dedi, "Ey düşkünler Hızır'ı, seni götürmek için geldim." Bunun üzerine hemen yola revan oldular. O gönlü apaydın pir, hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir adalet örneği göstermekteydi. Atın sırtına bir müddet kendi bindi, bir müddet de Ermeni'ye bindirdi. Hasılı ata sırayla biniyorlardı. Ermeni köyün kenarına gelince yalvardı. "Ey şeyhim, kerem et. Köydeki Müslümanlar beni at üstünde, sizi de yürür görürlerse halim nice olur. Ben sıramı size vereyim de yine ata siz binin." İbrahim Hakkı Hazretleri zarif bir gülüşle, "Ey çavuş," dedi, "tasalanma sen. Ata binme sırası sende. Ben senin hakkına nasıl tecavüz edebilirim ki?" Ermeni gönül gönül çırpındı. "Ben hakkımdan vazgeçtim." "Hayır, sen söz dinle ve yoluna devam et." Çaresiz Ermeniye at üstünde Şeyh Efendi yaya köye girdiler. Fakat görenlerden akıl da gitti, idrak da. Kerametler sahibi ulu mürşit atın yularını tutmuş çekiyor, Ermeni hizmetçi ise at üzerinde kasıla kasıla oturuyordu. Bu da ne demek oluyordu böyle? Köylülerden birkaç kişi derhal ileri atıldılar ve çığlığı bastılar. "İn aşağı, sen hiç sıkılmak bilmez misin?" İbrahim Hakkı Hazretleri köylülerin önüne duvar oldu ve dedi, "Durun hele, size ne oluyor? Bu adam da sizin gibi bir insan. Bunun da sizin gibi hakkı var. Ata binme sırası onun olduğu için hakkını kullanıyor." Köylüler bu defada başka kapıyı zorlamaya koyuldular. "A bilgisiz adam, hemen Müslüman ol. Görüyorsun ki İslamiyet seni ata bindirip koskoca bir alime de atının yularını tutturuyor. Böyle adalet, böyle insaniyet, böyle insaf hiç gördün mü?" Ermeni hizmetçinin dudakları bir yay gibi gerildi, acı bir tebessümle, "Ey ayakta uyuyanlar," dedi, "siz beni hangi Müslümanlığa davet ediyorsunuz? Sizin yaşadığınız Müslümanlığa mı, yoksa Şeyh Efendi'nin İslamiyetine mi? Eğer beni sizdeki İslamiyete davet ediyorsanız, 1000 yıl ömrüm olsa yine o dine girmem. Ama şu mübarek zatın gösterdiği İslamiyet ediyorsanız, canla başta onu kabul ederim. Onda gördüğüm Müslümanlık nerede, sizde gördüğüm nerede? Siz önce

kendi nefsinizi ıslah edin ve örnek birer insan olun ki beni dine davete hak kazanasınız. Asra yemin olsun ki bu adamın sözleri doğru. O altın yatağı Müslüman nerede? Müslüman olacaktır tesbihte tane gibi. Eyvah dolaşıyoruz bizler divane gibi. O, Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellisine mazhar olmuş bir veli, bir gönül adamıydı. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi misafiri çok sever, evine misafir gelmediği zaman kederlenir ve derdi ki, "Acep ne kusurum oldu ki bu akşam misafirsiz kaldım." Hüner ipinin ucunu tutan, ilim, irfan, basiret nuruna eren ve gönüllerde güneşler yakan İbrahim Hakkı Kudisesi Ruh, 1780'de Bekâ alemine göçtü. Tillo'da, mürşidinin ayak ucundaki kabrinde mahşer sabahını beklemektedir. Onun arkada 15 kadar eseri kalmıştır. Hatta bu eserlerin sayısını 40 ve daha fazlaya çıkaranlar da vardır. En meşhur eseri Marifetname'dir. Sözü yine onun sözüyle noktalayalım. Bir hüdadan gayrı yarı istemem. Bol gülün indinde harı istemem. Andan özge bahtü rahtı aramam. Zikri haktan gayrı kârı istemem. Dü cihanı ehline verdim hemen. İsterim dildarı, darı istemem.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakibeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedu ve alali ve sahbihi ecmain.
1: Bu kadar mukaddemeden sonra bu işi yapmak için İmam-ı Gazali Hazretleri el minkuzu minyat dalalden, delaletten hidayete bir misal vererek Musa Aleyhisselam'ın kıssasına gireceğiz. Şimdi ikinci kitabı geçti. Neydi demin dokuz maddede? Şeriatın ilimlerini tahsil ederek amellerini icra etmek, ibadet etmek. Şu halde Sofi, vallahi bir günden bir güne bir fıkıh kitabı almıyoruz. Bir abdestle okumuyoruz, bir gusülü sormuyoruz. Kılık kıyafetten hiç haberimiz yok. Şu halde ilimsizlik cehaletin kapısıdır. Allah'a giden yolun asfaltın, otobanın levhaları Berlin'e gidecek, Köln'e dönecek, yavaş gidecek, köprü var, yangın var, sel var. Yoldaki levhalardır. Yoldaki levhalar İslam'ın ilmidir. İlimsiz şoför, ilimsiz beldede şoförlük beladır. İlim yok, işaret yok. Köprü mü geliyor, tren mi geliyor, hiçbir işaret yok. Sofi, Allah aşkına biraz fıkıh oku. Televizyon kapıları, gazete yolları fıkıh okumana mani olmasın. Onun için ilim İslam'ın altın anahtarıdır. Bundan dolayı İmam-ı Gazali Hazretleri tasavvuf yoluna dair hükümlerini göstermiş. Tasavvuf ilmi nefsin geçit yollarını kesmek, en kötü ahlaktan, demin okuduklarım burada var, fena sıfatlardan uzak tutmanın usullerini, çarelerini öğretir, ibadeti öğretir, ta ki kalbi Allah'tan gayriden kurtarsın. İşte bunun için tarikat ehli olduk, bundan şeyh tuttuk, bundan dolayı saadat-ı kiramın kapısına geldik. Ta ki kalbi Allah'tan gayriden boşatsın, zikrullah ile kendini süslesin. Bu sebeple evvela tasavvuf eserlerini okudum. Evvela tasavvufun ilimlerini okumak lazım. Okudum. Okudum ama İmam-ı Gazali'den okuyorum. Elkimin kızı minnettelar. Okudum ama anladım ki Sofiye'nin yollarına ulaşmak eserlerini okumakla değil, yaşayarak sıfatları değiştirmekle olur. Yaşayarak sıfatlar değiştirmediyse o kimse en büyük alim olsa fayda vermez. Bundan dolayı kat'i olarak anladım ki, atlaya atlaya okuyorum, işaretledim. Bundan dolayı kat'i olarak anladım ki, Sofiye boş sözlerle değil, iyi hal.

verirler, sufi olur. Deminden beri anlatıp duruyorum. Hukukullah, hukuku ibad, hukuku nefsullah. Bunları okuyoruz. Yalnız işitmek, öğrenmekle tahsil olmaz. Onun için hak yoluna girip nefsi ıslah etmek lazım. Şu nefisin gazap kuvveti, şehvet kuvveti, şeytanın desilseleri, dünyanın cazibesi tasavvufun seyri sülukuyla kazanılır. Anlamıştım ki ahirette saadet, bahtiyarlık ancak günahlardan sakınmak takva ile olur. Takvanın tarifi, bir kimse haramlardan iştinab ederse takvadır. Şu halde günahlardan çıkan takvadır. O zaman hukuku ilahiyenin toprağına girilmez. Kul haklarına tecavüz olmaz. O zaman evdeki hak hukuk çıkar. Kadına aziz, çocuğuna mükerrem, babaya kamil bir muamele ile itaat edilir. Onun için nefsin heva ve hevesinden men etmekle olur. Bütün bunların başı gurur, yurdundan, dünyadan uzaklaşmak, ahirete bağlanmak, bütün varlığıyla Allah'a yönelmek. Kalbin dünya olan ilgisini kesmekle olur. Vay babam vay. İmam-ı Gazali böyle yapmış. Onun için dertler bitmiyor. Çocuk perişan, ana gözyaşlı, baba hastanelik. Kalbin dünya ile alakasını kesmek lazım. Bunun için de makamdan, maldan, şöhretten, dünya menfaatinden nefsi geri çevirmek lazım. Düşündüm, vallahi doğru okuyorum. Düşündüm, bir de baktım, dünya alakalarının içine girmişim. 1111'de İmam-ı Gazali, Allah razı olsun, ahirete gitmiş. 1111, 2100 olsa 1000 sene. 900 sene önceki dünya hayatını nasıl anlatıyor bakın. 900 sene önce birden baktım dünya alakalarının içine dalmışım. Bu alakalar beni her taraftan sarmış, yaptığım işler gözümün önüne getirdim. Onların en güzeli tedris ve talim idi. Tedris ve talim idi. Bağdat Nizamiye Medresesi'nin müderrisi, ünlü ahım şahım İmam-ı Muhammed Gazali. Bunda ehemmiyetsiz, ahiret yoluna pek faydası olmayan bir takım ilimlerle meşgul olduğumu anladım. Sonra tedris hakkındaki niyetimi yokladım. Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan ve şeref, şöhret kazanmak peşinde olduğuna kanaat getirdim. 900 sene önceki dünya hayatımın lezzeti, safası nerede? Şimdi nerede? Şimdi demek ki İmam Gazali Hazretleri gelse tasavvuf için 10 sene uzlet çekti. Şimdi ömrü olsaydı 100 sene tasavvuf için tenhalarda namaz kılardı, uzlet çekerdi. Niyetimi yokladım. Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan, şeref, şöhret kazanmak peşinde olduğunu kanaat getirdim. Uçurumun kenarında bulunduğumu, eğer kaybettiğim hallerimi düzeltmem meşgul olmazsam ateşe yuvarlanırdı. İstersin şahit getireyim mi? İnanıyor musunuz bana? Ben yalancı şahitlik için kürsüye çıkmadım. Düpedüz mertçe okuyorum. Binaenaleyh bir müddet düşündüm kaldım. Henüz bir dereceye, bir karara varmış değildim. Bir gün Bağdat'tan çıkmaya niyet ediyordum. Ertesi gün verdiğim karardan vazgeçiyordum. Tamamen kararsızlık içindeydim. Sabahleyin ahirete karşı istek ve arzum kuvvet buluyor. Akşam üzeri dünya arzuları benim üstüme hücum ediyordu. İman münadisi ise bana bağırıyordu. Göçe hazırlan, göçe. Yine de ömrünün pek azı kalmıştır. Önünde uzun bir ahiret yolculuğu vardır. Bugüne kadar elde ettiğim bütün ilim ve amel sırrıya gösteriştir. İşte Allah bir şahit mahit desem sabah olur. Gösteriştir. Allah beni ya Rabbim imdad et. Şimdi hazırlanmazsan ne zaman hazırlanacaksın? Bundan sonra içimde Bağdat'tan kaçmak, uzaklaşmak arzusu kuvvet buldu. Fakat bu sefer şeytan benim karşıma dikildi. Sana gelen bu.

Hal geçicidir. Şeytan diyor. Ey İmam-ı Gazali, sana gelen bu hal geçicidir. Sakın ola ki aldanıp itaat etme. Çünkü bu işler çabuk geçer. Senin bulunduğun ilmin mevkii insanların ulaşabileceği en yüksek mevkidir. İmam-ı Gazali de buyuruyor. İnsanlar benim bulunduğum ilmin makamını insanların ulaşabileceği en yüksek makam zannediyorlardı. Ben onların nefsimi ıslah için şeyhe gideceğimi söyleyemedim. Çünkü o günkü ulema içinde benim bu halimi anlayacak alim yoktu diyor. 900 sene önce bunu anlayacak alim yoksa şimdi nereden bulalım o alimi? Şu halde perişanlık. Şu halde akıl selim yok. Şu halde işlerimizde adalet yok. İlim kapısında tecavüz var. Dünya hayatında Allah'ın hukukunu idrak etmeden anlayışsızlık var. Hane perişan ev sahibi yaşlı, ne yapsın bacıyla çocuk ahı figan içinde. Ben uydurdum bunu Allah be. Ne yapsın hanımla çocuk ahı figan içinde. Ne yapsın? Kararsın içinde kaldım bu hal. 488 Recep ayında 6 aya yakın sürdü. Sonra bütün malımı dağıttım. Tedrisatı gideyim geleyim derken tedrisatı yapamayacak dilim kilitlendi. Allah bir Muhammed Hak işte söylüyorum. Bir gün olsun ders vermeye kendimi zorluyordum fakat dilim bir kelime dahi konuşamaz halde Allah mühürledi. Kelam benden gitti. Dilimdeki bu tutukluk kalbime sirayet etti. Yediğim içtiğim zehir gibi oldu. Şeytan diyor hele dur senin makamın en yüksek bir daha bu eline geçmez. Alimler diyor ya senin kavuştuğun mertebenin üstünde mertebe yok nereye gidersin? Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Ağlayamıyoruz. Bari soğan soyalım da gözlerimize yaş bulasın. Sonra Bağdat'tan ayrıldı. Alimler dedi İslam'a nazar değdi. Üstüm, alimler dedi İslam'a nazar değdi. Ülemaya göz değdi. Bunun başka bir sebebi yok. İmam-ı Gazali gibi zat nasıl olur da Bağdat'tan ayrılır? Müftü Bey alimler dedi İslam'a göz değdi. İmam-ı Gazali'ye nazar uğradı. Evet evet. Şam'a vardım 2 seneye yakın. Şam-ı Şerif Camii Ümmiye'nin minaresinde çile çektim. Bizim Osmanlı'nın minarelerinde çile çekilmez. Minare dimdik. Bizde Osmanlı yapısı Türkiye'miz vatanımızda. Ben Camii Ümmiye'yi bunu okuduktan sonra kontrol ettim. Ya minarenin neresinde ibadet edilir? Nasıl namaz kılınır? Gördüm ki Camii Ümmiye'nin çatısı kiremit böyle. Buradan Allah razı olsun minare çıkıyor. Minarenin kapısından çatıya giriliyor. Bir oda var. Minareden çatıdaki odaya girerek 2 sene ibadet etmiş. Burayı okursanız ya minarede 2 sene minarenin merdiveni var. Başka bir şey yok. Namaz kılınmaz, oturulmaz, Kur'an okunmaz. Cami-i Ümmiye'de gördüm. 2 sene halvet etti. Toplam 10 sene... 10 sene Kudüs Şerif'te kaldı toplam. 10 sene kadar bu hal üzere uzlete devam ettim. Bu müddet zarfında bana o kadar çok zahir hakikatler inkişaf etti ki anlatamam. Şüphe götürmeyecek bir tarzda anladım, yakinim gördüm ki hakikaten Allah yolunu tutan, bulan bu kimseler onların gidişleri gidişlerin en güzelidir. Gittikleri yolların en doğrusu, ahlakları ahlakın en temizi, dünyadaki bütün akılların aklını, bütün dünyadaki akılların aklını, hakimlerin hikmetlerini şeriatın sırlarına vakıf olan ulema, müftü, hocaların en faydalı bir şeyle tebdil etmek üzere bir araya getirseler buna imkan bulamazlardı. Birinci şart kalpten günahları çıkarmak lazım. Namazın iftitah tekbiri gibi günahları terk etmeden huzur bulunmaz. Günahları terk etmeden aklı selim olmaz.
İtaata kalbi çevirmeden.

Adalet teşekkül etmez. Allah bir şaşırdınız. Bugünkü sohbet altın elmas kıymetinde. Şahsıma izafe etmiyorum. Ülemanın kitaplarını size talim ediyorum. Şu halde Sofi'yi uyan gözlerim uyana bir gafletten, yoksa bir gün ölüm uyandırır seni. Günahları terk et, kalpten dünya sevgisini çıkar, namazın iftitah tekbiri gibi zikrullahla kalbini temizle, ilahir. Bu kitap da bitti. Aklı selim sahibi bir misal getireceğim. Oradan Musa aleyhisselama, oradan Mevlana Celaleddin Mesnevi'ye gireceğiz. Elimdeki kitap, ben Afyon Karahisarlıyım. Oranın Mevlana Hazretlerinin torunlarından Mehmed-i Semavi, Sultan-ı Divane Hazretlerinin eserini getirdim. Hem rızaların tahsil edeyim, hem de bir ibret vereyim. Dikkat! Timur, Ankara Savaşı'nda Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Divan-ı Kebir'i aldı götürdü. Divan-ı Kebir Semerkant'a yerleşti. 110 sene sonra Şah İsmail'in eline geçti. Eserden okuyorum, kafadan anlatma bir şey yok. 110 sene sonra Divan-ı Kebir Semerkant'tan Tebriz'e getirildi. Hazreti Osman Ali Osman radıyallahu anh okuduğu Kur'an Semerkant'tan Tebriz'e getirildi. Davut aleyhisselam'ın zırhı getirildi. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'i de getirildi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri torunu Mehmed-i Semavi Sultan-ı Divani Hazretlerine buyurdu ki: "Oğlum, bizim Divan-ı Kebir Şah İsmail'e geçti. Git al da gel." 80-40 çift dervişle yola koyuldu. Şah İsmail'e vardı. Yolumuz uzun olduğu için süratli gideceğim. Şah İsmail Safevi devletini kurdu. Anadolu'ya yaymak istedi. Böyle olmasına rağmen Hazreti Mevlana, "Oğlum Mehmet, benim kitabım zalim eline geçti. Git al da gel." Şah İsmail'in eline düşen Divan-ı Kebir'i almak için Mehmet Furuni, Ali Rumi gibi 40 çift devletli müritlerle yola koyuldu. Mehmet Furuni Hazretleri Hoca Efendi, Mehmet Furuni Hazretleri, Mehmet Furuni Hazretleri, Furuni, Afyon Mevlevi dergahına girerseniz en sol başta yatan evliya Mehmet Furuni Hazretleri. Fırıncı Mehmet, yok. 80 kişi İran Tebriz'e giderken yolda ekmeksizlik, açsızlık geldi. Mehmed-i Semavva Hazretleri buyuruyordu: "Oğlum Mehmet, gayip canibinden bize pide sun." Hu Allah, hu diyor Mehmet Furuni Hazretleri. Şuna yen denir, yen. Benimki dar, Mevlevi cübbesi geniş. Hu, hu, gayıp canibinden fırıncılık yaptığından ismi Mehmed-i Furuni oldu. İşte vahiy ile ilim olmazsa, akıl aklı salim olmazsa, cübbenin kolundan fırından pide çıkar gibi pide çıkmayı kabul edecek nakli ilim yoktur. Şu halde nakli ilimler beşeri materyalist yaptı. Matematik, fizik, tıp okundu ama vahiy ilmi olmadığından, evliyanın kerameti görülmediğinden, peygamberlerin vahiy ilmi gelmediğinden 80 kişiye pide çıkardı, 80. Ya Rabbim imdat, hukukuna, hududuna tecavüz olmazsa Allah'ım, emrettiği yerine getirirse vallahi kimin kolundan istesen pide çıkar. Pide demek illa fırın ekmeği değil. Gayip hazinesinden bol bol rızık çıkar, dertlere deva çık, hastalara şifa çıkar. 40 Mevlevi, 40 Bektaşi dervişiyle 80 kişi çöllere vurdu. Tebriz yanına vardılar. Şah İsmail'in canı sıkıldı. Zannetti ki Osmanlı elçileri geldi. Hayır, bir grup dervişan geldi deyince ferahladı. Ama dervişan Allah'ın azameti, velayetin kerameti, kudreti subhaniyenin kılıncıyla gittiği için

bin devlet gibi gitti. Yemekte malum mesele anlaşıldı. Yemekte vezir kızdı Semavi Hazretlerine, şerbetine zehir koydu. Mehmet'in Semavi Hazretlerinin şerbetine zehir. Evliyanın irfanından kork. Şerbeti kaldırdı. Zehiri koyanın niyetine mi içelim? Senin niyetine mi içeyim? Yoksa ben şifa niyetine mi içeyim? Şah İsmail çok korktu velayetin kerametinden. Herkes ne muamele ederse akibet kendine aittir. Biz zehiri içeriz, şifa olur dedi. Zehiri koyan vezir katloldu. Allah'ın adaleti büyüktür. Bu kerametleri görünce Cenab-ı Mevlevi Mehmed'in Semavi Hazretlerine divan-ı kebiri verdi. Şimdi geliyorum konuya. Aklı kamil adaletin hükmü için misal. Şah İsmail'in Tahmasp, Elkas, Behram, Sam isminde 4 oğlu vardı. Tahmasp veliyat idi. Şah İsmail'den sonra tahta çıkacak namzet Tahmasp. Demin yanlış söyledim, Tahmasp dedim, estağfurullah. Bu 4 oğlanın birisi Elkas. Elkas Mevlevi dervişlerinin nuraniyetine aşık oldu. Hallerine baktı, ne Tebriz'in hocasına benziyor, ne babası lanetli Şah İsmail'e benziyor. Hazreti Mehmed-i Semevi Hazretlerin eteğine yapıştı. Dedi, vallahi ben senin gölgenden ayrılmam. Beni bu zalimin elinden kurtar. Mübarek Afyon Karahisar'a Elkas'ı yolladı. Derviş Hanım biriyle Şah İsmail'i aradı. Elkas yok. İşte aklı selim, işte adalet. Allah'ın nimetlerini gördü. Bir tarafta zahire akla göre tat, bir tarafta ahirete göre nurani bir baht var. Baktı baktı. Mevlevi dervişleri arasında olacağını kanaat getirdi. Aradı taradı yok. Ne yapsın? Seneler geçti. Şimdi yerini bulacağım, Allah razı olsun. 1512 miladide Afyon'a geldi. 1540'da Elkas'ın ismi Safi Mirza koydu. Mirza'ya değiştirdi. Allah razı olsun, tapuda da var. Afyon'da ben varıyorum. Sofi, ah beni kardeş kabul etsin. Sen Şah İsmail'in zalim bahtını bırakıp Mevlevilerinin rahmet tahtına kondun. Burada tapudunun resmi var. Sultanın divanı Mehmed-i Semavi Aba Puşpalli Çelebi arasına tapudunu kondu. 1540 senesinde vefat etti. Bitmedi daha, şimdi sıra geliyor oraya. Şah İsmail aradı taradı, oğlunu Afyon'a gönderildiğine haberler, tahkikler, incelemelerle buldu. Dünyanın altınını koydu, sağlam sadık adamlarını yolladı, oğlu Elkas'a bir de mektup yazdı. Evet, oğlum, veliaht olarak seni tayin ediyorum. Babanı gözyaşları içinde bıraktım. Dön, dön devletin başına, seni geçireceğim. Senin Mevlevi dervişleri aldatmış. El cevap, Allah aşkına dinleyin. Ey baba, sen beni veliatlık ve gelecekte şahlık ile mi kandırmak istiyorsun? Senin gibi zalim bir şahsın veliatı bulunmaktansa sultan divani gibi manevi sultanın eşiğinde bulunmak benim için daha şereflidir. Senin dünyadaki şerefin gelip geçici, bizim şahlığımız iki cihanda ebedidir. İşte aklı selim bu. İşte nefsin yıktı, şahlığı delirdi, nefsin gazap ve şehvet kuvvetini tahrip etti, dünya cazibesi 5 kuruş etmedi. Ariflerin, iki büyük evliyanın, Mehmed-i Semavi'nin türbü kabri, babası Aba Puşçeli'nin kabri arasında iki oğlu evliyanın ortasına gömüldü.

Kabusname'den öğütler. Kabusname 1082 yılında Kühistan Sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınmıştır. Muhatap oğlu Gilan Şah'tır. Fakat aradan 9 asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen öğütler halen canlılığını devam ettirmektedir. Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir. Birçok edebi, tarihi ve ahlaki eserlere kaynak teşkil eder. Eser Osmanlılar zamanında ilk defa Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat'ın dikkatini çeker. Milletin değer yargılarını alt üst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. Edep, ahlak, emniyet ve nizamda yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Babası Çelebi Mehmet'in devlet otoritesini temininden sonra kendisi de manevi sahada bir teşkilatlanmayı üstlenmiştir. Kabusname ahlaki sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserlerden biridir. Eserin mütercimi Mercimek Ahmet bir gün padişahın elinde kitabı görür ve neden bahsettiğini sorunca padişah meseleyi şöyle ifade eder. Hoş kitaptır. İçinde çok faydalı şeyler ve öğütler vardır. Ama Farsçadır. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ama anlaşılır değil. Açık söylememiş. Bundan dolayı hikayesinden tat bulamayız. Ama bir kimse olsa bu kitabı açık ve anlaşılır bir şekilde çevirse ta ki anlamından gönüller haz ala. Bunun üzerine Mercimek Ahmet, emir buyurursanız ben tercüme edeyim diye tercümeye talip olunca hemen tercüme eyle buyruğunu alır. Mercimek Ahmet bin İlyas şair, edip ve alim bir kişidir. Tercümeye telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir. Kabusname üzerinde Cumhuriyet döneminde bir hayli incelemeler yapılır ve eser yeniden tercüme edilerek Tercüman 1001 Temel Eser serisinde yayınlanır. Bu öğütlere gönül kulağını açık tutmanız dileğiyle.

Ey oğul, bilmiş ol ki artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından bir ses gelir. Ey kulum, hazırlan. Bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin. Şimdi ey ciğer köşem, ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigar olarak bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın. Zaman

Babanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. Öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut. Sonra pişman olmayasın. Gerçi zamanımızda her oğul babasının sözünü tutmuyor ama inşallah sen kabul edersin. Ey oğul! Gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bu kanaatin yanlış olduğunu bildiğim halde sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz. Bütün tecrübelerimi yazdım ama az ve öz yazdım. Çünkü her şeyin azı ve özü faydalıdır. İnsanların bir adeti vardır. Değerli bir malları olursa onu değerli birine vermek için saklarlar. İşte benim bu dünyadan elde ettiklerimin en değerlisi bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. İşte son günlerimde bu öğütleri sana veriyorum. İnşallah sana faydası dokunur. Öğüt, aklın süsüdür. Ey oğul, akıllı ol ve kendi soyunun itibarını iyi gözet. Ta ki şerefini kaybedenlerden olmayasın. Gerçi yüzüne ne zaman baksam akıl ve hüner görürüm. Ama öğüt, aklın süsüdür. Benim yapacağım onu sana hediye etmektir. Muhafaza etmezsen yine sen kaybedersin. Sonra bilmiş ol ki benim ölümüm yakındır. Benim ardımca senin de gelmen yakındır. Öyle çalış ki bu dünyada bir azık hazırlayasın. O yola da yardımcın olsun. Çünkü bu dünya öteki dünyanın ekinliğidir. Kendini öyle ver ki senin yerine başka biri ekmesin. Çünkü başkasının ektiğinden senin yararın olmayacak. Ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştir. Ey oğul! Bu ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştirmeye gayret et. Bu dünyada iyi kişiler aslan gibidir. Kötü kişiler ise köpeğe benzer. Çünkü köpek ne avlarsa avını avladığı yerde yer. Aslan ise avını kendi inine götürür, sonra yer. Bunun anlamı şudur. Köpek nefsinin esiridir. Ne avlarsa burada yer. Aslan akıl sahibidir. Burada ne avlarsa o aleme tutar, götürür. Gayret et ki avın iyilik olsun. Öbür alemde lazım olur. İyilikten murat ibadettir. Kul için ibadetten daha iyi av yoktur. Çünkü ibadet yoluna girenler ateşe benzer. Ateşi ne kadar alçak yerde yaksalar, alevi o derece yükselir. İbadet yoluna varmayanlar da suya benzer. Suyu ne kadar yukarı akıtırlarsa akıtsınlar, aşağı düşer. İbadeti boynunun borcu bil. Ta ki alevin daima yükselsin. Allah 5 türlü ibadet buyurdu. Ey oğul! Allah'ın emri gereğince şükredersen, az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde 5 türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan, acizlikten başka bir şey elde edemezdin. Ama o ölçüyle 5 türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere, kalanını da bütün halka verdi. Bunlardan biri Allah'ın birliğini ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini dil ile söylemektir ve gönülle inanmaktır. Diğeri 5 vakitte namazdır, öbürü de yılda bir ay oruç tutmaktır.

Şehadet sözü batıl şeylerden Allah'a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmak da o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah'a bildirmektir. Madem ki Allah'a kulunum dedin, öyleyse o kullukta sağlam durman gerek. Namaz ve oruç Allah'ın has nimetidir. Onları has kullarına nasip kılmıştır. İkisini de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisinde kusur edersen avamdan olursun, seçkinlerden olmazsın. Ey oğul! Sakın bu söylediklerim hakkında gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Yani namaz kılmakta eksiklik olabilir deme. Din açısından gözetmezsen bari akıl yoluyla bak. Ne kadar faydalı olduğunu gör. Evvela namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişi de büyüklenme olmaz. Çünkü namazın aslı tevazudur. Sen kendini tevazuya alıştırırsan bedenin de sana uyar, tevazu kazanır. Sen bu şekilde tevazu gözetince Allah makamını yüceltir.

Ey oğul, oruç tutmak yılda bir ay olan bir ibadettir. Yılda bir ay olan kulluğu dahi eksiklikle geçirme. Akıllı olan namert olmayı kendine reva görmez. Orucun gayesi kulun ağzını Allah'ın mühürlemesidir. Bu mührü bütün bedenine vurmalısın. Yalnız ağzına mühür vurunca diline, gözüne, ayağına, eteğine de vurmalısın ki oruç senden razı olsun. Oruç tutmanın faydası odur ki sabahleyin yiyeceğini bir yoksula veresin. Ta ki açlık zahmetini çekmenin sana faydası dokunsun. Ey oğul! Şahsiyetini ananın, babanın verdiği adla değil de kendi gayretinle kazanmaya çalış. Çünkü anan ve baban sana bir ad verdi. Ya Ahmet, ya Mahmut, ya falan ya da filan. Oysa senin kazandığın ad ya bilgin, ya bilge, ya üstad, ya öğretici, ya da becerikli olacaktır. Böyle olunca öteki adın babanın ve ananın yanında makbul olduğunun alametidir. Bu sonraki adlar da halk arasında makbul olduğunun nişanıdır. Ey oğul, tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. Nitekim demişler, her kimin dili tatlı olursa dostları çok olur. Ne kadar tatlı söylersen söyle, sözün yerini bilmedikçe söyleme. Çünkü yerinde söylenmeyen söz, tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür. Seni sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir. Halka güzel sözler söyle ki güzel cevaplar işitesin. Ey oğul, kimsenin üzüntüsüne sevinme. Böylece kimse de senin üzüntüne sevinmez. Senden aşağı olanlara zulmetme. Adalet göster. Böylece sen de senden büyük olanlardan zulüm görmezsin. Adalet bulursun. Ey oğul, çorak yere tohum ekme ve ağaç dikme. Çünkü ürün vermez. Yani nankör kişiye iyilik etme. Çorak yerde tohum nasıl boşa giderse, nankör kişiye yapılan iyilik de öyle boşa gider. Fakat iyiliği layık olandan esirgeme. Elinden iyilik etmek gelmezse, bari halkı iyiliğe yönelt. Demişlerdir ki, bir kişi bir kişiyi hayra yönlendirirse, o hayrı işlemiş gibi olur. Ey oğul! Yaptığın iyilikten dolayı pişman olma ve kötülükten çok sakın. Çünkü iyiliğin ve kötülüğün karşılığı ölmeden sana erişir. İyilik ettiğin kişinin gönlü ne kadar rahat olursa senin de gönlüne o kadar rahat erer. Bir kişiye kötülük edersen o kişinin gönlüne ne kadar sıkıntı ererse senin de gönlüne o kadar sıkıntı erer. Belki tasası ve ağırlığı sende daha da çok olur. Ey oğul, yüzünü değiştirmeyesin. Yani buğday gösterip arpa satma. Yani halka kendini iyi gösterip gizlice yaramaz işler işleme. Bu iki yüzlülük nişanıdır. İki yüzlülük nişanını vurulmamak için bütün gayretini göster. Ey oğul! İnsanın iki hali vardır. Hiçbir zaman bu iki halden birinden uzak değildir. Biri sevinçlilik, öteki üzüntülük. Sakin ol.

İster üzüntülü, ister sevinçli ol. Üzüntünü ve sevincini öyle birisine söyle ki, üzüldüğün zaman o da seninle birlikte üzülsün. Sevindiğin zaman o da seninle birlikte sevinsin. Ey oğul, iyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme. Bu çocukların işidir. Olmayacak şeyle kendinden geçme. Yani olur olmaz şey için kendi durumunu değiştirme. Çünkü akıllı kişiler olur olmaz şey için kendilerinden geçmezler ve değme yel ile deprenmezler. Söz gelimi sana bir üzüntü geldi. Sen sevinçliydin, hemen üzüldün. Akıllı kişiler bu hali hoş görmezler. Sana gelen sevinç hali için hemen sevinme. Çünkü elbette onun üzüntüsü vardır. Her üzüntü içinde hemen üzülme. Çünkü sonunda sevinci vardır. Ummadığın bir yerden ne gelebilir diye umudunu kesme. Ve bir şey umduğun yerden de sakın umutlu olma. Çünkü kişiye gelirse çoğunlukla ummadığı yerden gelir, umduğundan değil. Ey oğul, hayatın müddetince hakkı münkir olma. Yani bir kişi bir şey hakkında iyi dese, o dediği şey gerçekten de iyi olsa, sen ona kötüdür deme. Kötüdür derlerse, sen de kötü olduğunu biliyorsan, ona iyidir deme. Münkirlik böyle olur. Ama iyiye iyi, kötüye kötü dersen, hak tanır olursun. O halde hak tanır olmak, hakkı münkir olmaktan iyidir. Ey oğul, öfkelenenlerden olma. Eğer bir kimse sana öfkelenip söylerse, sen ona yavaşlıkla cevap ver. Ama ahmaklara susmaktan başka cevap verme. Nitekim derler, cevabul ahmakıl es sükut, yani ahmak kişiye verilecek cevap susmaktır. Ey oğul, üzerinde emeği olan bir kişinin emeğini elden çıkarma. Eğer o emeğin karşılığını ödemiyorsan bari nankör olma. Hele senin için emek çeken hasmın olursa, ne kadar elinden gelirse o kadar hasımlarına iyilik eyle. Ey ciğer köşem, birkaç iyi iş vardır. Kişi onları adet edinip sürdürürse hem insanların katında hem de Allah katında itibar görür. İlim, edep, tevazu, zahitlik, doğruluk, sözde ve fiilde dini temiz tutma, namusluluk, halkı incitmemek, halkın güçlüğünü götürmek. Bunların hepsinin sermayesi hayadır. Nitekim Peygamberimiz buyurur, ne zaman haya varsa iman da var. Ne zaman iman var, o iyi işlerin hepsi de olur. Ey oğul, bilgisiz kişiyi, marifetsiz insanı insan yerine sayma. Bilgisiz ve marifetsiz kişiyle arkadaş olup birlikte oturma. Hele kendini alim sayan bilgisiz cahil ile. Bilgisizle ve cahille sohbet etme. İyi kişilerle sohbet et. Çünkü iyilerin sohbeti yüzünden senin de adın iyi olur. Görmez misin ki şırlağan bir yağdır. Aslı susamdır. Ne zaman gülle hem sohbet olur, artık ona susam yağı da şırlağan demezler, gül yağı derler. Eğer menekşeyle hem sohbet olursa menekşe yağıdır derler. O iyi adlıların sohbetlerinin bereketi yüzünden 40 gün onlarla düşüp kalkınca susam ve şırlağan adı unutuldu, gül ve menekşe adı anıldı. Onun için Peygamberimiz buyurur, her kim bir kavimle 40 gün düşüp kalkarsa onlardan olur. Ey oğul, iyilerin işini inkar edici olma ve onların iyiliğini unutma. Senden bir şey umana sitem edip, benden bir şeyler umuyorsun diyerek başına kalkma. Çünkü senden umudu olana sitem etmek, ben de umucuyum demek olur. Böylesi himmetsizlik olur. Ondan sonra iyi huyu ve iyi kişiliği meslek edin. Yaramaz huylardan ırak ol. Kimseye zararın ve azarın değmesin.
zarar verici olmak

iyi değildir. Çünkü zarardan eksiklik doğar ve eksiklikten şerefsizlik. Öyleyse halk içinde şerefsiz olmak iyi değildir.

Ey oğul, seni akıllı kişiler övsün, cahil kişiler övmesin. Çünkü akıllılar ileri gelenlerdir, cahiller ayak takımıdır. Bu iki grup birbirinin zıttıdır. Akıllının bilgilice işini cahil beğenmese gerek. Cahilin bilgisizce işini akıllı zaten hiç beğenmez. Çünkü akıllı olan kendi mizacına uygun olarak bilgilice iş görür, seni onun için beğenir. Cahil de kendi mizacına uygun olarak iş görür, seni onun için över. Cahilin övdüğü işten sakınmak gerek. Ta ki akıllıların eğlencesi olmayasın. Çünkü sıradan kişilerin katında övülen insan, ileri gelenlere maskara olur. Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu incitme. Büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli, şefkatli dostların sana öğüt verirlerse öğütlere kulak ver. Öğüt veren böylesi dostların yanına yalnız olarak git ve öğütlerinden nasibini al. Çünkü faydalı öğüt yalnızken verilir. Halk arasında öğüt kulağa girmez olur. Hem de sitem gibi olur. Ey oğul!

Bir konuda bilgin tam olsa da bilginle gururlanma. Ne zaman sana bir iş düşse iyice bilsen ki sen o işi başarabilirsin. Buna güvenme. Bir akıllı kişiye danışmadıkça o işe başlama. Kendi görüşünü beğenenlerden olma. Bir bilene akıl danışmayı ayıp sanma. Görüş benim görüşümdür. Başkası bana elverişli olanı ne bilir deme. Kendi bildiğine gitme. Çünkü kendi görüşüyle iş tutan kişi sonra pişman olur. Öyleyse akıllı yaşlılarla ve şefkatli insanlarla istişare et, sonra o işe el at. Ey oğul, bir gözle görmek, iki gözle görmek gibi olmazsa, iki kişinin görüşü de bir kişinin görüşü gibi değildir. Bir doktor hastalansa kendi kendini tedavi edebilir mi? Ne zaman hastalığının arttığını görürse, tedavi olmak için hemen bir doktordan yardım ister. Bilgisi ve tecrübesi ne kadar fazla olsa da o sırada kendisine bir faydası olmaz. İhtiyacı olan birisi senin yanına gelecek olsa onun için çalış, çabala. Emeğini ondan esirgeme. Bu insan düşmanın veya seni çekemeyen biri olsa da farklı davranma. Ola ki o düşmanlık dostluğa dönüşe. Ey oğul, iyi konuşan ve söz anlayan kişiler sana gelecek olsalar, onlara hürmet et ve iyi davran. Çünkü onların sana gelmeleri seni ağırladıkları içindir. Sen de onları ağırlarsan, bu kez sana gelmeye daha istekli olurlar. Ama şahsiyetsiz adamın yanına kimse gelmez. Ey oğul, sözün doğrusunu söyle. Sakın yalan söyleme, yalancı olma. Sözünün doğruluğuyla tanınmış biri olarak bilinmeye çalış. Eğer mecbur olarak bir kez yalan söylesen de gerçeğe geçsin. O halde ne söylersen doğru söyle, yalan söyleme ve yalana benzeyen gerçeği de söyleme. Çünkü bir gerçek ki yalana benzer, o anda yalan olmuş olur. Ey oğul, sözü yerine uygun olarak söyle. Uygunsuz söz söyleme. Çünkü beğenilen sözün hem söyleyene yararı var, hem de işitenin canına can bağışlar. Uygunsuz söz ise söyleyene zarar verir. İşitenin de gönlüne hoş gelmez. Ey oğul, sözünün başına ve sonuna dikkat et. Birisine bir şey söyleyecek olursan yüzüne karşı söyle, arkasından konuşma. Böylece sözü bilerek söyleyenlerden olursun. Çünkü lafını bilmeden konuşan kişi açık ve anlaşılır konuşan papağana benzer. Papağan sarf ettiği sözden habersizdir. Papağan gibi olanlara konuşur fakat konuşmasını bilir demezler. Öyleyse konuşan ve konuşmasını bilen odur ki, konuştuğu zaman kim olursa olsun ondan bir şey anlasın. Böyle olmayana insan demezler. Çünkü böyleleri insan suretinde olmakla birlikte insan sayılmaz. Ey oğul, söz yüce bir şeydir. Sen de sözü yüce bil. Çünkü söz gökten gelmiştir, onun için azizdir. Bu aziz sözün yerini bulunca bildiğinden sakınma. Ve yeri değilse sözü harcama. Ta ki sözün zayıf olmasın. Aklına ve bilgine zarar gelmesin. Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Bir ilimden habersizsen o ilimle ilgili iddiada bulunma. Dilediğini o bilmediğin ilimle elde edemezsin. Ama bildiğin ilimle ne gerekse elde edersin. Ey oğul, bilmenin sana ne yararı ne zararı olmayan sırrı öğrenmeye heveslenme. Ve sırrını kimseye de söyleme. Birkaç kişi bir

yere toplanıp olursa, orada biriyle fısıldaşma. İyi dahi konuşsan, halk kötüye yorar. Kim bilir ne boş söz ki fısıltıyla söylüyor, derler. Çünkü halkın birbirine olan kuşkusu kötüdür. Öyleyse sözü açık söyle. Ama ne söylersen kendi değerince söyle. Kendinden büyük söyleme. Ey oğul! Birisinden işittiğin sözü dinle, fakat o sözle çabuk hareket etme. Ne söylesen önce düşün, sonra söyle. Ta ki o sözünden sonra pişman olmayasın. Çünkü derhal söylemenin bir şekli var. Ya yarar, ya zarar. Ama düşünüp söylemek iki şekildir. Birisi budur ki o sözün zararlıysa düşünmekle anlarsın. O zararlı işten sakınırsın. Birisi de budur ki yararlısını doğru bilirsin, çekinmeden o yararlı şeyi elde etmeye gayret edersin. Ey oğul! Nerede olursan çok bilgili ve az sözlü ol. Demişlerdir ki, susmak ikinci sağlıktır. Çünkü çok kişi sağ yürürken sözü yüzünden hasta olur. Az söylemek ve öz söylemek akıl nişanıdır. Çok söylemek bilgisizlik nişanıdır. Çünkü bir kişi ne kadar akıllı ve kamil olsa da, ne zaman çok sözlü olursa, sözleri hep yerinde olsa bile ayak takımı arasında adı beyinsiz olur. Eğer cahil ve sıradan biri de olsa, ne zaman susmuştur ve konuşmaz, sıradan kişiler onu akıllı ve hünerli kişilerden sayarlar. Ey oğul! Ne kadar temiz gönüllü, ne kadar iyi kalpli isen de kendini övücü olma. Kişi kendine iyiyim diye şahitlik ederse şahitliği geçmez. Çünkü şahitliği kendin için yaparsan onu dinlemezler. Çalış ki seni başkaları övsün, kendi kendini övme. Ey ciğer köşem! Gücün yettikçe söz dinlemekten ürkmemeye çalış. Çünkü halk söz dinlemekle söz ehli olur. Buna delil şudur. Bir çocuk doğunca yer altında bir kubbede besleseler, süt emzirseler ve anasıyla dadısı yanında hiç konuşmasalar, o çocuk büyüdüğü zaman dilsiz ve sağır olur. Ama orada iki çocuk olsa ve hiçbir söz işitmeseler, ikisi birbiriyle konuşmakla bir dil oluştururlar ve o dili de ancak ikisi bilir, başkaları bilmez. Öyleyse halkın sözünü işit ve kabul et. Özellikle geçmiş beylerin ve bilgelerin sözlerini can kulağıyla dinlemek ve itimat etmek gerek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.
3: Ali Ço'nun en çok Şamdancıbaşı Kara Yuva ile idman yapmakta olduğuna bakanlar hükümlerini vermekte çekinmemişlerdi. Bu güreşte saray pehlivanlarını herhalde Şamdancıbaşı Kara Yuva temsil edecekti. Kara Yuva sarayda Ali Ço'dan sonra gelen en gözde pehlivan. Öbür saray pehlivanlarının hepsini yenmişti. Yakup'la Koca Mustafa'yı yenmiş bulunan Deli Ormanlı'ya karşı Ali Ço, Şamdancıbaşı Karayibo'yu çıkarmakla çok iyi ediyordu. Karayibo da buna inanmıştı. Yine bir gün idman yaptıktan sonra Ali Ço'ya, "Şu Osman pehlivana karşı ben mi çıkacağım?" diye sormaktan kendini alamadı. Ali Ço başını salladı. "Hayır. Onunla ben tutacağım. Ben."
4: "Neden usta? Bizleri yenmiş mi ki onunla sen tutarsın?"
3: "Sizleri yenmiş değildir. Yenemez de. Ama bayramın üçüncü günü kısmet olursa onunla yine de ben tutacağım."
4: "Kızmış görünürsün bu kızana."
3: "Yakup ve Koca Mustafa pehlivanlar yüzünden hepimizi rezil etti. Onun için de kendisiyle ben hesaplaşacağım."
4: Şamdancıbaşı Karayibo bu sözleri dinlerken Pamukçulu Osman pehlivana şimdiden acımaya başlamıştı. Herhalde bayramın üçüncü günü yapacağı huzur güreşi bu pehlivanın son güreşi olacaktı. O Ali Ço'yu çok iyi tanıyordu. Bu yabancı pehlivandan bahsederken gözlerinin nasıl parladığını görmüştü. Kendisinin çırakları sayılan iki saray pehlivanını bu pehlivanın nasıl yenmiş olduğunu da görmüştü. Ali Ço gibi bir pehlivan bunu affeder miydi? Asla. Yazık olacaktı bu genç pehlivana.
3: "Usta be, bu Pamukçulu Osman pehlivan seninle tutmak hakkını kazanmak için önce bizleri yenmek zorundadır. Onun için izin ver de kendisiyle senden önce biz tutalım."
5: "Olmaz."
3: "Neden? Onun bizi de yenebileceğini mi sanıyorsun?"
5: "Hayır."

0: Onu sen de, daha başkaları da yenebilir. Sarayda onu yenebilecek kudrette en azından yarım dizine pehlivan var. Ama onunla ben tutacağım. Ben. Anlıyor musun? Ben. Anlıyorum.
1: Karaybo daha fazla bir şey söyleyecek olsa Aliço'yu fena kızdıracağını anladığından konuşmayı kesti. Aliço'nun iki saray pehlivanını yenen deli ormanlı pehlivanla güreş tutacağı tabii sarayda kısa bir zaman için herkes tarafından duyurmuş bulunuyordu. Ve Yakup'la koca Mustafa'dan başka hemen herkes de bu genç pehlivana acıyordu.
0: Bayrama doğru bir gün Sultan Abdülaziz Şamdancı başı Karayubo ile karşılaşınca ona hemen sordu. Aliço'ya sen ihman veriyorsun değil mi?
2: Evet sultanım.
0: Nasıl oldu?
2: Doğrusu şu ki kendisini hiçbir zaman bu kadar iyi görmemiştim sultanım. Her akşam teravih namazından sonra idmana başlıyoruz. 2-3 saat kıyasıya idman yapıyoruz ve müthiş hırslı. Çok zaman benim yorulduğumu seziyor. Bir başka pehlivanla idmana başlıyor. O da yorulduğu halde kendisinde yorgunluğun zerresi görülmüyor.
0: Şu halde Pamukçulu Osman pehlivanın istikbali kötü diyebilir miyim?
2: Ona şimdiden acıyorum sultanım.
0: Haklısın.
2: Bu pehlivanla önce ben tutayım diye ısrar ettim, kabul etmedi sultanım.
0: Biliyorum. Ben de aynı fikirdeydim ama bir defa onunla tutmak işini aklına koymuş, neyse. Bakalım ne olacak.
1: Ramazan böylece geçti. Bayram geldi. Aliço gibi Pamukçulu Osman pehlivan da boş durmuyor, çalışıyordu. O da kendisini Aliço ile yapacağı güreşe hazırlıyordu. Bayramın üçüncü günü sabahı Reşat Paşa pehlivanını çağırdı.
3: Nasılsın bakalım?
2: İyiyim paşam.
3: Güreşe hazır mısın?
2: Hazırım.
3: Ne yapacaksın bugün Aliço'nun karşısında?
2: Ezilmeden yenilmeye bakacağım.
3: İşte bu sözünü beğendim. Tek korkum Aliço'nun seni ezmesidir.
2: Elimden geldiği kadar güreşeceğim. Aliço'nun beni ezmek istediğinin ben de farkındayım. Eğer tahmin ettiğim gibi güreşi çabuk bitirmek istemez, uzatmaya kalkışacak olursa ben de yorulmaya başladığımı hissettiğim anda pes edeceğim.
3: Aferin sana. Bu fikrini beğendim.
2: Başka ne yapabilirim ki?
3: Sen Aliço'nun bir güreşini gördün mü hiç?
2: Hayır.
3: Bu fena. Halbuki o senin güreşlerini seyretti, nasıl güreştiğini de biliyor. Bu da onun lehinde bir taraf. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin.
2: Teşekkür ederim.
3: İkindiye doğru hazır ol. Saraya seninle beraber gideceğiz.
2: Baş üstüne.
0: Pamukçulu Osman pehlivan Aliço'nun hiçbir güreşini seyretmemişti ama onun güreşlerini dinlemişti. Nasıl güreştiğini aşağı yukarı biliyordu. Akıl erdiremediği yalnız bir nokta vardı. O da şuydu. Aliço'nun kızdığı yahut da ileride kendisine rakip kesileceğini bildiği pehlivanları nasıl oluyordu da rahat rahat ezebiliyordu? Bunları nasıl yere serebiliyordu? Bu pehlivanlar Aliço'nun niyetini pek güzel bildikleri halde nasıl oluyordu da bu oyuna geliyorlardı? Niçin daha önce pes ederek işin içinden çıkmayı düşünemiyorlardı? Öğle vakti Cazgır'da konağa uğrayınca ona hemen bunu sordu. Cazgır şu karşılığı verdi. Bir pehlivan her elense yiyişte bir sersemlik geçirir. Bunlar sürüp gitti mi akıl işlemez, bir şeyi düşünemez hale gelir. Bu işteki sır işte budur. Aliço'nun sert elenselerine kendini kaptıran bir pehlivan yavaş yavaş bunalmaya başlar. Ve hiçbir şey düşünemez. Pes etmeyi de akıl edemez olur. Böylece sonunda farkında bile olmadan ezilir gider. Aman gözünü seveyim. Osman

0: Eli var. Sakın bu oyuna gelme. Aliço beni yenemiyor diye sevinme. Yazık olur pehlivanlığına. Aklın başındayken pes et.
1: Merak etme usta. Ben de öyle yapacağım.
0: İnşallah. Allah yardımcın olsun.
2: Öğleden sonra atladıkları araba onları ikindiye bir saat kala saraya getirmiş bulunuyordu. Burada ayrıldılar. Reşat Paşa padişahın yanına giderken Pamukçulu Osman pehlivan da kendisini karşılayan Şamdancı Başı Karaybo ile birlikte pehlivanların bulundukları daireye doğru yol aldılar. Şamdancı Başı Karaybo da 120 okkalık, kara yağız ve çok kuvvetli bir pehlivandı. Aliço'dan sonra saray pehlivanları arasında o gelirdi. Aliço herhangi bir pehlivanla huzur güreşi yaptığı zamanlar bu güreşin hakemliğini de o yapardı. Karaybo yürürlerken "Nasıl Osman pehlivan? Güreşe iyi hazırlandın mı?" diye sordu.
1: "Elimizden geldiği kadar."
2: "Göreyim seni. Aliço'nun karşısında iyi bir güreş çıkarmalısın."
1: "Teşekkür ederim."
2: "Güreşin hakemliğini ben yapacağım. Huzur güreşlerinin usullerini biliyorsun. Sana güreşi bırak diyecek olursam hemen pes ederek güreşi bırakmalısın."
1: "Çok affedersin usta. Güreşi bırakmayı anlıyorum ama neden pes edeyim?"
2: "Aliço bildiğin gördüğün pehlivanlara benzemez. Onunla güreşirken hiç farkında olmadan ezilmeye başlayabilirsin. Efendimiz öyle sanıyorum ki senin ezilmene razı olmaz. Onun için güreşi durdurmamı emrederler. Sen ezilmekte olduğunun farkında olmazsın. Bunu peşin olarak haber vereyim de Efendimizin lütfunu yanlış anlama."
1: "Olur usta."
2: Karaybo'nun bu sözleri Pamukçulu'ya bir rahatlık vermişti. Demek ezilmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bir saat kadar sonra ise Aliço ile beraber soyunmuş ve yağlanmış olarak padişahın huzurunda bulunuyordu. Sultan Abdülaziz ancak 4-5 misafir davet etmişti. Bunların arasında damat Mahmut Celaleddin Paşa da vardı. Sağına onu, soluna da Reşat Paşa'yı almış bulunuyordu. Pehlivanlar kendisini selamladıktan sonra oturduğu yaldızlı koltuktan güreşe başlamaları emrini verdi. Bu emir üzerine de iki pehlivan hemen peşreve koyuldular. Aliço pek neşeli görünüyordu. Son derece güzel ve ahenkli bir huzur peşrevi çıkarmıştı. Pek tabii olarak Pamukçulu Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında çok sönük ve acemice kalmıştı. Peşrevden sonra kapıştılar. Aliço'nun çıkarmış olduğu peşrev padişahın pek hoşuna gitmişti. İki pehlivan ense bağladıkları anda Mahmut Celaleddin Paşa'nın tarafına döndü. "Aliço pek neşeli bugün." "Evet sultan. Hakikaten pek neşeli görünüyor. Usta bir avcının keklik görmüş hali var. Adeta ağzının suyu akıyor." "Yok. Reşat Paşa'nın pehlivanı öyle kolay alt edilebilecek pehlivan değil. Çetin ceviz dedikleri cinsten bu. Öyle görünüyor."
3: "Aman sultanım, neler söylüyorsunuz. Kim oluyor bu Osman pehlivan? Aliço onu çiğ çiğ yer."
2: "Dur, acele etme. Bekleyelim biraz. Sen ne dersin Reşat Paşa?"
3: "Kanaatimi sultanıma söylemiştim. Elbette Aliço onu yenecektir. Bunda şüphe eden var mı?"
2: "Pek merak ediyorum güreşin sonunu. Bakalım ne olacak?"
3: "Olacak şey ortada sultanım. Osman pehlivan dayanabileceği kadar dayanacak. Hepsi o kadar."
2: Mahmut Celaleddin Paşa hemen konuşmalar arasına girdi. "Sıkışınca da hemen pes eder."
3: "Pes etmek güreşin kaidelerinden değil mi?"
2: "Evet ama eğer pehlivansa pes etmemesi gerekir." Padişah iki paşa arasındaki tartışmaya son verdi. "Acele hüküm vermek doğru değildir. Hele bekleyin biraz. En doğrusu da buydu." Aliço güreşi elenselerle açmıştı. Fakat bu elenseler öyle kuvvetli değildi. Yumuşak elenselerdi. Adeta okşar gibi çekiyordu elenseleri. Pamukçulu Osman pehlivan hemen müdafaya geçmiş bulunuyordu. Yapabileceği en akıllıca iş buydu. Aynı zamanda heyecanını da henüz yenmiş değildi. Bu heyecanı iki şeyden doğuyordu.

0: Birincisi padişahın huzurunda güreş tutması, ikincisi ise Ali Çoy'la kapışmış bulunması. Yıllardır bu pehlivanlar pehlivanın adını duyardı. Efsaneleşmiş bir attı Ali Çoy'un adı. Böyle bir pehlivanla bir defa tutmak bile büyük bir şerefti bir pehlivan için. İstediği tek şey rezil olmadan işin içinden çıkmaktan ibaretti. Allah'a sadece bunun için dua edip duruyordu. Dakikalar ilerledikçe de kendisine bir çeşit tutukluk veren heyecanından sıyrılmaya başladı. Ve yine dakikalar geçtikçe bir şeyin daha farkına varmaya başladı. O da Ali Çoy'un çekmekte olduğu elenselerin gitgide kuvvetlenmekte olmasıydı. O zaman daha dikkatli olmaya başladı. Kollarının uzunluğundan faydalanarak Ali Çoy ile arasına belirli bir uzaklık kurdu. Bunun hemen faydasını da görmekte gecikmedi. Ali Çoy şimdi ona rahat rahat elense çekemiyordu. Ve o da fırsat buldukça bu elenselere karşılık vermeye başlamıştı. Saray pehlivanının çekmekte olduğu elenseler şimdi birdenbire pek ziyade şiddetlenmiş bulunuyordu. Bunlara dayanmak büyük bir mesele haline almıştı. Ama Pamukçulu bu şiddetli elenseler karşısında umduğu kadar bunalmıyordu. Bunların çoğunu tesirsiz hale getirmeyi beceriyordu. Az sonra Ali Çoy tırpanlar da vurmaya başlayınca o da aynı şekilde karşılık vermeye koyuldu. Böylece güreş pek ziyade şiddetlendi. Yarım saat dolarken iki pehlivanın arasındaki bu karşılıklı elense tırpan faslı en şiddetli devresine girmiş bulunuyor. Ama ne yazık ki sevgili dinleyenler, bizim de süremiz burada doldu. Bakalım Ali Çoy'la Osman Pehlivan neler yapacaklar. Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bugünkü dersimizde hatmi hacegan konusunun, yani edeplerinin delillerinden devam ediyoruz. Es-salatu ale'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, hatmi hacegan yapılırken Efendimiz aleyhissalatu vesselama Fatiha'dan sonra salavat getiriliyor. Bununla ilgili, salavatın, Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirilmesiyle ilgili işte onun faziletiyle alakalı ayet var mıdır, hadis var mıdır, Kavs Hazretleri bunları bize nakletmiş olacak. Buyuruyor ki Gavs-ı Sani Hazretleri, yusalla ale'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil hatmi ba'da kiraetil fatihatil ula. İlk Fatiha okunduktan sonra hatmede Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirilir. Ve keza aynı şekilde kablet duai, hatme duasına başlamadan önce de Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirilir. Mi'ete marratin, 100 defa. 100 defa salavat getirilir hatmede. Diyor ki neden? Çünkü diyor inna salata aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat getirmek, mustacabetun, bir dua olması hasebiyle bakarsan müstecap olan dualardandır. Allahu Teala'nın icabet etmiş olduğu dualardandır. Çünkü Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diyoruz. Ya Rabbi Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat eyle. Şimdi buradaki salat müstecap olan dualardan ise diyor salavatla beraber yapılan dualar da müstecap olur. Allahu Teala'nın icabet edeceği dualardan olur. Neden? Çünkü li'ennel kerime Allah azze ve celle ba'de icabetihi ba'del mes'ulati. Şimdi kendisinden istenen bazı şeylere icabet ettikten sonra la yeruddu bakiya, geri kalanını reddetmez. Dolayısıyla salavat eğer müstecap bir dua ise, yani o bakımdan eğer bakacaksak, salavatla beraber Allahu Teala'dan bir şey istiyorsak, eğer bir niyazda, bir duada bulunuyorsak, Allahu Teala o salavat hatırına, müstecap diye tabir edilen salavat hatırına ne yapar? Geriye kalan duaları da reddetmez, icabet eder. Şimdi bunu da Gavs Hazretleri şu rivayetle destekliyor bu söylediğini. Hazreti Ömer bin Hattab Hazretleri rivayet etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki inne dua mevkufun beyne semai vel ardi. Kulun Allahu Teala yapmış olduğu dua gökyüzü ile yeryüzü arasında asılı bir şekilde kalıyor. Mevkuf, durdurulmuş bir şekilde kalıyor. Yani la yes'adu minhu şey'un, yükselmiyor. Allah-u Teala'ya ulaşmıyor diyor. Hatta tusalliye ala nebiyyike, ta ki sen peygamberine salat edene kadar. Yani duadan sonra efendim genelde zaten adet haline getirir. Yani Müslümanlar arasında da meşhurdur bu. Dua edildikten sonra en sonda ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedinin nebil ümmi diye bu şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselama salavat getirilir. İşte o salavat duanın Allahu Teala'ya yükselmesi ve Allahu Teala'nın ona icabet etmesine nedir? Vesiledir, sebeptir. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirilmesinin faziletiyle ilgili de zaten Delalül Hayrat konusunda da okumuştuk. Ahzab suresi 56. ayette Allahu Teala emrediyor. Hazreti Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmemizle ilgili Müslümanlara, müminlere emrediyor. İnna Allah ve melaiketehu yusallune alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bu ayeti kerimeyi zaten Delalül Hayrat'ta biz okumuştuk. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmede bu az önce okuduğumuz ayeti kerimeye baktığın zaman Allahu Teala'nın emrine bir imtisal vardır. Çünkü Allahu Teala emrediyor. Ey müminler, Allahu Teala ve melekler peygambere salat ederler. Ey müminler, sizler de ne yapın? Sizler de salat ve selam getirin peygambere. Şimdi salat ve selam getirdiğin zaman Allahu Teala'nın emrine boyun eğmiş oluyorsun. Emrini yerine getirmiş oluyorsun. Bu bir. İkincisi ve muvafakatullahi subhanahu ve taala ve'l melaike, sen bu salat getirme hususunda Allahu Teala ve meleklerine

de uymuş oluyorsun. Çünkü ayette Allah Azze ve Celle innallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Allah ve melekleri peygambere salat getirirler. E şimdi sen de salat ve selam getirdiğin zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu salat, salavat getirme hususunda Allah-u Teala ve meleklere ne yapmış oluyorsun? Uymuş oluyorsun, muvaffak olmuş oluyorsun. Nasıl ki Allah-u Teala ve Allah'ın melekleri salavat getiriyorsa sen de salavat getirmiş oluyorsun. Ve وَاِنْ اِخْتَلَفَتِ السَّلَاتَانِ Tabi her ne kadar bizim Efendimiz'e getirdiğimiz salavatla, ona yapmış olduğumuz salat ile Allah-u Teala'nın ya da meleklerin salatı farklı olsa da anlam bakımından sonuç itibariyle nerede birleşmiş oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmekte birleşmiş oluyor. Şimdi delal-ı hayrat bahsinde de Allah-u Alem değinmiştik. فَسَلَاتُنَ عَلَيْهِ دُعَاءٌ وَسُعَالٌ Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirmiş olduğu, yapmış olduğumuz salavat nedir? Duadır. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış olduğumuz salavat duadır. Ve salatullahi teala aleyhi, Allah-u Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatı ise, ona salavat getirmesi ise, senaun ve teşrifun, bir övgüdür. Bir övgüdür ve teşrifun ve Allah-u Teala'nın ona şeref vermesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aslında yüceltmesidir. Şimdi salavatın faziletiyle alakalı, Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayetle Efendimiz buyuruyor ki men salla aleyye vahideten kim bana bir kere salavat getirir ise sallallahu aleyhi aşran Allahu Teala da ona 10 defa salavat getirir. Şimdi bir diğer rivayette de Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men salla aleyye bana salavat getiren kişi lem tezelil melaiketu tusalli aleyhi madame yusalli aleyye bana salavat getirdiği müddetçe melekler de o kişiye salavat getirir. Meleklerin salavatı nedir? İstiğfardır. Yani o kişi bana salat ettiği müddetçe melekler de o kişiye istiğfar eder. Fel yuqlil min zalikel abdu ev li yuksir. İsterse az salat getirsin, isterse çok salat getirsin. Salavat getirdiği müddetçe melekler de ona salat eder. Bir diğer rivayete baktığın zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü insanların bana en yakını اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا bana çokça salavat getirendir. Tabi bu ve buna benzer bir sürü rivayet vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salavat getirmeye teşvik edici ve salavatın sevabının, ecrinin, hayrının bol olduğunu anlatan ve rivayetlerden anladığımız daha bir sürü rivayet vardır. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Böylelikle as-salatu ala nebiyi konusunu da geçmiş oluyoruz. Bir diğer delil, yani bir diğer konu ise kıraatü suretil inşirahi, inşirah suresinin okunması. Şimdi hatmi haceganda Fatiha okunuyor, salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra İhlas suresi okunuyor. Birazdan zaten o konu da gelecek. Bir de İnşirah suresi okunuyor. Bu İnşirah suresinin okunmasını Gavz Hazretleri diyor ki yani işte neden mesela başka bir sure değil de İnşirah suresi? Çünkü diyor ki emma kıraatü suretil inşirahi İnşirah suresinin okunmasına gelince diyor felima fiha minel fazaili diyor İnşirah suresinin bir takım faziletleri vardır. O faziletlerden dolayı. Nasıl ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiş ki Efendimiz şöyle buyuruyor. Men kara'e surete elem neşrah leke elem neşrah leke suresini okuyan kimse feke ennema etani ve ene magmumun feferrece anni diyor sanki beni kederli iken bulup kederimi gidermiş gibidir. Elem neşrah leke suresini okuyan kimse. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiş ki Efendimizin şöyle dediği rivayet edilmiş. Ya Ali Hazreti Ali'ye kerramallahu vecehu ya hitaben. Ya Ali men kara'aha İnşirah suresini okuyan kimse feke ennema eşba'e fukara'e ümmeti sanki ümmetimin fakirlerini doyurmuş gibi ne yapar? Sevap alır. Ve lehu bi kulli ayetin kara'aha okuduğu bu İnşirah suresinde okuduğu her ayet sebebiyle hulletun yevmel haşri kıyamet günü bir elbise kendisine bahşedilir. Alimlerden bazıları demişlerdir ki tilavetuha bu İnşirah suresini okumak tuyessiru errizqe geçimi kolaylaştırır ve teşrahu sadre göğsü genişletir
وتذهب العسر في الأمور

işlerdeki o zorluğu kolaylaştırır, giderir. O zorluğu gidererek kolaylaştırır. Kema kala Abd bin Hamid li raculin yeşku ileyhi al usrete fi umurihi. Nasıl ki bir adam Abd bin Hamid rahmetullahi aleyhiye geldi, işlerindeki zorlukla ilgili şikayette bulundu. Hazreti Abd bin Hamid de buyurdu ki, ona bir beyit şeklinde söyledi. Ela eyyuhel mer'ullezî fi usrihi esbahe. Ey zorluklar içinde uyanan adam. İzeşteddü bikel emru, işlerin zor olduğunda, zorlaştığında, fela tense elem neşrah leke, yani İnşirah suresini okumayı unutma. İmam-ı Şafii rahimahullahu teala'dan nakledilmiş, mübarek şöyle buyurmuş: men arada en yantafiye gazabuhu, öfkesinin dinmesini isteyen kişi, izâ gazibe, öfkelendiği zaman, bir de ve yekûne halîmen, böyle halim olmak isteyen kimse, fel yekra kulle yevmin elem neşrah, her gün İnşirah suresini okusun. Bunu kim söylüyor? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi söylüyor. Ve hukiye, yine hikayet edilmiş ki, enne men qara'aha ala sadri, mesela eğer göğüs tarafına okursa, zâle dayıkus sadri, o göğüs daralması ne yapar? Gider, zair olur. Ve izâ qara'a ala vec'il fuâdi, kalbi eğer böyle ağrıyorsa kişinin, kalbi sıkışıyorsa, böyle canı sıkılıyorsa, kederlendiyse, sekene, kalbi ne bulur? Sakin, bir sükunet bulur. Ve şurbuha, bir suya okunup o su içildiği zaman, yufettitul hasa diyor, taş düşürür. Allah-u Teala onu o taşın düşmesine sebep kılar. Ve yenfe'u limen bihi veca'un fi mesanetihi, mesanesinde ağrı olan kişiye de fayda verir. Ne? Bu İnşirah suresi. Tabi bunu okurken hani başka diğer bir ayet aklıma geldi. Şimdi bunu duyan kişiler garipseyebilir. Hani İnşirah suresinin okunmasıyla bunlar nasıl olabilir? Yani nasıl şifa bulabilir? Nasıl taş düşürebilir? Yani garipseyebilirler. Ayet aklıma geldi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Estaizu billah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an'dan neyi indirdik, neyi indiriyoruz? Müminlere rahmet ve şifa olan ayetleri indiriyoruz. Kur'an-ı Kerim hani zikirdir, Allah-u Teala'nın kelamıdır, ama aynı zamanda da şifadır. Hem maddi hem manevi hastalıklara şifadır. Maddi hastalıklara şifasının örneğini zaten burada hani bir nevi okumuş olduk. Manevi hastalıklara da şifadır. İnsanı şeytanın vesvesesinden muhafaza eder. Şeytani kötülüklerden, nefsani kötülüklerden de aynı şekilde ne yapar? Kur'an-ı Kerim muhafaza eder. Hem maddi dolayısıyla hem de manevi hastalıklara şifadır. Şimdi bir hatmede okunan bir diğer sure ise nedir? İhlas suresinin okunmasıdır. Burada yukra'u fil hatmi suretul ihlasi. İhlas suresi okunur hatmede. Elfe marratin, bin defa okunur. Yani hatmeye katılmış olan o cemaate dağıtılan taşlar adedince okunduğu zaman İhlas suresi 10 defa tekrar ediliyor zaten. O da toplam 1000 defa okunmuş oluyor. Peki neden İhlas suresi yine burada tercih edilmiş? Başka bir sure değil, Nas değil, Felak suresi değil, diğer sureler değil. Niye İhlas suresi? Lima fiha fadailun kesire. Çünkü diyor İhlas suresinin de birçok fazileti vardır. Vel edilletul varidatu fi fadli kiraetiha kesiretun. İhlas suresinin okunmasının faziletiyle ilgili diyor birçok rivayet varid olmuştur. Birçok hadis gelmiştir. Ve keza aynı şekilde diyor yedullu ala fadli hazihi sureti, diyor aynı şekilde bu surenin faziletli bir sure olduğuna delalet eder. Ney? Kesretu esmaiha ve kesretul esmai de tedullu ala şerefil musemma. İhlas suresinin diyor birden fazla ismi vardır. Ve bir şeyin diyor birden fazla isminin olması o müsemmanın, yani neyi isimlendiriyorsan o müsemmanın şerefine, faziletine delalettir. Dolayısıyla İhlas suresine İhlas denildiği gibi marifet de denilir. Marifet suresi de denilmiş, velayet suresi de denilmiş. İhlas suresi denilmiş niye? İhlas, ehlasa kurtarmaktan geliyor. لِأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا يُخْلَسُ مِنَ النَّارِ. Çünkü İhlas'ı okuyan, İhlas suresini okuyan

ve o okuduğuna iman eden kişi ateşten kurtulur İhlas suresi sebebiyle. Ve aynı şekilde Marifet suresi de denilmiş. Marife ne demek? Bilmek demek. Tanımak demek. لِأَنَّهُ çünkü Cabir radıyallahu teala anhu rivayet ediyor. اَنَّ رَجُلًا salla bir sahabeden biri namaz kıldı. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ suresini okudu namazda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki اِنَّهَا

suresi denilmiş. Ve minha el velaye, dostluk veli olma sureti suresi, İhlas suresine velayet suresi de denilmiş. Neden? Lianna men lazama qiraataha, sürekli İhlas suresini okuyan kişi, devamlı okuyan kişi, sara veliyen lillahi teala, Allahu Teala'ya dost olacağından dolayı ondan dolayı velayet suresi denilmiş. Şimdi İhlas suresinin faziletiyle ilgili varit olan hadislere, rivayetlere birkaç örnek verecek olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, men qara'a kul huvallahu ahad, bu İhlas suresini elfe marratin, bin defa okuyan kişi, fakat iştara nefsehu minallahi, nefsini Allahu Teala'dan satın almış olur. Yani ne şekilde? Ey yec'alullahu sevabe qira'etiha idqahu minel nari. Yani o okumuş olduğu İhlas suresinin sevabını Allahu Teala ne kılar? Ateşten onu azat kılar, o sevabı karşılığı olarak. Şimdi buradaki hatmi hacıganda da az önce ifade edildiği gibi, mesela İhlas suresi kaç defa okunuyordu? Toplam 1000 defa okunmuş oluyordu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, men qara'a kul huvallahu ahad mi'ete marratin fis salati ev gayriha, yani namazda olsun veya namazın dışında olsun, başka yerlerde olsun, mesela burada bizim konumuz hatmi hacegan, hatmi haceganda diyelim, 100 defa okuyan kimse, keteballahu lehu beraeten minallahi, Allahu Teala ona ateşten kurtuluş beratı verir. Ateşten kurtuluş beratı verir, yani onu cehennem azabından kurtarmış olur. Bir diğer hadis-i şerife baktığın zaman yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, men qara'a kul huvallahu ahad fi maradihi allazi yamutu fihi ve lem yuftan fi kabrihi, diyor ki kişi artık ölüm hastalığında, ölüm döşeğindeyken İhlas suresini okursa, kul huvallahu ahadi okur ise, lem yuftan fi kabrihi, kabirde azaba uğramaz ve emine min dagtatil kabri, o kabir sıkmasından emin olur. Ve hamalethul melaiketu yevmel kıyameti bi ekuffiha, kıyamet günü melekler onu kanatlarıyla taşır. Hatta tucizehu sirata ilel cenneti, ta ki onu o sırat köprüsünden geçirirler ve cennete varıncaya kadar, cennete girene kadar onu o şekilde kanatlarıyla taşırlar. Bu ve buna benzer daha bir sürü İhlas suresinin faziletini anlatan rivayetler vardır. Şimdi bunlar, şimdi İhlas suresi, Fatiha suresi, İhlas suresi, İnşirah suresi hatmede okunur. Zikir olarak da eğer salavat, zaten zikirin bir kısmıdır salavat. Salavat var. Bir de zikir olarak da Allahu Teala'nın esmasını zikretme konusu şeyiyle Ya Baki Entel Baki zikri var. Şimdi Ya Baki Entel Baki zikrini hatmede zikir olarak bu yolun büyükleri koymuştur. Ya Baki Entel Baki ile ilgili de Gavs Hazretleri buyuruyor ki, Esmaullahil Husna, Allahu Teala'nın Esma-ül Husnası var. Güzel isimleri var Allahu Teala'nın. İşte bu Esma-ül Husna'nın leha esrarun celiyyetun, açık sırları var. Yudrikuha el aklu min gayri im'ani nazarin. Yani düşünmeden, dikkatli incelemeden aklın idrak edebileceği açık sırları var Esma-ül Husna'nın. Bir de ve esrarun hafiyetun, bir de Esma-ül Husna'nın gizli sırları var. La yudraku şey'un minha, o sırlardan hiçbir şey idrak edilemez. İlla bi nuril basireti, ancak basiret nuruyla idrak edilebilir, anlaşılabilir. İşte fe izâ davamel mu'minu ala zikrillahi azza ve celle bi ismin minha, Allah-u Teala'nın Esma-ül Husna'sından, onun güzel isimlerinden herhangi bir isimle zikre mümin devam ettiği vakit, lahat lehu ba'du esrarihi, işte o gizli olan sırlardan bazıları ne olmuş olur? Kendisine görünür diyor. Fefehime min ma'anihi, işte o kendisine görünmüş olan sırların manalarından, o Esma-ül Husna'nın sırlarının manalarından anlar. Neyi anlar? Ma yuthbitul imane fi kalbihi, kalbinde imanı sabit sabit tutacak şeyi anlar. Ve yu'inuhu alel kıyami bi vacibil ubudiyeti alel nahvi lezi yuhibbu rabbuhu ve yardahu, Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şekilde kulluk görevini nasıl yerine getirecek, işte ona da bir yardım meydana gelir. Şimdi Baki ismine gelince, ya Baki entel Baki diyoruz ya, burada Allah-u Teala'yı çağırarak ve onu

onu zikrederek, onun ismini söyleyerek zikrediyoruz. Ya baki, ey baki, entel baki. Baki olan sensin. Yani şimdi ayet-i kerimelerden de anlaşılan, yani her şey bir gün yok olacak. İlla ancak kalıcı olan, ezeli olan kimdir? Sensin ya Rabbi, baki olan sensin. Şimdi baki ismi, ismun el baki ismi diyelim. Huve ismun min esmaillahil husna. Allah-u Teala'nın esma-ı hüsnasındandır. Elleti veredet fi hadisin nebiyyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde varid olmuş. Manası nedir? La ahire lehu. Sonu olmayan. Yani kalıcı olan. Yani ebeden kalıcı olacak. Diğer sonradan var olan mahlukatlar gibi değil. Her şey, yani Allah-u Teala'nın dışındaki her şey nedir? Fanidir. Ve bir gün yok olacak. Ancak illa kalıcı olan zat kimdir? Kendisidir. Baki demek sonu olmayan demek. Kendisi için bir son, bir ahir olmayan. Mevcudun bi zatihi, zatı ile mevcuttur. Mevsufun bil beka ile ezeli, ezeli beka ile de nedir? Vasıflanmıştır. O sıfat ile mevsuftur. Şimdi bu ya baki entel baki zikrinin taksis edilmesi hatmede, özellikle küçük hatmede bu zikir söyleniyor. Bu da meşru'tur. Niye? لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ اَمَرَنَا اَنْ نَدْعُوهُ بِاَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا. Allah-u Teala kendi esma-i hüsnasıyla ona dua etmemizi, yani bütün isimleriyle ona dua etmemizi, hangi isimle dua ettiğimiz fark etmez. Hangi isim olursa olsun fark etmez, ismiyle dua etmemizi söylüyor. Ve buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En güzel isimler Allah-u Teala'nındır. Onun esma-i hüsnası, güzel isimleri vardır. Fed'uhu biha, ona o güzel isimlerle dua edin. Onu o güzel isimlerle çağırın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ayet-i celilede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قُلِدْعُ اللّٰهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانَ. De ki ey Habibim, yani müminlere, Müslümanlara, ister Allah deyin, yani Allah diyerek dua edin. اَوِدْعُ الرَّحْمَانَ, ister de Rahman deyin. Yani Allah-u Teala'nın Rahman ismini zikrederek Allah-u Teala'ya dua edin. اَيَّمَّا تَدْعُوا, hangisiyle çağırırsanız çağırın. Nihayet فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى, en güzel isimler onundur, Allah-u Teala'nındır. Allah Azze ve Celle de buyurmuş ki, yine diğer ayet-i kerimede, başka ayet-i kerimede, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ, her şey helak olacak, yok olacak. İlla vechehu, onun zatından başka her şey yok olacak, bitecek. İşte bu zikirle de anlaşılan ayetlerdeki aslında manalara ne vardır? Bir işaret vardır. Yani kullu şeyin halikun illa vechehu, kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Ve bu buna benzer ayetlerde, yani her şeyin bir gün yok olacağı, ancak Allah-u Teala'nın zatının kalacağı, baki kalacağı ayet-i kerimelerin manalarına ya baki entel baki zikrinin neyi vardır? Bu zikirde bir işaret vardır. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de onun bir şeyini de, sözünü de naklediyor Gavs Hazretleri. Buyuruyor ki وَبَيَّنَ الْاُسْتَازُ بَدِعُزَّمَانْ فِي اللَّمْعَةِ الثَّالِثَةِ. Bediüzzaman Hazretleri üçüncü lem'ada beyan etmiş, açıklamış, buyurmuş ki اَنَّ الذِّكْرَ يَا بَاقِي اَنْتَ الْبَاقِي ذِكْرِ اَلَّذِي تَسْتَخْدِمُهُ النَّقْشَبَنْدِيَّ فِي اَذْكَارِهِمْ. Nakşilerin kendi zikirlerinde kullandıkları ya baki entel baki zikri dahilun tahta kavlihi taala, Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesinin mana olarak şu ayetin altına giriyor. O ayette nedir? Kullu şeyin halikun illa vechehu. Az önce okuduğumuz ayeti kerime, her şey bir gün yok olacak, her şey helak olacak, ancak onun zatından başka hariç. Onun zatı ancak baki kalacak olan nedir? Onun zatıdır. Şimdi hatme konusunun son artık konusu, son başlığı, o da kıraetü silsileti ve fadluha. Şimdi o zikirler, dualar, ayeti kerimeler, işte sureler okunduktan sonra bunların hepsinin sevabı evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhi şeriflerine, âline, eshabına ve bu yolun büyüklerin isimleri silsile şeklinde tek tek zikredilerek ne yapılıyor? Sevabı hediye ediliyor. İşte buna da kıraetü silsile denilir. Yani silsilenin hatmede okunması, hatme duası da deniliyor aynı şekilde. Şimdi silsilenin okunması ve faziletiyle ilgili Gavs Hazretleri şöyle buyuruyor. Bu bölümü de okuyup bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Tukra'u es-silsiletu,

silsile okunur diyor. Min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan başlanır silsile okunmasına. İle şeyhi fil hatmi. Hatmedeki şeyhe kadar. Yani şeyhe kadar hatmede tabi okunur. Tukra'u fil hatmi. Hatmede okunur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan başlanır. Kime kadar? Şeyhe kadar. Okunur silsile, isimler zikredilir vasıflarıyla beraber. Neden? لِأَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ صَالِح۪ينَ diyor, çünkü salih zatlar anıldığında تَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ oraya bereket iner. وَهُمْ قَوْمٌ o salih zatlar öyle bir topluluk ki hadis-i şerifte de geçiyordu ya لَا يَشْقَ جَلِيسُهُمْ onlarla beraberlik eden bedbaht olmaz. وَلِتَّبَرُّكِ بِذِكْرِهِمْ bir de onların isimlerini zikrederek anarak teberrüklenmek için o silsile okunur. Bir de böyle istimdadi min ruhaniyetihim, onların ruhaniyetinden istimdat istemek için. Ve tefricil kurubi vel humumi vel gumumi, keder, gam ve sıkıntılardan bir de kurtulmak için. Onun için de okunur. Onlarla çünkü tevessül ediyorsun. Tevessül bahsinde zaten okumuştuk. Ve teysiril muradi ve kadail havaici, hatta ta ki ihtiyacı varsa kişinin ihtiyacını giderilmesi için, o maksadının kolaylaştırılması için, eğer hastaysa şifa bulmak için o silsile isimleri okunur ki hatmede hatme duası olarak okunur ki ne olsun diye onlarla tevessül edilip işte bu saydığımız şeyler gerçekleşsin diye. Ebu Said Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki men qara'a silsiletel meşayihi, meşayihin Allah dostlarının silsilesi isimleri kim okursa ba'de hatmil hacegan, o hatmi hacegandan sonra, yani o zikirler yapıldıktan sonra, sureler okunduktan sonra tahsulu lehu terakkiyat ve mukaşefat diyor, o kişiye manevi halleri artar, terakkiyat yani yükselir manen, bir de ve mukaşefat, bir de keşifler meydana gelir ona. Şimdi en son paragraf olarak okuyup artık bu konuyu komple hatme duasını da bitirmiş olacağız. Ve hatme konusunu bitirmiş olacağız. Ve mucalesetu salihine, salihlerle beraber oturmak. Ev sema'u hadithihim, veya konuşmalarını dinlemek. Ev sema'ul hadithi anhum, veyahut da onların sohbeti yapılırken, onlar hakkında konuşulurken o konuşmayı, o sohbeti dinlemek. Ev kira'atu ve sema'atu menakibihim, veyahut da menkıbelerini okumak veya duymak, işitmek. Ve fadailihim, faziletlerini işitmek, duymak veya okumak. Neden sayılmış, neden sayılıyor? Mimma tatmainnu bihil kulubu, öyle şeylerdendir ki bu saydığımız kalplerin kendisiyle mutmain olduğu, sekinet bulduğu şeylerdendir. Ve tenşerihu bihil sudur, göğsün böyle inşirah bulduğu, açıldığı. İnsan mesela canı sıkılıyorsa, böyle insan üzerinde bir ağırlık varsa, böyle insan açıldığı, mutlu olduğu şeylerdendir. Ve tasluhu bihil ahlak vel a'malu, bir de ne yapar? Büyüklerin işte konuşmalarını dinlemek, onların sohbetlerine bulunmak veyahut da onlardan bahsedilirken orada bulunmak. Ve tasluhu bihi, işte diyor bu durum ile iyi olur. Ne iyi olur? El ahlak vel a'malu, insanın ahlakı ve amelleri ne olur? Güzelleşir. Onunla güzelleşmiş olur. Böylelikle bu konuyu da, hatmül hacegan konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde gaflet konusundan devam edeceğiz. Gavs Hazretleri bu gaflet konusunu da zikir konusunun en sonuna yerleştirdi. Çünkü zikirde talep edilen şey nedir? Gafletsiz olmasıdır. Ondan dolayı gaflet konusunu inşallah bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Ve ahiru da'vana. En elhamdülillahi rabbil alemin.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Allah Teala merhameti yarattı, onu 100 parçaya böldü. Bu parçaların her biri gökle yerin arasını dolduracak kadar büyüktü. 100 parçanın sadece birini yeryüzüne indirdi. Bir anne bu duygu sebebiyle yavrusuna şefkat besler. Bir hayvan bu duygudan dolayı yavrusunun üzerine basmamak için ayağını kaldırır. İnsanlar, cinler, yabani hayvanlar, kuşlar, kısacası bütün varlıklar bu duygu sayesinde birbirine merhamet eder. Geri kalan 99 parçaya gelince, Cenab-ı Hak onları kıyamet gününde mümin kullarını kurtarmak için yanında alıkoymuştur. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur. Gönüllerimizdeki sevgi, Allah Teala'nın bize olan merhametinin bir sonucudur. Yine Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimize göre, merhamet duygusu Allah'a iman etmeyenler dışında her varlıkta bulunur. Merhamet edene Cenab-ı Hak da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet eden, göktekilerden merhamet görür. Ama merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Resulullah Efendimiz uzunca bir süre ibadet etmek niyetiyle namaza başlardı. Fakat ağlayan bir çocuk sesi duyunca, belki çocuğun annesi cemaatin arasındadır, çocuğu ağladığı için huzursuz olabilir düşüncesiyle namazı çabucak kıldırırdı. Savaşlarda hem anne hem de yavrusu esir alınmışsa, onları birbirinden ayırmamayı tembih eder, anne ile çocuğunu birbirinden ayıranı Allah Teala kıyamet gününde sevdiklerinden ayırır derdi. Sevmeyi, çocuklara şefkat beslemeyi bize Peygamber Efendimiz öğretti.

Oğlu İbrahim, Medine'nin biraz dışında yaşayan bir süt anneye verilmişti. Allah'ın elçisi oğlunu görmek için sık sık oraya gider, çocuğunu kucağına alır, öpüp severdi. Kızı Zeynep'in küçük yavrusu Ümame'yi omzuna bindirir, mescide götürür, çocuk omzunda olduğu halde namaza durur, rüküye varırken onu yere indirir, ayağa kalkarken tekrar sırtını alırdı. Kureyşli kadınları yarularına olan şefkatleri sebebiyle Arap kadınlarının en hayırlısı diye överdi. Bir gün yoksul bir kadın Hazreti Ayşe'nin evine geldi. Sırtında iki çocuğu vardı. Hazreti Ayşe ona 3 hurma verdi. O da çocuklarına birer hurma verip ötekini ağzına götürürken çocuklar onu da istedi. Kadıncağız elindeki hurmayı onlara paylaştırdı. Bu yoksul kadının merhametine hayran kalan Hazreti Ayşe, gördüklerini Resul-i Ekrem'e anlatınca Efendimiz şöyle buyurdu: bu şefkati sebebiyle Allah Teala o kadına mutlaka cenneti vermiş veya onu cehennemden azat etmiştir. Çocukları öpmek gerektiğini de Efendimiz öğretti. Çocuklarını öpmeyenlerin kalbinde merhamet bulunmadığı söylendi. Allah Teala yetimi sakın üzme buyurduğu için Peygamber Efendimiz yetimlere kol kanat gererdi. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle cennette yan yana olacaklarını söylerdi. Yetim hakkı yemekten şiddetle sakındırırdı. Kur'an-ı Kerim yetim malı yiyenlerin karınlarına cehennem ateşi doldurduklarını bildirdiği için o da yetim malı yemenin insanı helak eden 7 günahtan biri olduğunu söylerdi. Değerli dostlar, çocukları sevmeli, büyükleri saymalıdır. Peygamber Efendimiz çocukları sevip büyükleri saymayanların Müslüman olamayacağını söylerdi. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara saygı göstermenin Allah'a duyulan saygıdan ileri geldiğini ifade ederdi. İkrama büyüklerden başlamayı tavsiye ederdi. Bir gün bununla ilgili bir rüyasını anlattı. Rüyamda dişlerimi misvaklıyordum. Yanıma biri diğerinden daha büyük 2 kişi geldi. Ben misvakı küçük olana verdim. Hayır, büyüğe vermelisin diye beni uyardılar. Ben de onu büyüğe verdim buyurdu. Söz ve konuşma hakkının öncelikle büyüklerde olduğunu söylerdi. Bir defasında büyüklerinden önce söze başlayan bir gence büyüğünü tanı buyurmuştu. Eğer bir genç yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösterirse yaşlandığı zaman ona hizmet edecek kimseler verileceğini müjdelerdi. Büyükler neredeyse bereket oradadır buyururdu. Peygamber Efendimiz bize hayvanlara merhamet etmeyi ve onlara iyi davranmayı da öğretti. Bir gün bakımsızlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve gördü. Orada bulunanları, şu konuşup derdini anlatamayan hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz diye uyardı. Atış talimlerinde canlı hayvanı hedef tahtası yapmayı şiddetle yasakladı. Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce çok üzüldü ve Müslümanları bu tür davranışlardan sakındırdı. Günahkar birini merhameti sebebiyle Allah Teala'nın bağışladığını anlatıyordu. O kimse susuzluktan dili dışarı çıkmış bir köpek görmüş, onu sulamak için kuyuya inip su çıkarmıştı. Öte yandan bir kediye hapsedip ona yiyecek, içecek vermeyen bir kadının bu yüzden cehennemlik olduğunu haber verdi. Hayvanları keserken onlara eziyet etmemeyi, canlarını yakmamayı tembih etti.

Hatta serçeyi keserken ona merhamet edene Allah Teala'nın ahirette merhamet edeceğini söyledi. Bir serçeyi yemek için değil de eğlence olsun diye öldürenin ahirette bu yaptığının hesabını vereceğini bildirdi. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhüma anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Kızı Zeynep ona, "Oğlum ölmek üzere, lütfen bize kadar geliniz," diye haber gönderdi. Resul-i Ekrem de kızına selamla birlikte şu cevabı yolladı. "Kızım, alan da veren de Allah'tır. Onun yanında her şeyin belli bir ömrü vardır. Sabret ve ödülünü Allah'tan bekle." Bu defa Zeynep, "Ne olur babacığım, mutlaka geliniz," diye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd İbni Ubade gibi sahabilerle birlikte kızının evine gitti. Nefes almakta zorluk çeken çocuğu Hazreti Peygamber'in kucağına verdiler. İşte o zaman Efendimizin gözlerinden yaşlar boşandı. Bu durumu gören Sa'd İbni Ubade hayretle, "Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir?" deyince Peygamber Efendimiz şunları söyledi. "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu merhamet duygusudur. Allah bu duyguyu şefkatli kullarına verir."

Mümin kadere inanmalı, hayrı da şerri de Allah'ın yarattığına iman etmelidir. Kadere inanmayan kimse mümin sayılmaz. Çünkü her şeyi yaratan Allah'tır. Hem de tam ve mükemmel biçimde yaratandır. Üstelik her şeyi bir anlam ve amaca göre yapandır. Başa gelen her iyilik Allah'tandır. Başa gelen kötülükse insanın kendinden, kendi kusuru, kendi yaptıkları yüzündendir.

Her şeyi yapan ve yaratan Cenab-ı Hak olduğu halde Hazreti Peygamber'i sevmeyen münafıklar kendilerine bir iyilik eriştiğinde bu Allah'tan derlerdi. Başlarına bir kötülük gelince de Allah'ın elçisine bu senden derlerdi. Her şeyin Allah'tan olduğunu kabul etmezlerdi. Peygamber Efendimiz imanı şöyle anlattı. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Demek ki herkes kendi kaderini yapmaz. Kaderi Allah Teala yazar. Yeryüzünde olan bitenler, insanın başına gelen bütün dertler ve sıkıntılar, daha onları meydana gelmeden önce Cenab-ı Hak tarafından bir kitaba, levh-i mahfuzda yazılmış, her şey belirlenmiştir. Başımıza gelene üzülmeyelim diye de Allah Teala meselenin aynen böyle olduğunu bize bildirmiştir. Mekke'li putperestler bir gün Peygamber Efendimizle kader konusunu tartışıyorlardı. Tartışmanın hararetlendiği sırada konuya açıklık getirmek üzere şu ayet nazil oldu. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir. Biz her şeyi kaderle bir ölçüyle yarattık. Ve her şey kadere bağlıdır. İnsanın aczi, yetersizliği, güçlü ve kudretli oluşu da kaderledir. Allah Teala daha insanlar yaratılmadan önce kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu bilir. Cennetlik olanlara iyi işler yapmayı, cehennemlik olanlara da kötü işler yapmayı kolaylaştırır. Malını Allah yolunda harcayan, Allah'ın emirlerine, yasaklarına karşı gelmekten sakınan kimselerin kendi yoluna girmesine yardım eder. Kendine varan yolu onlara gösterir. Ben doğru yolda yürümek istiyorum, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum diyenin doğruya ulaşma yeteneklerini geliştirir. Hayır, ben yanlış yolda gitmek istiyorum diyen ve doğru yoldan sapan kimsenin de kalbini yanlış yola kaydırır. Cimrilik eden, en güzel söz olan Kur'an-ı Kerim'i yalanlayan kimseye sonsuz bedbahtlık yolunu kolaylaştırır. Esasen o dileseydi herkesi doğru yola iletirdi değil mi? Fakat insanların iradesini dışlamamış, onlara günah işleme özgürlüğü vermiş, doğru yolu kendi istek ve arzularıyla seçmelerini dilemiştir. Bu gerçeği görmezden gelerek, eğer Allah dileseydi biz de atalarımız da Allah'tan başkasına tanrı diye tapmazdık demenin hiçbir anlamı yoktur.

İnsan sevmediği bir halle karşılaşınca kaderim kötüymüş diye üzülür, paniğe kapılır. Hoşlandığı bir durumla karşılaşınca pek mutlu olur. Halbuki onun hoşlanmadığı bir şey kendi iyiliğine, hoşlandığı bir şey de kendi aleyhine olabilir. Demek ki başa gelen ve hoşa gitmeyen her şey insanın yanlış seçimi veya hatalı davranışı yüzünden meydana gelmez. Allah Teala insanı imtihan etmek veya ruhi bakımdan olgunlaştırmak için bazı olayları onun başına sarar. Fakat o hiç kimseye zerre kadar haksızlık etmez.

Kadere iman eden kimse bütün varlığıyla Allah'a teslim olur. Allah'a teslim olan derin bir huzura kavuşur. Allah ne yazdıysa başımıza o gelir der. Olup biten hadiseler onu asla rahatsız etmez. Peygamber Efendimiz genç sahabisi Abdullah İbni Abbas'a şu öğüdü vermişti. Yavrucuğum, bütün bir ümmet

toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsa, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilir. Ve bütün ümmet sana zarar vermeye kalksa, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilir. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazdığı yazılar değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bu paha biçilmez öğüdü peygamberinin kendisine de verdiğini düşünen her mümin içinin ferahladığını hisseder. Şayet başına istemediği bir olay gelirse, şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım şöyle olurdu diye hayıflanmaz. Allah böyle uygun görüp yarattı, o her istediğini yaratır diyerek Cenab-ı Hakk'a bağlanır, şeytanın olumsuz etkilerine fırsat vermez. Sıkıntılara sabreder, Allah'ın kaderine teslim olur. Başına bir felaket gelince, bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve sonunda yine O'na döneceğiz der. Bir kimse başıma gelmesine Allah'ın takdir ettiği bir şey mutlaka gerçekleşecektir. Allah'ın takdir etmediği bir şey de kesinlikle olmayacaktır diye düşünmedikçe iyi bir mümin olamaz. Üstelik böyle düşünmek ona derin bir gönül huzuru verir. Tabi'in neslinin tanınmış fakihlerinden Yahya İbni Yâmer, Merv kadısıydı. Ebu Hureyre, Abdullah İbni Abbas gibi sahabilerden de hadis öğrenmişti. Bir yıl hacca gitti. O günlerde kadere inanmayan bazı adamlar türemişti. "Ah," dedi Yahya, "Peygamber Efendimizin arkadaşlarından birine rastlasam da, kaderi inkar eden şu adamlar hakkında ne düşündüklerini öğrensem." Derken Hazreti Ömer'in oğlu, ünlü sahabi, Abdullah İbni Ömer'i mescide girerken gördü. Hemen yanına yaklaştı, bazı adamların hem Kur'an okuduğunu, hem ilimle meşgul olduğunu, hem de kader diye bir şeyi kabul etmediğini anlattıktan sonra, "Bu adamlar olaylar kendiliğinden olur. Allah'ın bu konuda bir rolü ve bilgisi yoktur," diyorlar. "Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Abdullah İbni Ömer ona şunları söyledi. "Kaderi kabul etmeyen o adamları gördüğünde kendilerine şunu söyle. Benim onlarla, onların da benimle hiçbir ilgisi ve yakınlığı yoktur. Allah'a yemin ederim ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa da hepsini Allah rızası için fakirlere dağıtsa, kadere inanmadıkça Allah onun hayrını kabul etmez." Sonra sözüne şöyle devam etti. "Bana babam Hazreti Ömer şu olayı anlattı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam çıka geldi. Yoldan gelmiş bir hali de yoktu ama onu hiçbirimiz tanımıyorduk. Adam Peygamber Efendimizin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini peygamberin dizlerine dayadı, ellerini de kendi dizlerinin üstüne koydu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat," dedi. Allah'ın elçisi ona şunu söyledi. "İslam Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, maddi imkanın varsa Kabe'yi ziyaret ederek hac görevini yerine getirmendir." Adam, "Doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de aldığı cevabı onaylaması tuhafımıza gitmişti. Ardından, "Şimdi de bana imanı anlat," dedi. Peygamber Efendimiz şunları söyledi. "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır.

Bir de kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. Adam tekrar doğru söyledin dedi ve peki ihsan nedir diye sordu. Allah'ın elçisi ihsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi ve ardından kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber Efendimiz de kendisine soru yöneltilen bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam öyleyse kıyametin alametlerini söyle dedi. Resul-i Ekrem bu soruya şu cevabı verdi. Annelerine sanki onlar kendilerinin cariyesiymiş gibi kötü davranan çocukların doğması. Bir de yalın ayak, baldırı çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel bina yapımında birbirleriyle yarışması kıyamet alametlerindendir. Sorana cevap alan adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra sevgili peygamberimiz, Ömer, soru soran adam kimdi biliyor musun diye sordu. Ben de Allah ve Resulü bilir dedim. Resul-i Ekrem Efendimiz, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Aşkın Sözler. Aşkın Sözler. Değerli dinleyenler, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu bölümde Ali Yurt Gezen hocamız bakalım hangi beyti tahlil etmiş, şerhini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Yazmadı çünkü Hüda, defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlanalım ey saki. Mesihiye ait beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle. Ey içki sunan, Hüda hiçbirimizin ömür defterine beka yazmadı. Hepimizin ömrü sınırlı ve bir gün mutlaka bitecek. Madem öyle, lal taşı gibi kırmızı renkli, kadehi beri getir de bize canlanalım. Beytimizi tekrar edelim. Yazmadı çünkü Hüda defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlanalım ey saki. Mesihiye ait bu beytin bakalım şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız nasıl şerh etmiş. Yunus Emre, aşkla kendinden geçtiği bir demde yaşadığı meslik halini anlatmak için söze başlarken bir sakiden içtik şarap diyordu. Hiç şüphesiz münkerattan olan bir içkiyi kastetmiyordu Yunus. Şarap da saki de birer temsildi ve ehli biliyordu ki anlatılmak istenen bir mürşid-i kamil marifetiyle şairin gönlünde yakılan aşk ateşiydi. Divan şiirimizde de bir mazmun yani gizli anlam olarak işret ahvalinden, içki meclisinden, bu meclisin unsurlarından bahsedilir. Mazmunlar batınına zahirdekinden daha farklı manalar yüklenmiş benzetmeliklerdir. Böyle ifadeler karşısında okuyucudan beklenen, ilk bakışta kendini ele veren mana ile irtibatlı olsa da mazmunların batınına nüfuz etmek, şairin asıl maksadını anlamaya çalışmaktır. Bunun için şiirin üzerinde yeşerdiği zemine okuyucunun da şair kadar vakıf olması şarttır. Eski şiirimizin beslendiği irfana yabancılaşmışsak eğer, zahire takılıp kalırız. Üstelik zahirdeki bu aldatıcı görüntü, şaire olduğu kadar onun şahsında ceddimize de bühtana sürükler bizi. Mesih'in az önce zikrettiğimiz beyti böyle bir tehlikeyi barındırıyor. Şairin sakiden istediği cam-ı lalin yani lal taşı gibi kırmızı renkli kadehin görünen ilk manası şaraptır. 16. asrın başlarında henüz 40'lı yaşlarında vefat eden Mesihi'nin hayat tarzı ve meşrebi de onun böyle bir talepte bulunabileceği ihtimalini destekliyor. Şiirleriyle olduğu kadar da hattatlığıyla da tanınan Priştine doğumlu bu sıra dışı şairin İstanbul'da hayatının son demlerinde işrete daldığına dair bilgiler var kaynaklarda. Kısaca bu beyit divan şiirinde masiyet ikrarı sayılabilecek ifadelere pek meraklı bazı çevrelerin marazi bir hevesle ceddimizin zannedildiği kadar dindar olmadığını ispatlamak üzere mal bulmuş mağribi gibi sarılacakları türde. Buna rağmen bu beyti ömrümüz kısa, nasılsa öleceğiz, bari günümüzü gün edip içelim, eğlenelim gibi anlamak nadanlara mahsus bir okumadır ve bühtandır. Zira beyitteki içki talebi canlanmak içindir ve üstelik bu canlılık dünya hayatının geçici sebebiyle bir beka arzusuyla istendiğine göre ölümle sona ermeyen bir canlılıktır. Şu halde sakinin sunduğu kadehte İnsanı ebedi diri kılan bir âb-ı hayat, yani ölümsüzlük iksiri vardır. Bu iksir, aşk-ı ilahidir. Arifler, kişiyi kendinden geçirip, başkalaştırması, verdiği zevkle mest ve sarhoş etmesi, yahut mazhar kıldığı ilahi tecelliyatla dehşete düşürmesi sebebiyle, ilahi aşkı şaraba benzetirler. Şarap, aşk olunca, saki, mürşid-i kamil, meyhanede, tekke olur. Kabaca böyledir ama şair bu tabloyu naklederken seçtiği kelimelerle, nazara verdiği ayrıntılarla çok ince manalara kapı aralar. Nitekim az önceki beyitte sakiden istenen kadehtir. Kırmızı rengi her ne kadar bu kadehin şarap

dolu olduğuna delalet etse de şarap değil, cam yani kadeh söylenmiştir. Çünkü şarap ilahi aşk, kadeh ise sakinin yani mürşid-i kamilin kalbidir. Ariflerin kalbi Allah aşkıyla yandığı, feyiz ve marifetle dolduğu için lael denilen yakut cinsinden kırmızı renkli, son derece kıymetli ve nadir bulunur bir mücevhere benzetilir. Beytimizi tekrar edelim. Yazmadı çünkü hüda defteri ömrü baki, camilalin berisun, canlanalım ey saki. Efendim, ilahi aşk, sohbetle, Allah dostlarının gönlüne muhatap olmak suretiyle, onların talim ve terbiyesinden geçerek kazanılabilen bir duygudur. İnsanın bu duygunun yaşandığı hale ulaşmak için, kamil mürşidin gönlünü kendisine sunmasını istemesi, ondan himmet ve feyz istemesidir. Bu istek, kişinin kendini bilmeye başlamasıyla belirir. Şair, bir beka yahut ebedi hayat arzusuyla himmet ve feyz arayışına yöneldiğine göre varlığının hakikatine vakıf olmaya başlamış demektir. İnsanda beka sıfatı da diğer bütün ilahi sıfatlar gibi mücmelen vardır ve insanı aziz kılan da bu hususiyetidir. Kendini bilen, sıradan canlılar gibi sadece dünya hayatına razı değildir, dünyadaki ölümle yok olmaya da. Ölmeden evvel ölerek, ölümü yenmenin, beka bulmanın, gerçekten diri olmanın yollarını arar. Bu yolun evveli de, ahiri de aşktır. Aşk, her halükarda, maşukun rızasını gözetmeyi, ona asla muhalefet etmeden, ittibayı gerektirir. Aşık, yegane maşuk olan, Cenab-ı Hakk'ın, ahirette dostları için vaat ettiği ebedi saadetle beka bulur böylece. Hakiki aşk, aşığa bu dünyada da beka duygusunu yaşatır. Çünkü aşk, insanın aşık olunan varlıkta kendisini yok ederek ikilikten kurtulmasının, vahdete ermesinin de imkanıdır. Vahdet şuuruna ulaşan aşıklar ölmez. Yunus'un dediği gibi, aşk şarabını içen canlar konmaya, göçmeye uymaz. İyi güzel de tasavvuf ehli olmayan, İşret müptelası bir şairin bütün bunları kastettiğine malum. Böyle bir suali modern zamanların dünya ile dini, yaşanılan hayatla tasavvufu ayıran bölmeli kafa yapısı sordurabilir. Zira İslam'ın tasavvufi bir neşveyle hayatı bütünüyle tanzim ettiği devirlerde canlanma arzusunu başka türlü düşünmek abesle iştigal olur. Kaldı ki günahkarların feyz ve himmete herkesten daha fazla ihtiyacı vardır. Bütün mesele, eskilerin âb-ı hayat dediği bir iksirin varlığına inanıp inanmamaktadır. Âb-ı hayatı her arayan bulur mu bilinmez ama bulanlar, günahkar da olsa ancak arayanlardır. Yazmadı çünkü hüda, defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlananım ey saki. Hanümanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Nailiye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle karşılığı şöyle. Bu dünya kümbetinin altında ev bark yapmak derdinde olmayız. Çünkü biz bu alemin sırça saraya sahip olan sultanıyız. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde halife kılmış olması sebebiyledir ki, insan bu alemin sultanıdır. Kainattaki her şey, onun emrine ve hizmetine verilmiş, ondan bütün mahlukata, Allah'ın adıyla hükmetmesi istenmiştir. Nitekim, bir işe başlarken, besmele çekmemiz, ne dediğimizin şuurunda isek eğer, hilafet vazifemizi hatırlamak, bunun mesuliyetinin farkında olduğumuzu beyan etmektir aynı zamanda. Hilafet, insan için bir imtiyaz, bir ikram, bir şeref olduğu kadar ağır bir mesuliyettir de. Fakat Allahü Teala bu mesuliyeti taşıyabilmesi için gerekli bütün imkanlarla donatıp mahlukatın en şereflisi olarak en güzel kıvamda yaratmış insanı. Ona akıl ve irade vermiş, gönderdiği peygamberler, indirdiği kitaplar vasıtasıyla bunları nasıl kullanacağını öğretmiş, nihayet karargah olsun diye
Kalp dediğimiz bir

sırça sarayı ihsan eylemiştir. Beytimizi isterseniz bir daha tekrar edelim. Nailiye ait olan beytimiz şöyle: Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Kalp, insanın yeryüzündeki saltanatının karar merkezi olmakla bir saray hükmündedir. Bu saray, insanın kendisine hilafet vazifesi veren Allah-u Teala ile irtibatının da imkanıdır. Böyle bir irtibat zaruridir çünkü insana tevdi edilen hilafet vazifesi, o vazifeyi tevdi eden mutlak hakimiyet ve kudret sahibinden sürekli talimat almayı, ona sadık kalmayı gerektirir. İnsanın alem sultanlığı Cenab-ı Hakk'a sadakatiyle kaimdir. Bu sebeple kalp sarayında aldığı kararı yahut ortaya koyduğu iradeyi Allah'ın rızasına uygun mudur, değil midir, kalbin sağladığı irtibatla belirledikten sonra hüküm haline getirip uygulamaya koyabilir. Karargah olmakla saray addedilen kalp, buradaki kararları murad-ı ilahi istikametinde almaya imkan veren bir rabıtanın vasıtası olmakla da sırçadan bir saray gibi düşünülmüştür. Sırça kelimesi cam manasına kullanılır. Kalbin sırça saraya benzetilmesi, letafetinden, son derece itina ile muhafaza edilmesi gerektiğinden ve kıymetinden dolayıdır. Efendim, bununla beraber divan şiirinde kalbin benzetildiği sırçayla kastedilen daha ziyade aynadır. Ayna, camın bir tarafı sırlanarak yapılır ve tecelli mahallidir. Cenab-ı Hak da insanın kalbini esma ilmiyle sırlamış, böylece ona ilahi tecelliyata mazhar olabilecek bir hususiyet bahşetmiştir. İman bir ayna gibi Allah-u Teala'nın sıfatlarının tecellisini müşahedeye imkan verdiği için kalbin amelidir. Kalp aynasını zikirle her daim temizleyip mücella tutan insan, oradaki apaçık şehadeti sebebiyle imanını kalple tasdik eden insandır. Kalple tasdik edilmiş bir imansa, hilafet vazifesini tevdi eden hakimi mutlakla irtibat halinde olmak demektir. Bu rabıta olmadan yeryüzü hilafetinin hakkıyla ifası da, alem sultanlığının şeref ve imtiyazının muhafazası da mümkün değildir. İnsan, alemin sultanı olduğunun farkındaysa, o saltanata imkan veren sırça sarayını her daim temiz tutacak, incinmeyecek, kırılmayacak, mahlukata rahmetle, rıfkla, mülayemetle muamelede bulunacaktır. Alemin sultanı olduğunu bilen insan, bu şeref ve makamını korumak için kalp denilen sırça saraya malikken, dünya varına tenezzül de etmeyecektir. 16. asrın halveti şairlerinden Naili, az önce zikrettiğimiz beytinde bilhassa buna dikkat çekmek istemiş. Hanuman, yani ev bark, dünyalıktan kinayedir. Peşinde koşulmaması, talep edilmemesi gereken dünyaya dair her şeydir. Dilerseniz beytimizi tekrar edelim. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz, diyor beytinde şair Naili. İnsanın kendini zengin bilip dünyalığa rağbet ve tenezzül etmemesi, Allah'tan başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaması haline istina denir. Beyitte sırça saraya sahip olmaya bağlanan böyle bir istina, gümbeli dünya tabiriyle de teşvik edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, Türkçe'de kümbet şeklinde telaffuz ettiğimiz Farsça gümbet kelimesi kubbe demektir. Dünya ile kullanıldığında gökyüzü kastedilir. Gökyüzü gümbedi devvardır, yani sürekli döner. Onun bu dönüşü zamanı belirler ki aslında gökyüzüyle devreden gelip geçen zamandır. Dönüp duran dünya kubbesinin altında zamanla birlikte insanlar da devretmekte, gelip geçmektedir. Öyleyse kısa bir müddet için gelip geçmektedir.

ettiğimiz dünya kubbesinin yahut gölgesinde bir miktar eğleştiğimiz dünya denilen ağacın altına bina dikmekle oyalanmanın makul bir tarafı yoktur. Efendim şerhine devam ediyor Ali Yurtgezen hocamız. Kümbet bizde türbe manasına da kullanılır diyor. Türbelerin çatısı ekseriye kubbe şeklinde yapıldığında

kabirleri süsleyip şatafatlı hale getirmek gibi faydasız bir meşguliyetle vakit öldürmektir. Geçici ve aldatıcı dünya hayatını ancak kalp denilen sırça sarayda ulaşılabilecek ebedi ve gerçek hayata tercih gafletine düçar olduğumuzun alametidir. Efendim, programımızı nihayete erdirirken buradan dünyayı büsbütün ihmal edelim manası çıkarılmamalıdır diyor şerh ederken Ali Yurt Gezen hocamız. Şairin maksadı insanın kalp vasıtasıyla Allah tarafından muhatap alınmak gibi bir saadeti ve muhataplıkla kaim olan hilafet şerefini dünyaya değişerek kendini küçük düşürmemesi gerektiğini hatırlamaktır. Öte yandan kalp madem ki sırça saraydır, günahlarla karartıp kirletmemek için itina gösterilmelidir diyor. Kararmış bir kalp, hilafetinin şartı olan rabıtaya imkan vermediği için sahibini başına buyruk bir asi yapar, iki dünyada da zelil eder. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz, alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz demiş halveti şairlerden Naili. Bu alem payta ser kuh kuh mihnet-ü gamdır. Eder her tişekar arzu bi sütun peyda. Naili'ye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle: dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bisütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bisütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Evet, hepimiz dünya üzerinden geçip giden yolcularız. Tercih ettiğimiz yolla, gidişatımızla, yürüyüşümüzdeki tarz ve kararlılıkla sınanıyoruz. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hak, dünya imtihanımızda bizi bir başımıza bırakmamış, ahiret saadetine ulaşmamız için tutulacak dosdoğru yolu Kur'an-ı Kerim'inde tarif etmiş. Bu yolun nasıl yürüneceğini görelim diye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi usve-i hasene olarak göndermiş bizlere. Ve nihayet asırlardır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izlerini tazeleyen saadat-ı kiramı sırat-ı müstakime işaretle vazifelendirmiş. Dini hükümleriyle, sünnet-i seniye ile, tasavvufi terbiye ile çağrıldığımız sırat-ı müstakim felaha götürmesi yanında kolay ve ahenkle yürünebileceği için de dosdoğru yoldur. Bundan dolayıdır ki sırat-ı müstakimde olduğumuzu iddia ettiğimiz halde yürüyüşümüz aksıyor, yol almakta zorlanıyorsak eğer yoldan çıkıp sarpa sarmışız demektir. İşte az önce zikrettiğimiz beyitte 17. asrın halveti şairlerinden Naili-i Kadim yolun sarpa uğratılmasındaki sebeplerden birine meşhur Ferhat'la Şirin hikayesini hatırlatarak dikkat çekmektedir. İranlıların Hüsrev'le Şirin adıyla bizimkinden biraz daha farklı anlattıkları bu hikayede dağlarda su yolları açmakta yahut taşlara resim nakşetmekte usta olan Ferhat'ın maşukası Şirin'e kavuşmak için bir sütun denilen çok sarp ve kayalık bir dağ deldiği rivayeti meşhurdur. Bir sütun dağının delinmesi, aşılması imkansız gibi görünen zorlukların üstesinden gelerek istenilen hedefe ulaşma arzusundaki kararlılığa atfen mevzu edilse de tasavvufta insanı yoran, ömrü tüketecek derecede zaman kaybına yol açan ama neticesi veya hasılası olmayan lüzumsuz uğraşları temsil eder. Nitekim Ferhat'ın deldiği dağın adı sütunsuz, mesnetsiz, dayanağı olmayan manasına bir sütundur. Yani dünyevi arzu ve heveslerimizin peyda eylediği aslında

sevdadır bu. Dünyaya dair isteklerini hırsla gerçekleştirmek isteyenlerin vehmettikleri herhangi bir engeldir. Arzularımıza ulaşmak için aşmamız gerektiğine inandığımız bir sütun dağı gibi engellerin asılsızlığı dünyanın faniliğinden kaynaklanır. Dünya hayatımızın bir gün mutlaka sona ereceği ve dünyanın faniliği unutulunca nefsin şirin gösterdiği mal mülk, para pul, mevki makam arzusu yegane maksat haline gelir de insanı dağlara sürüp dosdoğru yoldan sarpa sardırır. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına, insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Beytimizi tekrar edelim. Naili'ye ait beytimiz şöyleydi. Bu alem pay ta ser küh küh minetü gamdır. Eder her tişekârı arzu bir bi sütun peyda. Yani dağları delen, külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına, insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Zira baştan sona gam ve mihnet dağlarıyla dolu olması dünyanın bir vasfı değil, insanların dünyaya dair bir zannıdır. Aşmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz bu sıkıntı ve keder dağlarını dünyevi arzularımız var etmektedir. Böyle olduğu içindir ki şair, şiddeti ve mutlaka bir meşakkate katlanmayı gerektirmesi sebebiyle arzuları tişekâra, yani elinde külünk denilen demirden bir aletle dağları delen ustalara benzetmiş. Fakat bunların bir dağı delip aşacağım derken aslında yeni dağlar peyda ettiklerini söylemiştir. Bir maksatla ulaşmak için katlanılan zorlukların yeni ve başka zorluklara kapı açması, dünyevi arzuların sonsuzluğundan yahut nefsin doymak bilmeyen açgözlülüğündendir. Nefs, dünya yolculuğunu unutan insanın karşısına binbir zahmetle aştığı her dağın ardından başka bir heva dağı dikecektir, diyor şerhinde Ali Yurtkesen hocamız. Bizi dünya ile uğraştırıp istikamet üzere yürümekten alıkoyan arzulara meşru ihtiyaçlarımız da dahildir. İhtiyacı zaruret sanmak ve bunun sınırsızlığına hükmetmek gibi bir aldanış veya ölçüsüzlük, insanı asla sonu olmayan faydasız bir mücadeleye sevk etmektedir bu dünyada. Geleceğimizi kurtarmak adına daha çok kazanmak, daha çok biriktirmek, daha iyi yerlere gelmek için tevekkül ve teslimiyetin sınırlarını ihlal eden, ahireti unutan, kulluk vazifelerimizi ihmale sebebiyet veren her türlü gayretkeşlik, bir meziyet yahut fedakarlık gibi görünse bile beyhude bir yorgunluktur. Çünkü ilahi bir ölçüyle sınırlanmayan ihtiyaçlar bitmeyecek, delip geçtiğimiz hiçbir dağ kalbimizdeki itminansızlığa çare olmayacaktır. Dünyevi arzu, istek ve ihtiyaçlarımız aslında olmayan, varlığını vehmettiğimiz mihnet dağlarımızdır bizim. Yok sayarsak sıkıntı kalmayacak, sırat-ı müstakimde yürüyüşümüz sekteye uğramayacaktır. Onun için tasavvuf büyükleri zengin olmaya değil, gani olmaya çağırmışlardır insanları. Dağlarla, taşlarla uğraşırsanız zengin olabilirsiniz ama gani olamazsınız. Zira Farsçadan dilimize geçen zengin kelimesinin aslı taş manasına senkten türeme sengindir ve ağırlığı olan yahut değerli taşlara sahip bulunan demektir. Gani ise istiğna sahibidir, ihtiyacı olmayandır yani. Bu sebeple zengin, sınırsız istek ve ihtiyaçlarının karşısına diktiği sarp dağların başında oyalanırken, gani olanlar sırat-ı müstakimdeki sonsuzluk kervanının peşinde istikamet üzere yol almaktadırlar. Beyti şerh ederken nihayetinde Ali Yurtgezen hocamız

0: göçtük kervan, kaldık dağlar başında dememek için çoğu zaman adını ihtiyaç koyarak varlığını meşrulaştırdığımız heva dağlarıyla boğuşmayı bırakıp yola gelmeye, yolda olmaya, yolda kalmaya azmetmek lazım diyerek bitiriyor şerhini. Efendim, bu hafta Aşkın Sözler'de Naili'ye ait bir beytin şerhini sizlerle paylaştık. Bu alem pay ta ser küh küh minnetü gamdır. Eder her tişekâr arzu bir bi sütun peyda. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur beytinin şerhini Ali Yurt Gezen hocamız yapmış, biz de sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya başka bir beytin şerhiyle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

0: Müminin Rabbine yönelik yaptığı her şey ibadettir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi hemen aklımıza gelen ibadetlerin yanı sıra kul hakkına dikkat etmek, gıybetten kaçınmak gibi hususlar da ibadettir. Aynı şekilde Rabbimizin emir ve yasaklarını öğrenmemizi sağlayan Kur'an-ı Kerim'i okumak da ibadetin önemli bir unsurudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini okumak da böyledir. Arapçasından okumuş olduğumuz ayetler bizzat Allah-u Teala tarafından gönderilmiş olan ifadelerdir. Bunlar insan sözü değildir. İnsan Kur'an'ı okurken Allah-u Teala'nın kelamını tekrar etmiş olur. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak ayetleri bizzat onun gibi okur. Dolayısıyla Kur'an okuyan kişi bir anlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi taklit eder. Bir insanın Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatü vesselamı aynen taklit edebileceği ibadet sayısı azdır. Mesela namazımızı ve haccımızı ne kadar ona benzetmeye çalışsak, onun yaptığı gibi yapmaya gayret etsek bile muhakkak bir yerinde farklılık oluşur. İbadetimiz onun yaptığının kopyası olmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim okumak böyle değildir. Kur'an, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanlığa okuduğu haliyle önümüzdedir. Bu nedenle Kur'an okumak hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi birebir örnek almak hem de onun Kur'an okuma sünnetini devam ettirmektir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar Allah-u Teala'nın kelamını onun nazil etmiş olduğu kelimeler üzerinden okurlar. Ümmet pek çok uygulamada olduğu gibi burada da birliği korumuş, İslam'ın temel değerlerinden birine sahip çıkmış olur. Bu nedenle Kur'an tilaveti Müslümanları ümmet yapan temel dinamiklerden bir tanesidir. Tıpkı ezan gibi. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinden Arapçasından, yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Arapçasından Kur'an okuyan birini gördüğünüz zaman mümin bir kardeşimizi görmenin verdiği hazla mutlu oluruz. Bu ibadet kardeşimizi kolayca tanımamızı sağlar. Efendim, sureler ve dualar programında sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta hatırlayacaksınız, Kari'a suresinin ilk 5 ayetini talim etmiştik. Bu haftada kaldığımız yerden 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. ayetlerin talimiyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bu ayetlerde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değineceğiz. Sizlerden ricamız bizleri Kur'an-ı Kerim'den takip etmeniz olacaktır. Bu şekilde daha da istifade etmiş olacağız. Ve başlayalım hemen 6. ayetle devam ediyoruz. Kari'a suresi 6. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Evet. فَأَمَّا مَنْ. Burada فَأَمَّا kelimesindeki şeddeli olan mime dikkat çekelim hemen. Burada biraz tutuyoruz. Şeddeli mim olduğu için, gunneli bir harf olduğu için bir elif miktarı uzatıyoruz. Uzatırken de ea arası bir ses veriyoruz. Hemen bırakmıyoruz. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا değil. A sesi vermiyoruz. فَأَمَّا. Evet. Devamında فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. ثَقُلَتْ kelimesinde iki tane muhtemel hatamız olabilir. Birincisi baştaki peltek olan T harfi, ikincisi de ardından gelen kaf harfi. Peltek olan T harfini keskin olan S ile karıştırabiliriz. Zaten şöyle sıkça okunan bir yanlış var. Sıkça yapılan bir yanlış var. Sekulet. Sekulet diye okunuyor. Bu yanlıştır. İki yanlışımız olur bu şekilde okursak. Birincisi peltek olan F. Burada keskin sin yok. Keskin olan sin harfi burada yok. Burada peltek olan T harfi var.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ.
0: ثَقُلَتْ. Evet. Ardından gelen kaf harfi. Peltek olan T harfi.

0: harfinden sonra gelen kaf harfi de burada kef olarak okunuyor. Bu da yanlış olur. Bu şekilde okursak dikkat edelim. Burada kef harfi yok. Burada kaf harfi var. Ötrelidir. Ötreli olduğu zaman da kalın okunması gerekiyor buradaki kaf harfinin. Fekulet u sesini veriyoruz. Femmen fekulet. Evet. Son kelime olan mevazinuh kelimesinde vav harfine dikkat edelim kıymetli dostlar. Öncelikle vavu uzatıyoruz bir elif miktarı. Meve. Tabii dudakları ileride burada. Vav harfi olduğu için, dudak harfi olduğundan dolayı ileriye gidiyor. Türkçedeki gibi V değil de burada Arapçadaki vav harfinde dudaklar ileriye gidiyor. Meve. Bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesi vermeyelim. Meva değil de meve. Yani tam E de değil, tam A da değil. Meva değil, meve de değil. Meve. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Evet. Vav'dan sonra, vav harfinden sonra keskin olan Z harfi burada var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Bunu da peltek olan V ile karıştırmayalım. Buradaki keskindir. مَوَازِينُهُ. Bir elif miktarı uzattık. Ve sonda duruyoruz. Ayet sonunda lam elif olan yerlerde duruyoruz. Durduğumuz esnada geriden alma gibi bir zorunluluğumuz yok. Lam elif durağı. Eğer ayet sonu ise durabiliriz. Geriden alıp devam etme gibi bir durum söz konusu değil. Ama lam elif durağı ayet ortasında gelir ve biz orada durursak geriden alıp devam etmemiz gerekiyor. Burada lam elif durağı ayet sonunda olduğu için burada duruyoruz. Yani mevazinuhu fehüve fî işetir râdiye diye geçme şartımız burada yok. Evet, burada duruyoruz. Durduğumuz esnada da mide boşluğundan gelen H harfi var. Mevazinuh. Evet, böylece bu hatırlatmayı da yapmış olduk. Bu ayeti toparlayalım hemen.
1: Femme men fekulet mevazinuh.
0: Devam ediyoruz 7. ayetle. Fehüve fî işetir râdiyeh. Fehüve kelimesiyle başlayalım. Burada bir sonraki ayette ve emmâ men haffet geliyor. Buradaki ilk harfler karıştırılıyor bazı kardeşlerimiz tarafından. Nasıl? Buradaki fehüve vehüve diye okunabiliyor. Ve sonraki ayetteki ve emmâ de fe emmâ diye okunabiliyor. Dikkat edelim. 7. ayetin başında fehüve fî işetir râdiyeh. Bu ayetteki ilk harf fehüve kelimesindeki harf fe'dir. Yani vav burada yok. Fehüve.
1: Fehüve fî işetir râdiyeh.
0: Evet. Fehüve, devamında fi kelimesi de uzatılıyor. Bir elif miktarı. Buraya da dikkat edelim. Fi deyip hemen geçmeyelim.
1: Fehüve fi işetir râdiye.
0: Evet. Hemen ardından gelen işetin kelimesindeki ayn harfi. Burada yine ayn harfi elif olarak okunabiliyor. Yani fehüve fi işetin diye okunuyor. Bu da yanlış olur. Çünkü burada elif harfi yok. Burada boğaz harfi olan ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz. Bu harfi çıkartmaya çalışıyoruz. Ve bir elif miktarı da uzatıyoruz.
1: Fehüve fî'i. Fehüve fî'işetin.
0: Evet, bu şekilde okuyoruz. Özellikle işetin kelimesindeki uzatmaya dikkat edelim. Yani ayın harfi. İşetin diye okunuyor. Buna da dikkat edelim buradaki uzatmaya.
1: Fehüve fî'işetir râdiye.
0: Evet, burada ra'ya geçiş yaptık. Tenvinli ve esreli olan T harfinden ra'ya geçiş yaptık. Ra burada kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareke almış. Bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesini veriyoruz. Yani ra. R değil. R diye değil.
1: Ra diye.
0: Ve ardından gelen dat harfi. Bu da keskin olan Z. Veya peltek olan V. Veyahut da dal harfi olarak okunabiliyor. Belki de Arapça harflerinde en çok, mahreci en çok zor olan harflerden bir tanesidir zaten dat harfi. O yüzden dikkat edelim. Burada dat harfinin hakkını iyice verelim. Hemen geçmeyelim, acele etmeyelim. En önemlisi zaten bu. Acele etmemek.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ.
0: Yani raziye diye bir okuyuş var. Sıktır bu okuyuş, yanlıştır. Raziye yanlış okuyuştur.
1: رَاضِيَةِ.
0: Dat harfi var burada. Dilimizin sağ veya sol yanını üst azı dişlerine vurdurarak bu harfi çıkartıyoruz. Ve sonda dururken de noktalı olan T harfi durduğumuz esnada H'ye dönüşüyor.
1: Râdiye.
0: Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: Fehüve fî işetir râdiye.
0: Ve emmâ men haffet mevâzînuh. Ve emmâ. Hani az önce ifade etmiştik. 7. ayetin başı.

0: kitabında fehüve kelimesi vardı. Bu vav ile karıştırılabiliyordu. Burada da ve emme'deki vav harfi fe olarak okunabiliyor. Buraya da dikkat edelim. Burada vav harfi var. Burada fe harfi yok. Ve emme men ve emme. Bir elif miktarı uzattık. Burada şeddeli olan mim harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. E-A arası bir sesle. Ve emme men haffet. Haffet kelimesindeki ha harfine dikkat ediyoruz. Burada da h harfi ile karıştırılabiliyor. Haffet şeklinde okunuyor. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. Yani haffet şeklinde okumak. Boğazımızı hırıldatıyoruz. Bu harfi çıkartıyoruz. Boğazımızı hırıldatarak ha. Ve emme men haffet. Haffet. Evet, bu şekilde okuyoruz. Mevazinuh kelimesini az önce ifade etmiştik. Bu kelimeyi geçiyoruz. Ve emme men haffet mevazinuh. Evet. Devam ediyoruz. 9. ayetteyiz. Fe ummuhu haviye. Fe ummuhu kelimesindeki h harfine dikkat edelim kıymetli dostlar. Bunu ha ile okumayalım. Fe ummuhu yanlış okuyuştur. Fe ummuhu. Mile boşluğundan gelen h harfi var burada. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Gizli bir uzatma var burada. Zahiren baktığımızda o uzatmayı göremeyiz. Yani vav burada harfimet görevi işliyor ama zahiren baktığımızda bu yok. Kural gereği burada bir elif miktarı uzatıyoruz. Fe ummuhu. Haviyeh kelimesindeki h harfine dikkat edelim. Ha ile karıştırmayalım. Haviyeh değil. Fe ummuhu haviyeh. Evet. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Durduğumuz esnada burada yine t harfi h harfine dönüşüyor. Mide boşluğundan gelen h harfi olacak. 9. ayetimizde okuyalım. Fe ummuhu haviyeh. Evet. 10. ayetteyiz. Ve ma edrake ma hiye. Ve ma. Buradaki mim harfi uzatıyor. Uzatırken de a sesini vermeyelim. Ve ma yani ve ma değil de ve ma edrake. Evet. Edrake kelimesindeki dal harfi burada sakin. Dilimizi burada hemen bırakırsak hareke vermiş gibi oluyor. Dikkat edelim. Sadece cezm hakkını verip geçiyoruz. Burada zaten kalkale de var. Ve ma edrake. Evet. Ma hiye. Buradaki mim harfini uzatırken yine a sesi vermeyelim. M şeklinde okumamız gerekiyor. Ve burada sonda da yine duruyoruz. Mahiye. Mide boşluğundan gelen h harfi var. Buraya da dikkat edelim. 10. ayetimizi de toparlayalım. Ve ma and ranke mahiye. Evet. Son ayetteyiz. Kari'a suresi son ayet. Narun hamiye. Burada narun diye bir okuyuş var. Dikkat edelim. Buradaki nun harfini a sesiyle okumayalım. Nun ince bir harftir. Üstün harekesi almış e-a arası bir ses veriyoruz. Nârun. Ra harfi burada kalın u sesiyle okuyoruz. Nârun. Evet. Hamiye kelimesindeki ha harfini de h harfiyle karıştırmayalım. Burada h harfi yok. Burada boğaz harfi olan ha var. Nârun hamiye. Evet. Ve sonda durduğumuz için burada yine t harfi h olarak okunması gerekiyor. Son ayetimizi de toparlayalım. Nârun hamiye. Ve böylece Kari'a suresinde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmiş olduk. Şimdi suremizi talimli bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşacağız ve bu dersimizi de bitirmiş olacağız. İnşallah bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası, varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Yüce olan Allah doğru söyledi.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerlendirenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz dedi. Toplamda 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, projenin 37,5 kilometrelik kısmını Gayrettepe İstanbul Havalimanı,

31,5 kilometrelik kısmını ise Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrin hizmetine verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattın, Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçen yıllarda devri aldıklarını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü. Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz dedi. Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Kayaşehir İstasyonu önünde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından birinin tamamlanmış olduğunu söyledi. İstanbul'u sevmenin aşkla hizmet etmeyi, bu şehre kıymet vermenin taş üstüne taş koymayı, bu şehri önemsemenin sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz dedi. İstanbul'a olan tutkularının, İstanbulluları olan hizmet aşklarının nişanesi olan metro hattının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçenleri, katkısı ve alın teri olanları da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Singapur Başbakanı Wong ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu. Değerli dinleyenler, üst düzey bir Amerikalı yetkili İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin Türkiye saatiyle 16'da yürürlüğe girdiğini iddia etti. Üst düzey Amerikalı yetkili Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında anlaşmaya varıldığı yönünde basında çıkan haberleri teyit ettiklerini belirtti. Yetkiliye göre taraflar Türkiye saatiyle 16'dan itibaren başlayan bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmada İran'ın da yardımıyla ABD ve Katarlı müzakerecilerin etkili olduğu aktarıldı. Öte yandan ateşkes iddialarına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın Nebatiye bölgesine topçu atışlarına devam etti. Diğer yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre de İsrail yetkili ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtti. İsrail Devlet Televizyonu Kan başta olmak üzere İsrail basınına yansıyan haberlerde Lübnan'da ateşkesin başladığı iddia edildi. Haberlere göre İsrail yetkili Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydederek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü. İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu. İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'la ilgili yeni ateşkes iddialarına ilişkin kendilerine henüz bir talimat gelmediğini ve Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi. Ordu sözcüsü Efi Defrin basına yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna ve güneyine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Defrin, sahadaki birliklerin tehditleri ortadan kaldırmak için saldırı serbestliğine sahip olduğunu ve İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in talimatlarında değişiklik olmadığını ileri sürdü. Anlaşmalarla ilgili

kararlar siyasi kademeye aittir. Biz talimatlara göre hareket etmeye devam edeceğiz ifadesini kullanan Defrin, kendilerine ateşkesle ilgili bir talimat gelmediğini işaret etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğusundaki bölgelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye ulaştı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ABD ile İran arasında imzalanan ve Lübnan'ı da kapsayan mutabakata ve ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki Beka bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini, 97 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in güneydeki saldırılarının hedefi Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki beldeler oldu. Doğuda ise Beka bölgesindeki Baalbek kentinin çevresine hava saldırıları düzenlendi. Fransız hükümeti ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki göstererek Washington'ın Başbakan Netanyahu hükümetine ateşkese uyması için baskı yapmasını istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Fransız kanalı France Info'da katıldığı programda ABD-İran mutabakatı ve Lübnan'daki son gelişmeler ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrot, mutabakat kapsamında 30 gün içinde yeniden deniz trafiğine açılması beklenen Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin tesisi için İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan misyonun harekete geçmeye hazır olduğunu yineledi. Bu misyonun tamamen savunma amaçlı ve savaşan taraflardan ayrı olduğunu hatırlatan Barrot, Lübnan'da ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'e de tepki gösterdi. Barrot, bu anlaşmanın ilk maddesi Lübnan dahil bütün cephelerde çatışmaların durması. İsrail hükümeti buna saygı göstermeli dedi. Ayrıca özellikle ABD'nin İsrail'in mutabakatına saygı duymasını sağlamak için Netanyahu hükümeti üzerinde gerekli tüm baskıyı uygulamasını istedi. İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve resmi direktifler doğrultusunda geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerine izin verileceğini duyurdu. Basra Körfezi Su Yolu İdaresi demek olan PSGA'nın Amerikan merkezli sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin paylaşımda bulunuldu. Açıklamada ABD ile sağlanan mutabakatın imzalanması ve yetkililer tarafından verilen direktiflere istinaden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen tüm başvuru sahiplerine 60 günlük süre boyunca geçiş izni verileceği belirtildi. Başvuruların tek resmi yol olan psga.ir ve info@psga.ir üzerinden yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen gemilere ait geçerli ve erişilebilir bilgilerin ulaştırılması gerektiği belirtildi. Buna göre Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışında gecikmelerin önlenmesi için gerekli tüm bilgileri içeren geçiş taleplerinin Boğaz bölgesine varmadan en az 48 saat önce gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Değerli dinleyenler, kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından bir zanlı daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalar Belediyesi'nde usulsüz

olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli, Kocaeli, Rize ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Adaları Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtildi. Açıklamada delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelelerinin tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini, şehirlerin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmadıklarını vurgulayan Gürlek, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazanana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya dair yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep etme, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen yeni nesil silahlı suç örgütünü ilişkin çalışmaların Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü GASP Büro Amirliğince başlatıldığı aktarıldı. Beylikdüzü'nde bir araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı, 4 askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Hizbullah saldırısında 52. tabur komutanı Yarbay Dor Gedalya Ben Şimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir tepelerine sızmaya çalışan bir grup İsrail askerine hedef aldığını duyurmuştu. Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Peru basınında yer alan haberlere göre Leoncio Prado eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü başkent Lima'ya seyir halindeyken Federico Basadre karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki 11 kişi hayatını kaybederken bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkardı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan fiber karinalı

lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri bot içerisindeki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Ekipler bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini de gözaltına aldı.

0: İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Otopsi. Ömercan Coşkun. Otopsi odasında boylu boyunca yatıyordu. Üzeri beyaz bir çarşafla kapanmış, kefenden önceki son prova

Ayakları dışarıda, ayaklarında asılı bir not. Adı, soyadı. Kısaca tüm hayatın küçücük bir kağıdın üzerine sığacak kadar. Birazdan içeri doktor girecek, birkaç iş arkadaşıyla, eline alacağı keskin aletlerle vücudunu kesmeye başlayacaklar ve Mevta'nın nasıl öldüğünü araştıracaklardı. Çünkü biz insanlar, habersiz gidenleri ve nedensiz ölenleri sevmeyiz. Ayrıca merak ederiz nasıl öldüğünü. Sonra cenazeye gelen konu komşu, nasıl öldü diye sorar da bir şey diyemezsek ayıp olur. Çift taraflı kapılar hafif bir gıcırtıyla açıldı. Mevta'nın üzerindeki çarşaf kapıdan giren ışıkla parladı, söndü. Doktor içeri girdi, hemen arkasından da elinde dosyayla savcı. Doktorun yardımcıları tüm araç gereci ve odayı hazırlamış, operasyonun başlamasını bekliyorlardı. Doktorun açtığı kapı hızla savcının üzerine geldi, dirseğine çarptı, savcı da doktor da umursamadı. Savcı, ayaküstü Mevta hakkında bilgi vermeye başladı doktora. Mahalleli uzun müddet evden ses çıkmayınca şüphelenerek polise haber vermiş. İlk önce çöp ev vakası sanmışlar çünkü dairenin bulunduğu katta çok ağır bir koku varmış. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Mevta ile karşılaşmışlar. Doktor, savcı konuşurken onunla ilgilenmiyormuş gibi ellerini yıkıyor, eldivenlerini giyiyor ve birazdan yapacağı otopsiye hazırlanıyordu. Hafif çatık kaşlıydı ya da işini ciddiye alıyordu. Belki de bakışlarıyla, ''Bizden habersiz niye ölüyorsun be adam? Belki bir çaresini bulurduk, boşuna mı okuduk onca sene?'' diyerek içten içe kızıyordu. Örtüyü kaldırdı, başlamadan önce adamın yüzüne baktı. Kiminin yüzünde nasıl öldüğü belli olurmuş derler. Ne zaman otopsiye başlayacak olsa, gelen Mevta'nın yüzüne şöyle bir bakar, bu sözün hakikatini bulmaya çalışırdı. Bazen yüzüne bakılmayan insanlar görünce bu sözün gerçekliğine hak veriyordu. Ancak şimdiki Mevta'nın yüzünde normalin dışında bir işaret yoktu. Savcı, doktorun muhabbetinden sıkılmış olacak ki elindeki dosyayı kolunun altına alarak otopsi işlemini seyretmeye koyuldu. Doktor, gözleriyle etraftakilere başlıyoruz işareti yaptı. Ekip, mesleğin verdiği, insanı rahatsız eden rahatlıkla toplantıya girer gibi hastaya yöneldi. Doktor, iç organlarını teker teker incelemeye koyuldu. Genel itibariyle her şeyin normal olduğunu gördü. Akciğer, karaciğer, böbrek. Organların ölüme sebebiyet verecek hiçbir olumsuzluğunu görmedi. Genelde bu yaşta ölen kişilerin kalp hastalığının olabileceğini düşünerek kalbe ulaştı. Kalbi eline aldı ve incelemeye koyuldu. Olumsuz bir durum görmedi fakat biraz daha dikkatli bakınca kalbin iç kısmında hafif siyahlıklar gördü. Eline aldığı neşterle siyahlıklara zarar vermeden kalbi ikiye ayırdı. Akan kanı pamukla sildi, kalbin içini temizledi. Siyahlıklar bir anda daha belirgin hale geldi. Yüzündeki ciddi ifade yerini şaşkınlığa bıraktı. Biraz daha yakından bakınca siyahlıklar okunur hale geldi. Bir alışveriş listesi gibi sıralanan satırları okumaya başladı. Yalnızlık, ilgisizlik, sevgisizlik, mutsuzluk, umutsuzluk ve özlem. Liste uzayıp gidiyordu. Doktor odadaki telefona yöneldi, telefondan hastanenin sekreterini aradı. Otopsi aldığımız kişinin cenazesini almaya gelen oldu mu? Kontrol ediyorum. Biz birinci derece yakınlara haber vermişiz fakat geri dönüş olmamış doktor bey. Telefonu kapattı, yardımcılarından Mevta'nın vücudunun kapatılıp dikilmesini istedi. Savcı, olan bitene anlam verememiş haliyle, ''Ölüm nedenine ne yazalım doktor bey?'' diye sordu. Doktor biraz duraksadı, başını cevabı tavanda yazılıymış gibi yukarı kaldırdı. Sonra kendi de bunun saçma olduğunu düşündü, savcıya dönerek, ''Eceliyle yazın.'' dedi.

0: Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Bir gün Süfyan-ı Servi Kuddisesi Ruh Hazretleri, Rabi'el Edeviye Hazretlerine Kuddisesi Ruhu, herkes kendine göre bir sebeple Allah'a kulluk ediyor. Sen hangi sebeple Allah'a kulluk ediyorsun diye sordu. Rabi'el Edeviye şu cevabı verdi. Ben Allah'a ondan korktuğum için kulluk etmiyorum. Böyle olsaydı sahibinden korktuğu için çalışan kötü hizmetçi gibi olurdum. Cennet sevgisiyle de ibadet etmiyorum. Bu durumda da sahibi kendisine bir şey verince çalışan kötü bir hizmetçi gibi olurdum. Ben Allah Teala'ya ancak onu sevdiğim, onun hoşnutluğunu ve vuslatını istediğim için ibadet ediyorum. Seyyid Abdülhakim Hüseyini Kuddisesi Ruhu şöyle der:

İnsan ancak Allah Teala'nın dostluğunu ve muhabbetini kazandıktan sonra her yönden rahata kavuşur. Hatim-i Esam Hazretleri Kuddüs-i Sirruhu diyor ki, yar istersen Allah yeter, yoldaş istersen yanındaki melekler yeter, ibret istersen dünya yeter, vaaz istersen ölüm yeter. Eğer bahsettiğim şeyler yetmezse o zaman da sana cehennem yeter. Velilerden Ebu Bekir Şibli'yi Kuddüs-i Sirruhu vefatından sonra rüyada gören bir kimse, Allah Teala sana nasıl muamele etti diye sordu. Ebu Bekir Şibli Kuddüs-i Sirruhu şöyle cevap verdi. Biri hariç ileri sürdüğüm iddialar için benden delil istemediler. O da şudur ki, bir gün cennetten mahrum kalıp cehenneme yuvarlanmaktan daha büyük zarar ve pişmanlık yoktur demiştim. Bu sözüm üzerine Hak Teala buyurdu ki, rıza ve cemalimden alıkonulmaktan daha büyük ziyan ve hasret var mı? Mirza Mahsar Canı Canan Hazretleri Kuddüs-i Sirruhu şöyle diyor. Ölümü sevmeyene şaşıyorum. Halbuki ölüm Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gitmektir. Allah dostlarına erişmektir. Değerli insanlarla buluşmaktır. Ben din büyüklerinin ziyaretine özlem çekiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Halilur Rahman Hazreti İbrahim aleyhisselamın yanına gitmeyi ne kadar istiyorum. Fudayl bin İyaz Kuddüs-i Sirruhu şöyle diyor. Dost olarak Allah yeter. Yakınlık için Kur'an yeter. Vaiz için ölüm yeter. İlim olarak Allah'tan korkmak yeter. Allah'tan gafil olmak, gururlanmak da cehalet olarak yeter. Naklederler ki bir cenaze götürülürken cenazenin ardı sıra giden biri, ah evlat ayrılığı ne zor diyordu. Adamı duyan meşhur veli Ebubekir Şibli Kuddüs-i Sirruhu şöyle dedi. Ah ehadden bir olan Allah'tan ayrı kalmak ne zor. Bir gün Ebubekir Şibli Kuddüs-i Sirruhu zamanın büyük alimi ve velisi Cüneydi Bağdadi'nin Kuddüs-i Sirruhu yanına gider. Onu üzgün bulunca ne oldu diye sorar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, arayan onu bulur der. Şibli Kuddüs-i Sirruhu ise şöyle karşılık verir. Hayır, tam tersine, onu bulan arar. Şeyh Sadi Şirazi Kuddüs-i Sirruhu anlatıyor. Denizin kenarında bir kaplan tarafından avlanmış bir derviş gördüm. Yarası ağırdı. İlaç tesir etmiyordu. Uzun zamandan beri bu yaranın acısını çekmesine rağmen sabrediyordu. Durmadan Cenab-ı Hakk'a şükrediyor ve şöyle diyordu. Çok şükür ki bir belaya uğradım, bir günaha değil. Can dostum bana gücenip ölümüme ferman verse, sakın beni o anda can kaygısı üzere saymayın. Ne yaptım da yâri huzursuz ettim acaba diye endişelenirim. Gerçek sevgi nasıl anlaşılır? Gerçek sevgi kendini şu üç tercihle belli eder. 1- Seven kişi sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder. 2. Sevdiğinin yanında bulunmaya, başkalarının yanında bulunmaya tercih eder. 3. Sevdiğinin hoşnutluğunu başkalarının memnuniyetine tercih eder.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Aşktandır.

sevda şiirleri yazılır, aşk şarkıları söylenir. Gönül birine sevdalanır. Sevmek aşklandır. Araya mesafeler girer. Araya yabancılar. Hasret bir ilmek gibi sıkar boğazımızı. Hasret aşklandır. Ağlamakla teselli olur aşık. Gözyaşı dua olup akar gözlerden. Gözyaşıyla yeşerir bütün kurumuş topraklar. Gözyaşıyla yumuşar yılların yumuşatamadığı kayalar. Ağlayan bir çift göz aşktandır. Aşıkların ciğeri yanıp kebap olur. Yalnız aşıklar bilir aşktan yanan aşığın ciğerinin kokusunu. Pervane ateşe verir kendini. Ateş yanmadan yakmaz bendini. Yüreği yanarak anlattı anlatanlar aşkın efsanelerini. Yanıp yanıp kül olmak, yeniden küllerinden doğmak, yanmak aşktandır.

usulü bilmeyen usule eremez diye bekleyip bekleyip ya tahammül ya seferdir aşağı düşen. Tahammülde, seferde aşktandır. Bir annenin çocuğuna olan merhameti, gülde naz, bülbülde niyaz, sevenin sevdiğine olan muhabbeti, şairin kelime dizişi, bir dervişin boyun büküşü, Allah denildiğinde kalbin atışı, küskünlerin vefalı oluşu, gariplerin mahzun duruşu aşktandır. Mecnun'un çöle düşmesi, Ferhat'ın dağa vurması, Kerem'in yanıp kül olması aşktandır. Allah'ın alemi bar etmesi, insanı dünyaya atması, Muhammed Mustafa'yı yaratması aşktandır. Hazreti Ebubekir'in sıdkı, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın edebi, Hazreti Ali'nin bilgisi aşktandır. Velilerin kerameti, tasarrufu, himmeti bağlılarına olan muhabbeti aşktandır. Dervişlerin sadakati, teslimiyeti, bu yoldaki niyeti aşktandır. Yazılanlar aşktandır. Söylenenler aşktandır. Yapılanlar aşktandır. Hazreti Fuzuli'nin buyurduğu gibi, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kılı kâl imiş ancak. Aşkın bizatihi kendisi aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 19 Haziran 2026 ve 4 Muharrem 1448 günlerden Cuma. Son baskı başladı, hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma temenni ederek başlayalım bu mübarek Cuma günü. Yapılan ibadetler, edilen duaların kabul olması niyazıyla. Bugün hemen şöyle bir yazılara göz atalım, neler var. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Nilgün Tekfidan Gümüş şöyle yazmış. İran'da şimdi ne olacak? Açıklanan 14 paragraflık uzlaşma genel bir perspektif sunarken nükleer programın akıbeti, Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsü gibi konularda tarafları kıran kırana bir müzakere süreci bekliyor. Mutabakat saptı özetle Şubat ayında başlayan, Nisan ayında geçici ateşkese varılan İran savaşını sona erdiriyor. Karşılıklı düşmanlıkların iç işlerine müdahalenin sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından derhal açılması, ABD'nin 30 gün içinde İran'a yönelik blokajın kaldırılmasını öngörürken, nihai bir anlaşmaya kadar İran'a yönelik ticari kısıtlamaların hafifletilmesi, anlaşma olduğunda yaptırımların tamamen kaldırılmasını içeriyor. Ve dijital onaydan sonra fiziki imzaların da atılmasıyla 60 günlük yeni pazarlık süreci başlıyor. ABD açısından en kritik madde 8. paragraf. Burada İran İslam Cumhuriyeti açık bir şekilde nükleer silah temin etmeyeceğini teyit ediyor. Baştan beri İran rejimi nükleer silah peşinde olmadığını savunsa da bir kez daha resmen taahhüdünü yineliyor. Uzlaşmayla İran Hürmüz Boğazı'nı açıp 60 gün boyunca ticari gemilerden geçiş ücreti almama taahhüdünde bulunuyor. Oysa savaş öncesinde zaten böyle bir kısıtlama ve geçiş ücreti söz konusu değildi.

Belgede İran'ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde Körfez ülkeleriyle de istişare içinde Hürmüz'e kıyısı olan bir diğer ülke olan Umman'la gelecekteki idare ve denizcilik hizmetleri için diyalog yürüteceği vurgusu yer alıyor. Özetle dünya petrol ve doğalgazının %20'sinin geçtiği bu su yolunun gelecekteki statüsü ile ilgili bir tartışmanın başlayacağı anlaşılıyor. Hürmüz'ü kapatarak dünya piyasalarını sarsan İran'ın ciddi bir taviz yakaladığı görülüyor. Belge iki tarafında kazanım olarak sunabileceği unsurlar içerirken sanki İran tarafı daha ağır basıyormuş gibi bir izlenim veriyor. İran Lübnan'da da ateşkes istiyordu. Belgede burada da karşılıklı saldırganlıkların son bulacağı vurgusu yer alıyor. Hem de zaptın birinci maddesi olarak. İsrail, ABD ve İran geçici ateşkesine rağmen Hizbullah'a gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyini işgal etmişti. İsrail, ABD-İran uzlaşmasının kendisini bağlamayacağını ilan ederken Netanyahu hükümetinin Lübnan cephesinde ateşi körükleme ihtimali nihai bir anlaşmaya varılma sürecini de riske atabilir diyor Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet'te. Bu arada tabii ilk madde olarak Lübnan'ı da kapsayacağı şekilde bir ifade var ama fiiliyatta bunun böyle olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Hatta bugün yine o acımasız saldırılarını sürdürdü İsrail Lübnan'da ve 20'den fazla Lübnanlı öldürüldü. İçlerinde çocukların ve kadınların da olduğu ifade ediliyor. Zaten her gün saldırılarını sürdürüyordu. Bugün ise saldırıları daha yoğunlaştırmış olarak görünüyor. Zira Hizbullah da drone saldırısıyla, bir İHA saldırısıyla bir tankı imha ediyor. İsrail tankını ve o tankın mürettebatı olarak da içinde bulunan biri yarbay olmak üzere 4 İsrail askerin öldürülmesi neticesinde herhalde onun üzerine çatışmaların şiddetlendiği ifade ediliyor. Ateşkes mi, zaman kazanma hamlesi mi başlığıyla Akşam Gazetesi'nden Doktor Eray Güçler de şöyle yazmış. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat ilk bakışta bölgeyi rahatlatan bir gelişme gibi görünüyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi, piyasalardaki tansiyonun düşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin geçici de olsa azalması bu algıyı güçlendiriyor. Fakat asıl soru şu, bu gerçekten bir barış anlaşması mı yoksa taraflara nefes aldıran geçici bir mola mı? Geçmiş tarihe baktığımızda kesin sonuca ulaşamayan anlaşmaların kalıcı barış getirmediğini görüyoruz. Bu nedenle bugün ortaya çıkan tabloyu kesin bir barış olarak tanımlamak için henüz çok erken. İmzalanan belge klasik anlamda bağlayıcı bir uluslararası anlaşmadan çok bir mutabakat metni niteliği taşıyor. Temel amacı ise 60 günlük bir ateşkes ortamı oluşturarak taraflara müzakere zemini hazırlamak. Bu süre boyunca tarafların birbirlerine saldırmaması ve kronik sorunları masada görüşmesi öngörülüyor. Ancak dikkat çekici nokta, mutabakatın içinde İran'la ABD arasında temel sorunları çözen herhangi bir hükmün bulunmaması. Sorunlar henüz çözülmüş değil, yalnızca çözülmeler için zaman kazanılmış durumda. Mutabakatın en dikkat çekici boyutu Hürmüz Boğazı oldu. Çünkü burada ABD ile İran'ın çıkarları örtüşüyor. Dünyanın enerji akışının devam etmesi kadar İran'ın ihtiyaç duyduğu ham madde ve malzemelerin ülkeye ulaşması da kritik önemde. Aynı şekilde İran'ın petrol ihracatını sürdürebilmesi de gerekiyor. Bu nedenle Hürmüz konusu tarafların ortak zeminde buluşabildiği nadir başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu başlıkta tamamen çözülmüş değil. Boğaz'ın nihai statüsü önümüzdeki 60 günlük müzakerelerde ele alınacak. Üstelik İran'ın Hürmüz üzerinden yıllık yaklaşık 80 milyar dolarlık gelir elde etme potansiyeline sahip olduğu düşünüldüğünde ileride ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıkması ihtimali göz ardı edilemez. Asıl sorunsa müzakere masasındaki diğer başlıklarda yatıyor. İran bölgede nükleer kapasiteye sahip bir İsrail var olduğu sürece kendi nükleer kapasitesini stratejik bir gereklilik olarak görüyor. Bu nedenle bu konuda geri adım atması da kolay görünmüyor. Buna ek olarak Hizbullah meselesi, Lübnan'daki durum, İran'ın bölgedeki paramiliter unsurlarla ilişkileri ve füze kapasitesinin sınırlandırılması gibi başlıklarda çözümü son derece güç dosyalar. Bu konuların tamamının yalnızca 60 gün içinde çözüme kavuşması oldukça zor. Bu nedenle Amerika'daki Kasım seçimleri de dikkate alındığında 60 günlük ateşkesin uzatılma ihtimali olduğunu da belirtmek isterim. Mutabakatın geleceğini belirleyecek en önemli değişkenlerden biri de İsrail. İsrail'in Lübnan'daki pozisyonu kendi

0: inisiyatifiyle provokatif saldırılar yapabilme kapasitesi ve doğrudan İran'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirme ihtimali bölgedeki kırılgan dengeyi sürekli tehdit ediyor. Bu nedenle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ortamı sahadaki tüm aktörleri kapsayan kalıcı bir güvenlik düzeni anlamına gelmiyor. Bu sebeple Orta Doğu'da kalıcı barış için İsrail'i baskılayan yeni bir güvenlik mimarisi kurulmasına ihtiyaç var. Bugün için ortada kalıcı bir barış anlaşmasından ziyade müzakerelere alan açan bir zaman kazanma hamlesi bulunuyor. Önümüzdeki 60 gün boyunca silahların susması bölge açısından olumlu bir gelişme. Ancak Hürmüz'ün statüsü, İran'ın nükleer kapasitesi, bölgesel paramiliter yapılar ve İsrail faktörü gibi temel meseleler çözülmeden gerçek anlamda bir barıştan söz etmek mümkün görünmüyor. Bu nedenle mevcut tabloyu bir son değil, yeni ve zorlu bir sürecin başlangıcı olarak okumak daha doğru olur, diyor Dr. Eray Güçler, Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Güldener Sonumut Milliyet'te Hexit'ten tepki çeken açıklama başlığıyla şöyle yazmış. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'de toplanan ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanları zirvede ele alınacak konu başlıklarına son şeklini verdi. Uzun bir aranın ardından ilk kez nükleer planlama grubu ve Kuzey Atlantik Konseyi toplantılarına katılan ve sadece 2 saat kalan ABD Savunma Bakanı Pete Hexton, İran Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermeyen Avrupalı müttefiklere yönelik sert ifadeleri şok etkisi yarattı. Hexton, İran Savaşı'nda kendilerine destek vermeyen Avrupalı müttefiklerin Washington tarafından cezalandırılabileceğini ifade ederek, bu ülkelerdeki askeri varlıklarını azaltabilecekleri mesajını verdi. Aynı şekilde savunma harcamalarında gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'luk hedefinden uzaklaşan veya bu hedefi tutturamayan ülkelere yönelik de adımlar atılacağını belirtti. Pete Hexit ayrıca ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreterinin NATO 3.0 konsepti üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda kıtada caydırıcılık sağlayacak gerçek askeri kabiliyetlere sahip, Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında öncü rol üstlenecek ve kararlı bir çizgi izleyen gerçek bir askeri ittifaka dönüşmemiz gerekiyor diyen Hexit, ABD'nin konvansiyonel kuvvetlerinin bir kısmını Avrupa kıtasından çekeceğini de hatırlattı. Nitekim Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde Avrupalı müttefiklerin ABD'nin Avrupa kıtasından çektiği askeri imkan ve yetenekleri nasıl telafi edeceklerini de ortaya koymaları bekleniyor. Pete Hexit, Avrupalıların kıtanın güvenliği için oluşacak boşlukları bir an önce doldurmalarının önemini vurgularken ABD'nin nükleer şemsiyesinin Avrupa'yı korumaya devam edeceğinin sinyalini de verdi. Genelde çalışmalarının gizliliğiyle bilinen nükleer planlama grubu uzun bir sessizlik döneminin ardından yazılı bir açıklama yaptı. İttifakın caydırıcılık stratejileri ve güvenlik garantilerini ele alan grup açıklamasında barışı korumak ve dış baskıları engellemek amacıyla nükleer kapasitelerin modernize edilmesi ve stratejik planlamanın güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama hedefini ve ittifak dayanışmasını sürdürme niyetini yineleyen NPG, bu çerçevede halen nükleer başlıkları ev sahipliği yapan ülkelerin dışındaki diğer ittifak üyelerinde de başlık konuşlandırılabileceğine dair örtülü bir mesaj verdi. Diplomatik kaynaklar bu mesajın aynı zamanda Fransa'nın ABD'ye alternatif olarak sunmaya çalıştığı nükleer şemsiye girişimine de bir yanıt niteliği taşıdığını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Fransa'nın nükleer şemsiyesinin ABD'ye alternatif olmadığını ancak Rusya nezdinde kafa karıştırıcı bir etki yaratabileceğini vurguladı, diyor Güldener Sonumut Milliyet Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile NATO nikahını tazeler mi sorusunu sormuş Akşam Gazetesi'nden Mustafa Kartoğlu. NATO Ankara zirvesinden beklentiler büyük. Türkiye'nin değil. Avrupa Birliği'nin beklentileri de büyük. 28 üye ülkeden 24'ü NATO'da. Avusturya, Kıbrıs Rum Yönetimi, İrlanda ve Malta hariç. Trump'ın ABD'yi Avrupa savunmasından çekme tehdidi Avrupa Birliği üzerinde çok etkili oldu. ABD ile NATO nikahını tazelemek istiyorlar. Almanya Başbakanı Merz'in Trump'a forma hediye ederek yumuşatma çabaları, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir zamanlar NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demesine rağmen Trump'ın etrafında dolanması gibi görüntü

0: Ben duygusal değil. Avrupa Birliği'nin iki kurucu ülkesi Trump dönemini NATO'ya hasar vermekten atlatmak istiyor. Biden Amerika'sına güvenerek Rusya ile savaşa girdiler. Hala parasını ödeyebiliyorlar ama kendilerini Amerikasız güvende hissetmiyorlar. Doğrusu ABD olmadan Rusya'yı caydıracak güce sahip olmadıklarını da biliyorlar. Trump dönemini geçici görmekle birlikte etkilerinin devam edebileceği, J.D. Vance gibi kendini gerçek Amerikalı gören bir başkanın seçilmesi halinde bu politikaların kalıcı olma ihtimalini de gözden uzak tutmuyorlar. Çünkü Biden'dan sonra Trump'ın geri gelebileceği ihtimalini çok dikkate almamışlardı. ABD ile NATO nikahını tazelemenin ilk adımı Trump'ın Ankara zirvesine katılımını sağlamaktı. Trump Avrupalı müttefiklerine İngiltere'de dahil hiç yüz vermedi. Bir dönem bakanımsı bir görev verdiği Elon Musk bile İngiltere Başbakanı Starmer'ı aşağılamış, Trump sessiz kalmıştı. Trump'ı NATO Ankara zirvesine katılımını sağlayacak tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve o da bunu sağladı. Ama son Türkiye raporunu gördünüz. O iş ayrı, bu iş ayrı modundalar. Güvenlik konularındaki ihtiyacımız Türkiye'ye Avrupa Birliği üyeliği için kestirme yol sağlamaz formülünü bulmuşlar. Brüksel'de stajyerler bile aynı nakaratı tekrarlıyor. İnsan hakları, uluslararası hukuk, soykırım, devlet terörü konularında sanki çok tutarlılar. Avrupa Birliği liderleri, daha doğrusu devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Trump tarafından önemsenme fırsatı yakalamaktan memnun. Şimdi daha fazlasını istiyorlar. Erdoğan, Trump'ı ABD'nin NATO nikahını tazelemesi için de ikna etsin. Ankara zirvesi NATO'nun birlik beraberlik zirvesi olsun. Olsun, Rusya sevinmesin ama Türkiye de sevinmesin. Bunu istiyorlar. İki gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'daki temaslarını takip ettim. Bakanla yaptığımız söyleşi dün yayınlamıştım. NATO konusunda şu vurgusu önemliydi. NATO'da kabaca 3 grup var. ABD başı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup ve diğerleri. Diğerleri arasında İngiltere iki tarafa da yakın. Onun dışında tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan bir ülke kalıyor, o da Türkiye. Avrupa Birliği kendi içinde masif bir grup değil. Rusya etkisinde veya Rusya ile Ukrayna üzerinden savaşmayı sorgulayan çok sayıda üye ülke var. Ayrıca Türkiye'nin onayıyla NATO'ya giren İsveç ve Finlandiya ile Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç'in şu sıralar Türkiye ile ilişkiler geliştirmeye çalışan Kanada gibi Amerika kıtasındaki diğer müttefikin NATO'nun geleceği ve Rusya ile ilişkiler konularında görüşleri de Türkiye ile yakınlaşıyor. Bu durum AB'nin kutup konumunu zayıflatırken Türkiye'nin 3. kutuptaki konumunu güçlendiriyor. ABD bunun farkında. Rusya ise şimdilik tuzu kuru görüntü veriyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin hem müzakereci tam üye adayı hem de NATO müttefiki olarak Avrupa Birliği'nin bu ucuz tavrına öfkeli. Bunu her düzeyde ekşiyen yüzlerden de görüyoruz. Ama Türkiye NATO'yu zayıflatma pahasına Avrupa Birliği ile bu konuda bir yarışa girmez. Muhtemelen Avrupa Birliği'nin siyasi ve bürokrat başkanları da bu rahatlıkla burunlarını havadan indirmiyorlar. Sadece etikette kalmış demokrasi, insan hakları, uluslararası hukuk ve benzeri markaları giymek ergenlikte havalı görünür ama karakteri oturmuş yetişkinler için. Esasen Avrupa Birliği'nin Türkiye ile sorunu dönüştürülemeyecek, aksine dönüştürülebilecek kadar büyük olması değil mi? Bunu söyleseler onlar da rahatlayacak. Netice Türkiye için NATO Ankara zirvesinin önemi, ittifakın ABD'ye de dahil tek parça halinde olduğunun güncellenmesi. Ama güvence olarak sadece Avrupa'nın yararlandığı, güç olarak sadece ABD başkanlarının keyfine göre kullandığı bir ittifak olarak değil, Avrupa ve 3. grup tarafından barışçı tarafı güçlendirilen bir ittifak olarak. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretinde Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Ama öncesinde de Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmedi. Ayrıca istihbarat kurumlarının Şemsiye Kurumu Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri, yani birçok isimle görüştü. Sergey Lavrov'la da görüştü. Eski Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla, istihbarat yetkilileriyle, Putin'in danışmanlarıyla. Vladimir Medinsky ayrıca Devlet Petrol ve Doğalgaz Kurumu Rosneft Başkanı Igor Seçin'i de kabul etti. Görüşme trafiğinde Rusya'daki Türk iş insanları da vardı, diyor Mustafa Kartoğlu bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta demiş ki, Yahudi gücü küresel paganizm düzeni ve hakimiyeti. Yahudiler dünyayı esir aldı. Son 100 yıl insanlığın hayatı Yahudilerin esareti altında geçiyor ama insanlık köleleştiriyor.

dinin hayatının her alanının Yahudi gücü, küresel paganik düzeni ve hakimiyeti tarafından kuşatıldığının farkında bile değil. Bütün dijital dünya kartelleri Yahudi. Silikon Vadisi'ne hükmedenler Yahudiler. Hükmeden akıl, Yahudi aklı. Coğrafi emperyalizmin yerini kültürel, medyatik ve dijital emperyalizm ve sömürgecilik aldı. Dijital emperyalizmin ve sömürgeciliğin bütün kavramları, kurumları ve araçları Yahudi aklının eseri. Hegemonya, kurucu, köleleştirici, şiddet üretici, yakuben, vicdansız ve ruhsuz. Bu ruhsuzluğun örneklerinden biri ABD'nin İsrail Büyükelçisi

Tabii. Trump Amerika olmazsa İsrail olmaz da demişti. Trump'ın İsrail elçisi bakın Trump'a nasıl meydan okudu. Hemen hiç vakit kaybetmeden ne dedi biliyor musunuz? İsrail olmasaydı Amerika olmazdı dedi. Yani Trump'ın dediğinin tam tersini söyledi. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz. İsrail'in Amerika'yı nasıl esir aldığının tedirgin edici bir göstergesi bu. İsrail'in Hindistan'da da Çin'de de Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de ipleri elinde tuttuğunu bilelim. Ayrıca Siyonistler her alanı işgal etmiş durumda. Paraya, kültüre, sanata ve düşünce dünyasına da hakimler. Nobel ödüllerini onlar veriyor. Kimlere veriyorlar? Siyonist çıkarlara hizmet edenlere. Bu ödüller hem adam devşirme aracıdır hem de sus payı. Nobel Edebiyat, Fizik, Tıp, Barış ödülleri şaibelidir bu yüzden. Akademi dünyasının en büyük epistemik cemaati Siyonistlerdir. Türkiye'de de onların uzantısı devşirilmiş baronik, masonik çeteler. Neyin bilim olduğuna, neyin olmadığına bu çeteler ve bunların seküler, kapitalist, pagan zihniyeti karar veriyor. Modern dünyayı bunlar kurdular esas itibariyle. Aydınlanma çağında burjuva salonlarında aydınlanmanın ve Fransız devriminin temelleri atılırken Yahudilerin gizli eli masonların ne kadar belirleyici olduğunu ilgili kitaplar yazar. Mesela alanın en otorite isimlerinden kültürel incelemeler ekolünün en önemli ismi Stuart Hall. Modernlikle ilgili yazdığı Open Üniversitede ders olarak okutulan kitabında bir bölüm ayırdı. Bu arada Stuart Hall İngiliz değil, Karayipler'den siyahi parlak bir adam. Sözün özü içinde yaşadığımız modern pagan dünyanın ve kurumlarının kurucuları Yahudilerdir esas itibariyle. Gazze soykırımından ve Epstein dosyaları rezaletinden önce bu cümleleri kurduğunuz zaman komplocu damgasını yapıştırıyorlardı. Söylediklerinizi ve sizi alaya alıyorlar, küçük düşürüyorlardı. İşin en garibi bunlara dokunan yanıyordu. Yahudileri dokunmaktan söz etmiyorum ha. Yahudilerin dünya üzerinde fiili olarak hem kültürel hem siyasi hem de iktisadi düzlemde kurdukları küresel hegemonyayı görüp eleştirenler hemen ötekileştiriliyor, alaya alınıyor, ikinci sınıf adam muamelesine maruz bırakılıyordu. Yahudilerin dünyayı aptallaştırdıkları, herkesi ve her şeyi kendi hegemonyalarını pekiştirmekte köle gibi kullandıkları şimdi biraz belirginleşmeye başladı. Bütün dünya çok büyük bir şok yaşıyor. Yahudilerin tek kelimeyle ifade etmek gerekirse güce hakim olarak dünyaya hakim oldukları, dünyayı kendilerine köle yaptıkları anlaşıldı. Güç elde etme, hegemonyayı tesis etme yolunda her şey mübah onlara göre. Herkesi ve her şeyi bu uğurda kullanmak mübah. Makyavelizm aslında Yahudilerin eseri. Yahudiler seçilmiş ırk, diğerleri köle. Yahudilere hizmet ettikleri sürece yaşama hakları var diğerlerinin. İsmet Özel yıllar önce mealen insan hakları Yahudilerin haklarıdır. Yahudilerin huzuru ve refahını teminat altına almak için hazırlanan ve bütün dünyaya uyması için dayatılan haklar ve yasalardır derken ne kadar haklıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bütün kurumlara bakın. Hepsi de ya spesifik olarak İsrail'e hizmet eden ya da genelde Yahudilerin ve onların köleleri Siyonistlerin çıkarlarını koruyan kurumlar, Birleşmiş Milletler onlar kurdu. NATO, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü'nün gerisinde Yahudiler ve Yahudilerin çıkarlarının korunması kaygısı var. Modern siyasi devrimlerin gerisinde, örneğin hem aydınlanma düşüncesinin geliştirilmesinde hem de Fransız devriminin hayata geçirilmesinde de Yahudilerin payı büyük. Bu arada Yahudi gücünü süblime ettiğim, mitleştirdiğim, onlarla başa çıkılmasının zor olduğunu söylemeye çalıştığım sonucu da çıkarılmasın ha. Yahudiler güçlü ama zaafları da çok. Mesela en büyük zaafları paranoyak olmaları, güç sarhoşu olmaları, ırkçı olmaları, insanlığa üstenci bir yerden aşağılayıcı bir şekilde kibirle bakmaları. Yahudiler bu zaaflarının kurbanı oldular tarih boyunca, diyor Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta. Diyelim bir ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölümü ilk olarak Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal'ın yazısıyla başlayacağız. İlginç bir başlık atmış. Mesela şöyle diyor. Aslında en baştan belirteyim, bu bir futbol yazısı değil demiş. Başlığı da şöyle: Messi kırmızı kart görseydi. Dünya Kupası tüm hızla devam ediyor. Önceki gün Arjantin-Cezayir maçı vardı. Maça ilgi normalden fazlaydı, zira dünyanın en iyi futbolcusu sayılan Lionel Messi Arjantin milli takımında oynuyordu. Maçın 31. dakikasında Arjantin 1-0 öndeyken Messi Cezayirli oyuncu Mandi'ye sert müdahalede bulundu. Tüm dünyada futbol yorumcuları bunun tartışmasız kırmızı kart gerektirdiğini söylüyorlar. Ancak hakem kırmızı kartı veremedi, sadece faul verdi ve Messi maçın kalanında 2 gol daha attı. Futboldan anlayan bir dostum, hakemin Messi'ye kırmızı kart göstermesinin imkansız olduğunu söyledi. Çünkü dünyanın en iyi futbolcusu. Messi'yi maçtan çıkarırsanız dünya genelinde televizyon başındaki seyircinin büyük kısmı kalkar gider. Çünkü onlar Messi'yi seyretmeye gelmiştir. Messi sonraki maçta da olmayacağı için kimse Arjantin maçını izlemez. Messi'siz ya da prestiji sarsılmış bir Messi ile Dünya Kupası'nın o zaman neşesi kaçar. Bu da en başta milyonlarca dolar reklam gelirinin buharlaşması anlamına gelir. Şöhretin ve paranın gücü futbolda dahi kuralları değiştirir. Milattan önce 300'lerde yaşamış Aristo, evrenin iki bölgeden oluştuğunu iddia ediyor. Birinci bölge ay altı evren, ikincisi de ay üstü evren. Aristo fizik kurallarının sadece ay altı evrende geçerli olduğunu, ayın ötesinde farklı kuralların işlediğini söylüyor. Taşı attığınızda dünyada yere düşer ama ayın ötesinde ne olacağını bilemeyiz. Orada kurallar farklı işler. Newton'la başlatılan modern fizik bilimi Aristo'nun iddiasını çürütüyor. Fizik kurallarının evrenin her yerinde aynı olduğunu söylüyor. Taşı nerede atarsanız atın başka bir cisim onu çeker. Ne var ki 19. yüzyıldan itibaren atomun mahiyeti çözüldükçe, kuantum fiziği ilerledikçe ortaya şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. Atom altı bir evren var ve bu evrende fizik kuralları işlemiyor. Taşı atarsanız düşebilir de düşmeyebilir de. Taş taş olmayabilir bile. 2300 yıl önce Aristo'nun iddiası tersinden ispat ediliyor. Gerçekten iki evren var ve bu iki evrende kurallar aynı işlemiyor. Messi, Aristo kuantum örnekleri üzerinden konuyu bağlayacağım yer şurası. Uluslararası ilişkilerde farklı evrenler var. Bir evrende geçerli olan kurallar başka bir evrende geçersiz olabiliyor. Son iki yıldır bu farklı evrenleri çok daha yakından tanıdık. Örneğin hiçbir uluslararası kural ve hukuk maddesi İsrail için bağlayıcı değil. Gazze'ye sıkışmış halka soykırım yapıyor, bebek, çocuk, kadın, yaşlı, doktor, yardım gönüllüsü öldürüyor, hastaneleri, ambulansları, okulları, tarihi eserleri, ibadethaneleri bombalıyor, toprağı, suyu, havayı kirletiyor. Daracık bir alana sıkışmış insanlara kuru ekmek ulaşmasını bile engelliyor. Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e, İran'a saldırıyor. Akdeniz'in ortasında korsanlık yapıyor. ABD başkanına şantaj yapıyor ve dünya genelinde birkaç istisna dışında kimsenin sesi çıkmıyor. ABD'nin deli olduğunu, artık herkesin ikna olduğu başkanı kovboy edasıyla dünyanın her yerinde keyfi kurallarda yatıyor. Devlet başkanlarını evinde tutuyorlar.

0: başlıyor, her yerde petrole çöküyor. Başka ülkelerin topraklarına göz dikiyor, haraç topluyor. İran'da katliam yapıyor. Ülke içinde polis şiddetini başlatıyor. İfade ve basın özgürlüğünü rafa kaldırıyor. Bütün bunları açık açık yapıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor, itiraz etmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakeza. Avrupa ülkeleri ise İsrail'i korumak adına ama daha çok korkuyla 10 yıllar içinde kurdukları tüm değerleri helvadan put misali yalayıp yutuyorlar. Filistin'e özgürlük demek artık Avrupa'da ağır suç. Gazze soykırımından bahsetmek kelepçeyle gözaltı demek. Daha da ötesi, Almanya'da Alman bayrağını sallamak antisemitizm kabul ediliyor ve Alman polisi Alman bayrağı sallayan Alman'a müdahale ediyor. Farklı evrenlerde kuralların farklı işlemesi hukukun üstünlüğünün ihlali değil, üstünlerin hukukunun hüküm sürmesi de değil. Güç, şöhret, para, güvenlik endişesi, devletlerin ve toplumların beka kaygıları kuralları yeniden ve yeniden şekillendiriyor. Bu dün böyleydi ve hep böyle olacak. Avrupa Parlamentosu kendi çıkarlarını gözeterek kendi evreninde oluşturduğu keyfek eder kuralları Türkiye'ye dayatmak istiyor. İyi de Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'de artık kendi kurallarını koyuyor ve o kuralları kendi evreninde işletiyor. Kanada, Ganalı futbolcu Partey'e vize vermiyor. İranlı oyuncu Mehdi Turabi'de vizesi olmadığı için Amerika'daki sonraki maçta olmayabilir. Messi, Maradona gibi eliyle gol atsa sorun edilmeyebilir. Herkesi bağlayan ortak kuralların olması hiç kuşkusuz adaletin gereğidir. Lakin uluslararası evrende herkesi eşit derecede bağlayan ortak bir kurallar bir ütopyadan ibarettir. Mühür kimdeyse Süleyman odur, diyor Aydın Ünal Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yavuz Donat'ın yazısına Sabah gazetesinden. Dur bakalım ne olacak başlığıyla şöyle diyor. Günlerdir konuşuluyor. Özgür Özel CHP'yi geri alma ısrarını mı sürdürecek yoksa yeni parti mi kuracak? Yeni parti için senaryo çok. Öylesine ki iş ortaya düştü. Özgür Özel hani ne derler, iki arada bir derede. İkili baskı altında. Bakalım ne yapacak? Celal Doğan eski milletvekili, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Alkışı da gördü, sürgünü de. Dostumdur, iyi bir siyaset mühendisi. Perşembe sabah sohbeti Özgür Özel'in yol haritası üzerine. Celal Doğan dedi ki Özgür Bey acele etmemeli. Ya sabır dedi. Elbette kendisi bilir ama bana sorarsan sabretmelidir. Sabır söylemesi kolay ama icra etmek, sabretmek o kadar kolay değil. Mahalle baskısı, yakın çevre baskısı, Silivri baskısı, disipline verilen milletvekillerinin, il başkanlarının baskısı. Ben bunları söyleyince Celal Doğan haklısın dedi ve ekledi. Yine de sabır. İçindeki çığlıkları yutarak susmayı başarabilmektir sabır. Sabır yüreğine düşen yangını kimseye göstermeden taşıyabilmektir. Fakat herkes Hazreti Eyüp değil ki, herkes sabredemez ki. Hele de sabah akşam kur yarına bırakma hemen bugün parti kur korosu yeri göğü inletirken. Bu arada Yılmaz Ateş, onunla konuştum. Eski CHP Ankara İl Başkanı, eski milletvekili, eski meclis başkan vekili. Butlan kararından sonra Özgür Özel ile görüşmek istedi, ulaşamadı. Sonra Kılıçdaroğlu ile görüştü, yüz yüze Yılmaz Ateş CHP'deki eski çekişmelerden, bölünmelerden söz etti. Örnekler verdi, yeni bir bölünme daha olmaması için uzlaşma sağlanmasını istedi. Kılıçdaroğlu kendisinin de uzlaşma yanlış olduğunu söyledi ve ekledi. Ama karşı taraf parti kurmak istiyor. Yılmaz Ateş sordu, bu kesin bir bilgi mi? Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtın ne olduğunu dün Yılmaz Ateş'e sordum. Dedi ki, Özgür Özel'in çevresinden telefon ediliyormuş bazı isimlere, milletvekillerine, parti kuracağız gelir misiniz diye. Kabul etmeyenler daha sonra Kılıçdaroğlu'na gelip bunları anlatıyormuş. Yılmaz Ateş gibi, Murat Karayalçın gibi birçok kişi geç değil. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya gelmeli diyor. Bu arada Şeyh Edip Ali'nin bir sözü vardır ya hani. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu süreçte yaşamış büyük alim. Büyük veli Osman Gazi'nin hocası ve kayınpederi. Pek çok CHP'li için uyarı gibi. Ne diyor? Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma. Yani kötü konuşma. Sorular hep ben soracak değilim ya, Celal Doğan da bana sordu, sen ne görüyorsun diye. CHP kaynayan kazan, ne diyebilirim ki? Ama bir gözlemimi paylaşabilirim. CHP'nin içinde aşiret reisi gibi insanlar var. Sanki dokunulmazlık zırhı kuşanmış gibiler. Kibirliler, herkese üstten bakıyorlar. Kimi kendisini liderle eşitliyor, kimi de daha yukarıda görüyor. Disipline verilen

0: Hem milletvekilleri de var, il başkanları da. Ayrıca görevden alınan il başkanları da, ilçe başkanları da. Operasyon bitmedi. Günün sözü meşhur sözdür. Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğu ifade edilir. İki çeşit insan vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşenler ve bir de zaman geçtikçe yüzsüzleşenler. Günümüzde böyle insan o kadar çok ki. Hele de siyasetin şu kaygan sürecinde, diyor Yavuz Donat Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Süreci yakından takip eden bir başka gazeteci de Abdülkadir Selvi, Hürriyet'te. Özgür Özel'e kiraya ofis vermemişler başlığını atmış. Biri yeni kurulacak olan partinin genel merkez binası, bunun için Mustafa Kemal Mahallesi'ne bir bina ile anlaşma yaptıkları söyleniyor. Benim anlatacağımsa Özgür Özel'in parti kurma çalışmalarını sürdürmesi için düşünülen ofis. Özgür Özel'e ofis kiralamak için bir ekip çalışıyor. Şimdiye kadar 3 yerle görüşmüşler. Ekip görüştüğü mülk sahiplerine Özgür Bey'in çalışmalarını yürütmesi için ofis kiralayacağız. Bu ofis parti binası olmayacak. Sadece Özgür Özel'in çalışmalarını yürüteceği bir büro olacak, diyorlarmış. Peki Özgür Özel'e ofis kiralayabilmişler mi? Şu ana kadar 3 yerle görüştükleri söyleniyor ama olumsuz cevap almışlar. CHP'deki yolsuzluk iddiaları, Özkan Yalım'ın, Muhittin Böceğin Özgür Özel'e para verdikleri yönündeki itirafları mülk sahiplerini tedirgin etmiş. Ofis kirası için ödenecek paranın kaynağını bilmedikleri için risk almak istememişler. Yeni bir Özkan Yalım ve Muhittin Böcek olayına konu olmak istemiyorlar. Özkan Yalım, Özgür Özel'e mavi bir çanta içinde 1 milyon lira verdiğini açıklamıştı. Muhittin Böcek ise Özgür Özel'in talimatıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro verdiğini itiraf etmişti. Gökhan Böcek ise Veli Ağbaba'ya teslim edilmek üzere CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro teslim ettiğini açıklamıştı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu CHP'den ayrılıp yeni parti kurmaları için teşvik edenler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti örneğini veriyorlar. Erdoğan milli görüşten ayrıldı, AK Parti'yi kurdu. Erbakan Hoca'ya rağmen tek başına iktidar oldu, diyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun da Erdoğan gibi hapis yatmasını örnek gösteriyorlar. Ama bu temelden yanlış. Erdoğan'la İmamoğlu arasında devasa farklar var. Biri siyasa, diğeri beyaz gibi. Biri gece ise diğeri gündüz gibi. Erdoğan şiir okuduğu için hapis yattı. Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Hiç şiir okuyanla yolsuzluk iddiaları taşıyan biri bir olur mu? Erdoğan belediye başkanı olduğu dönemde 28 Şubat'ın en şiddetli dönemi yaşanıyordu. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak resmi davetli olduğu Çin'e gitmesine dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır izin vermemişti. Bakanlar Erdoğan'a randevu vermekten korkuyorlardı. Ekrem İmamoğlu daha belediye başkan adayıyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Belediye başkanı olduğunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya katıldı. En sert şekilde eleştirdiği bakanlardan randevu alıp görüşebildi. Erdoğan icraat adamıydı, hizmetleriyle anıldı. Belediye başkanlığında İstanbul'un susuzluk ve çöp gibi devasa sorunlarını çözdü. İmamoğlu'nun sayılabilecek bir icraatı yok. İmamoğlu hiçbir zaman icraat adamı da olmadı, diyor Abdülkadir Selvi. Her iki, yani belediye başkanlığı yapmış ismi kıyaslıyor ve aradaki farkı göstermesi açısından önemli bir tespit. Mustafa Sabri Beşer Star gazetesinde dijital anafor mudur başlığıyla şöyle demiş. Anafor denizin sessiz tuzağıdır. Üstü durgun görünür, altı çeker. Yüzeyde tek bir pürüz yoktur. Lakin bir kez içine girdiniz mi kürek kâr etmez. Anafor sizi yormaz, ikna eder. Bırak kendini, der usulca. Şimdi elinizdeki ekrana bakın. Tanıdık bir his değil mi? Parmağımız aşağı kayıyor. Bir haber, bir görüntü, bir başlık. Sonra kaydırıyoruz aşağı. Bir öfke, bir kahkaha, bir reklam. Yine kaydırıyoruz aşağı. Saat geçiyor. Niye girdiğimizi unutuyoruz. Akışın sonu yok. Anaforun da kıyısı yok. Peki bu bir nehir mi yoksa girdap mı? Nehir akar, bir yere varır. İçinden geçen su denize ulaşır. İnsanı taşır, götürür, vardırır. Anaforsa döndürür. Aynı noktada, aynı hızla, aynı yalanla. Dijital hayatın bizden çaldığı şey tam da bu. Hareketi koruyup istikameti silmek. Yung Chul Han buna yorgunluk toplumu diyor. Bizi kimse zorlamıyor. Kendi kendimizi sömürüyoruz. Beğenilmek için, görünmek için, geride kalmamak için. En tatlı kölelik, kölesi olduğunu fark etmeyen kölelik. Anaforun marifeti de burada. Zorla değil, rızayla buar. Postman bize seslenmişti.

0: korktuğumuz şey bizi köleleştiren bir baskı değil, bizi sersemleten bir eğlence olacak demişti. O da haklı çıktı. Yasaklanmadık, sürekli eğlendirildik. Bu teknolojiye yakılmış bir ağıt sayılmaz. Suya kızmak akıl çağrı olmaz. Nurettin Topçu boşuna irade demedi. İnsanı insan yapan çekildiği yere gitmeyi reddedebilmesidir. Akıntıya kapılandı insandır. Akıntıya karşı kulaç atandı. İkisinin arasındaki fark bir kelimedir. Dur. Durabiliyor muyuz? Sükut bir zamanlar hüner sayılırdı. Sessizlik içi dolu olanın ferahıydı. Şimdi ise bir korku oldu. Bildirim gelmeyen telefon huzursuz ediyor bizi. Dijital anafor mudur? Kalemi icat eden insan matbaadan korktu. Telgraf geldi, huzur kaçtı sandı. Radyo geldi, evin duvarı delindi zannetti. Televizyon geldi, aile sofrasının baş köşesine oturdu. Şimdi de algoritma geldi, evin ötesine geçti. Zihnin baş köşesine yerleşti. Fakat bugünkü mesele eski araçların meselesinden daha derin. Dijital dünya yalnız haber ve görüntü taşımaz, yalnız ses iletmez. İnsanın dikkatini ölçer, davranışlarını izler. Zaafını sezer, arzusunu kışkırtır, öfkesini büyütür. Yalnızlığını pazarlar. Anafor tam da budur. Denizin üstünde önce küçük bir hareket gibi görünür. Zararsızdır, bakarsınız döner. Sonra biraz daha yaklaşır, sonra sizi kendi merkezine çağırır. Siz ben bakıp çıkacağım dersiniz, o sizi bakarak tutar. Siz 5 dakika dersiniz, o sizden 1 saat 2 saat alır. Siz haber okuyorum dersiniz, o size öfke yedirir. Siz eğleniyorum dersiniz, o sizin sıkıntı eşiğinizi düşürür. Çocuğumuza ekranı yasaklamak çözüm üretmez. Ona kıyı, istikameti ve dur demeyi öğretmek gerekir. Bir nesli anafordan kurtaracak olan kuru bir yasak değil, sağlam bir pusuladır. Sezai Karakoç'un dediği gibi, çare geriye kaçmakta değil dirilmektedir. Anafor suyun değil gafletin anıdır. Dijital çağın en büyük hilesi, insana özgür olduğunu zannettirerek onu görünmez zincirlerle bağlamasıdır. Eskiden esaretin kapısı, kilidi, gardiyanı vardı. Şimdi esaretin şifresi, bildirimi, algoritması var. Okul bu meseleyi yalnız teknoloji okur yazarlığı başlığına sıkıştırırsa eksik kalır. Aile bunu yalnız çok bakma gözüm bozulur diye geçiştirirse yenilir. Devlet bunu yalnız altyapı, yazılım, veri merkezi ve yapay zeka hamlesi olarak görürse ruhsuz bir kalkınma hikayesi yazar. Dijital çağda asıl mesele cihazdan çok insandır. İnternet hızından çok idrak derinliğidir. Veriden çok vicdandır, erişimden çok istikamettir. Dijital çağda kaybolan sadece vakit değildir. Bazen bir çocukluk kaybolur, bazen bir aile kaybolur, bazen de insan kendi içinden sessizce çekilip gider diyor Mustafa Sabri Beşer bugünkü yazısında Star Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Bu yazı da yine benzer. Ersin Çelik, Algoritma Tarlasında Çocuklar. Okurunu 2. Dünya Savaşı sonrasına götüren Jerome David Salinger'ın meşhur romanı Çavdar Tarlası'nda Çocuklar okuyanlar anımsar. Holden Caulfield'ın bir hayali vardır. Çocuklar bir çavdar tarlasına koşarken uçuruma yaklaşacak, oysa onları düşmeden yakalayacaktır. Yani çavdar tarlası bekçisi olmak ister. Romanın kahramanı Holden birbirine karşı acımasızlaşan gençlerin samimi duygularını temsil eder. İsyanı ise yetişkinlerin sahte yapmacık ve sürekli rol yapmalarınadır. Salinger, savaş sonrası refahın yükseldiği, televizyonun yaygınlaştığı ve tüketim kültürünün güç kazandığı bir dönemde gençlerin yaşadığı yabancılaşmayı anlatmaktadır. Üzerinden 75 yıl geçti. Bugünün çocukları çavdar tarlalarında koşmuyor. Çavdarın ne olduğunu da bilmiyorlar. Çünkü çocuklar algoritmaların ekip biçtiği dijital tarlalarda büyüyorlar. Arkadaşlarını orada buluyor, kahramanlarını orada seçiyor, dünyayı oradan tanıyorlar. Üstelik bu tarlanın sahiplerinin çocukları korumak gibi bir dertleri yok. Daha da fenası, çocukların hangi yöne doğru koştuğunu anne babaları da bilmiyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin sonuç bildirgesini okurken şunu düşündüm. Sadece çocuklar değil anne babalar da büyük bir hızla uçuruma sürükleniyor. Zirveden ortaya çıkan metin teknolojiye ilişkin teknik bir değerlendirmeden çok daha fazlasını içeriyor. Dijitalleşmeyi sadece ekran süresi, internet kullanımı veya teknoloji bağımlılığı olarak ele almıyor. Aileyi, kültürü,

türü ve nesiller arasındaki bağı ilgilendiren çok daha büyük bir dönüşüme işaret ediyor. Yıllardır dijital bağımlılık denildiğinde aynı soru soruluyor. Çocuklar günde kaç saat ekran kullanıyor? Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 6-13 yaş arası çocuklarda ekran süresinin günde ortalama 6.4 saat olduğu saptandı. Bu süre ergenlerde 9 saati buluyor. Fakat sorulması gereken asıl soru şu: ekran çocukların hayatında neyin yerini alıyor? Şöyle bir bakalım. Mahalle, arkadaşlar, komşular, akraba, sokak, okul, öğretmen, dede, nine, kardeşler ve nihayetinde anne ve babalar. Çocukların rol modellerini belirledikleri, hayranlık besledikleri, kimliklerini inşa ettikleri ve yalnızlığa mahkum olmadıkları bu doğal süreçler yok olma aşamasında. Tamamının yerini ise sürekli kayan beyaz ekranlar aldı. Başka ülkelerde yaşayan fenomenler, yapay zeka tarafından üretilen ve önerilen içerikler, kaynağı ve gerçekliği belli olmayan videolar, anlamı hatta sözlerinde kelime bütünlüğü olmayan şarkılar çocukların zamanını, dikkatini ve duygularını yönetiyor. Korkunç olanı şu: anneler, babalar, abiler, ablalar, öğretmenler aralara giremiyor. Kendilerine yer bulamıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. Aile içinde gerçek etkileşim giderek azaldı. Aynı evde yaşayan insanlar artık aynı hayatı yaşamıyor. Çünkü anne başka bir ekrana bakıyor, baba da başka bir ekrana. Çocuksa kendi dünyasında kayboluyor. Kimi öğretmenler bile içerik üretmenin, sosyal medyadan etkileşim almanın derdinde. Aynı evde yaşayıp birbirinin hayatından habersiz olmak. Aynı sofraya oturup farklı dünyalarda yaşamak. Aynı yolculuğu yapıp hiç konuşmamak. Oysa çocuklar öğüt dinlemekten çok örnek alırlar. Anne babanın elinden düşmeyen telefonun, öğretmenin gözünü ayıramadığı ekranın, abinin ve ablanın sürekli kaydırdığı videoların yanında telefonu bırak nasihatinin bir karşılığı kalmıyor. Bu sebeple çocukların ekran süresi yerine yetişkinlerin ekran karşısındaki teslimiyetine odaklanmak gerekiyor, diyor Ersin Çelik Yeni Şafak'taki köşesinde. Diyelim ve veda edelim hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırga gittik.
5: Kos Hacatere gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Kos Hacatere çok nazikti, çok şirindi, çok lezizdi, çok azizdi.
7: Sultanın cazibeyi, cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sürekli sevdiği.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor.
6: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır.